Mal çokluğunda değil, gönül tokluğundadır, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allahü Teala'nın malından helal tanıdığımı size bildireyim mi? Biri yazlık ve diğeri kışlık olmak üzere iki elbiseyle hac ve umre için bir binittir. Bunların dışında nafakam Kureyş'ten herhangi bir adamın geçimi gibidir. Onlardan ne üstünüm ne de düşük. Buna rağmen bu sarfiyatımın helal veya haram olduğunu da bilemem, demiştir. Yine bu miktarın kanaat edilecek dereceden fazla olup olmadığında şüphe etmiştir. Bedevinin biri kardeşini haris olması bakımından azarlayarak, "Kardeşim, sen hem arıyor hem de aranıyorsun. Kaybedemeyeceğin şey seni aramakta, sen ise muhtaç olmadığın şeyi aramaktasın. Aradığın şey ortada, sen ise olduğun şeyden uzaklaşmaktasın. Sen harisin mahrum ve zahidin merzuk olduğunu bilemiyorsun," dedi. Nitekim şair, "Görüyorum ki ölmeyecekmiş gibi dünyaya daldın. Gittikçe hırsın artmaktadır. Acaba artık bu kadarı yeter diyecek bir hedefin var mıdır?" Şâbî anlatıyor. Adamın biri küçük bir kuş avladı. Kuş, "Beni ne yapacaksın?" diye sordu. Adam, "Kesip yiyeceğim," dedi. Kuş, "Vallahi ne et ihtiyacını gideririm, ne de bir açın karnını doyururum. Beni kesip yemekten bir şey çıkmaz. Gel ben sana 3 öğüt vereyim ki, bunlar beni yemekten çok daha hayırlıdır. Ancak bunlardan birini senin elindeyken sana söylerim. Diğerini uçup dala konduktan sonra, öbürünü de ovaya açıldıktan sonra söylerim," dedi. Adam, "Söyle bakalım," deyince kuş, "Elde edemediğin şeyin hasretini çekme," dedi. Adam kuşu salıverdi ve "Hadi ikinciyi söyle," dedi. Kuş daldan, "Olmayan bir şeyin olacağına inanma," dedi. Ve uçup dağın eteğine kondu. Adam, "Üçüncüyü söyle," deyince kuş, "Ey ahmak! Beni kesseydin, benim karnımdan her biri 20 miskal ağırlığında 2 tane inci çıkaracaktın," dedi. Kuş bunu der demez hemen yere yıkıldı ve "Eyvah!" diyerek çırpınmaya başladı. Ve "Hadi üçüncüyü de söyle," dedi. Kuş, "Sen daha şimdiden 2 öğüdümü unuttun. Üçüncüyü söylersem ne kâr? Sana demedim mi? Elde edemediğin şeyin hasretini çekme. Mümkün olmayan şeyi de tasdik etme. Ahmak adam, ben kanım, kanadım ve kemiklerimle 20 miskal gelmem. 20 miskal ağırlığında 2 taş karnımda nasıl olabilir?" dedi ve uçup gitti. İşte bu Ademoğlunun aşırı derecedeki tamağının misalidir. Aşırı tamağı hakikati görmekten insanı kör eder de olmayan şeyi olmuş gibi farz eder. İbn Semmak diyor ki, "Ümit insanın kalbinde ip, ayaklarında ise bağdır. Ümidi kalbinden çıkar ki ayakların bağdan kurtulsun." Ebu Muhammed el-Yezidi de şöyle anlatıyor. "Bir gün Harun el-Reşid'in huzuruna girdim. Elinde bulunan bir kağıda bakıyordu. Kağıt altın ile yazılmıştı. Harun beni gördüğü zaman gülümsedi. Ben de, "Müminlerin emirini Allahü Teala ıslah etsin. O baktığın nedir?" diye sordum. Halife Harun, "Bu iki beyti Emevilerin hazinelerinde buldum. Hoşuma gittiler. Ben de üçüncü bir beyti ilave ettim," dedi ve beyitleri okudu. "Sana bir ihtiyaç kapısı kapandığı zaman onu terk et. Zira sana başka kapı açılır.

Zira bir mide doldurmak ve kötülüklerden kaçınmak da sana yeter. Şerefini ayaklar altına alma. Ukubeti boynuna olan günahları yüklenmekten de sakın. Abdullah bin Selam Kâb'a sordu. Âlimler ilmi anlayıp kafalarına yerleştirdikten sonra onu oradan söküp atan nedir? Kâb, tamah, hırs ve ihtiyaç peşinde koşmaktır, dedi. Adamın biri de Fudayl'e, Kâb'ın bu sözünü bana açıklar mısın, deyince Fudayl, tamah, kişinin bir şeyi araması ve mukaddesatını bu uğurda feda etmesi demektir. Hırs ise nefsinin her şeyi istemesi ve senin de onun istediklerini yerine getirmendir. Bunun için de şuna buna ihtiyacın olur. İhtiyacını yerine getirenler seni burnundan yakalamış olurlar. İstedikleri yere sürüklerler. Onlara boyun bükersin. Dünya sevgisinden dolayı hasta oldukları takdirde ziyaretlerine gider, tesadüf ettiğin zaman kendilerini selamlarsın. Verdiğin selam, yaptığın ziyaret Allah için değildir. Eğer bunlara ihtiyaç göstermesen, senin için çok daha hayırlı olurdu. Sonra Fudayl devamla, bu benim anlattığım falan ve falancadan 100 hadis rivayet etmekten senin için daha hayırlıdır, dedi. Hakimin biri, insanoğlunun şaşılacak hallerinden biri de, şayet dünyada ebedi kalacaksın diye kendisine söylense, bu muvakkat hayattaki dünyalık peşinde olmasından daha ileri gidemeyeceğidir, dedi. Abdülvahid bin Zeyd de şöyle anlatıyor. Bir defa bir kiliseye uğradım ve rahibe, neden yiyip içiyorsun diye sordum. Rahip, Rabbimin harman yerinden yiyip içiyorum. O Allah ki değirmeni yarattı. Onun öğüteceği unu gönderir, dedi. Bunu söylerken de dişlerini gösterdi. Hırs ve tamağın ilacı ve kanaat etmenin çaresi. Bilmiş ol ki bu tedavi 3 esastan meydana gelir. Bunlar sabır, ilim ve ameldir. Bunların hepsi de 5 şeydir. Birincisi, ameldir. Bu da geçimde iktisat, infakta itidaldir. Kanaatin yüceliğine ulaşmak isteyen kimse, mümkün mertebe masrafları azaltmalı ve zaruri sarfiyatla iktifa etmelidir. Masrafları çok olup eli açık olanlar, kanaat edip az ile kifayet edemezler. Mesela yalnız ise kalın bir elbise ile iktifa etmeli, yemekten de Allah ne verdiyse ona razı olmalı, mümkün mertebe eti azaltmalı, bunu itiyat haline getirmelidir. Çoluk çocuk sahibi ise onları da buna alıştırmalıdır. Artık bu sayede nafaka temini kolaylaşır da geçim sıkıntısı azalır. İşte kanaatte asıl olan budur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala her işte yumuşaklığı ve kolaylığı sever. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iktisad eden sıkıntı çekmez buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. 3 şey münciyattandır. İnsanı korur. Bunlar gizli ve aşikare olarak Allahü Teala'dan korkmak, yoksulluk ve varlıkta iktisade riayet ve varlıkta iktisada riayet, hiddetli ve hiddetsiz zamanlarda da adalettir. Adamın biri Ebu Derda'nın radıyallahu anh yerden dane topladığını görünce ona, geçimdeki kolaylığın fakihliğindendir, dedi. İbn Abbas'ın radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, geçimde iktisatta güzel yol takip etmek
peygamberliğin 20 küsur cüzünden bir cüzdür buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerifte de tedbirli olmak geçimin yarısıdır buyurulmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İktisad edeni Allah zenginleştirir. İsraf edeni fakirleştirir. Aziz ve celil olan Allah'ı zikredeni de Allah sever. Başka bir hadis-i şerifte, bir şey yapmayı murad ettiğin zaman, ahestelikle davran ki, Allahü Teala sana ferahlık ve çıkacak kolaylık göstersin, buyurulmuştur. İnfakta iktisat çok mühimdir. İkincisi, bugünlük nafakası temin edilen kimsenin, yarın için mukadder olan rızkın kendisini bulacağı inancı, bu hususta en büyük yardımcısıdır. Fazla istek, rızkın gelmesine bir sebep teşkil etmediğini bilmeli ve Allahü Teala'nın vaadine güvenle bakmalıdır. Zira Allahü Teala Hud suresi 6. ayetinde yeryüzünde bütün canlıların rızkını vermek Allahü Teala'ya mahsustur buyurdu. Çok dikkatli olmalı, asla şeytana aldanmamalıdır. Şeytan insanı çok zaman yoksullukla korkutur ve fuhşiyat ile emrederek der ki, durma, şimdi topla, ne olur ne olmaz. İleride hastalanırsın, kazanamaz hale gelirsin de dilenmeye mecbur kalırsın. Böyle diyerek insanı ömrü boyunca meşgul eder. Sonra da adamın karşısına geçerek güler. Çok kere de aradığını bulamaz. Nitekim şair, yoksulluk korkusuyla ömrünü servet toplamak peşinde harcamak, fakirliğin ta kendisidir demiştir. Halid'in oğulları, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girerler. Resul-i Ekrem onlara, başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümit kesmeyin. Zira insan derisiz kızıl bir et parçası halinde doğar da Allahü Teala onun rızkını verir buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Dikkat edin! Rızkınızı güzel yollardan arayın. Kul için takdir edilenden fazlası yoktur. Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. Diğer bir hadis-i şerifte ise, nafakan için fazla üzülme, mukadder olarak tayin olunan rızkın seni bulacaktır buyuruldu. Hırstan kurtuluş ancak Allahü Teala'nın kullarına takdir ettiği rızkı vereceğine kat'i olarak inanmaklıdır. Allahü Teala'nın kullarına takdir ettiği rızkı vereceğine kat'i olarak inanmakladır. Bu da rızkını meşru yoldan aramakla mümkündür. Hatta beklemediği ve ummadığı bir taraftan bile kulun rızkını Allahü Teala'nın vereceğine inanmakladır. Nitekim Allahü Teala Talak suresi 2. ve 3. ayetlerinde Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu sağlar. Ona beklemediği yerden rızık verir buyurmuştur. Umduğu rızık kapısının kendisine kapanmasından ümitsizliğe düşmemelidir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allahü Teala olgun mümin kulunun rızkını ummadığı taraftan verir buyurmuştur. Süfyan rahmetullahi aleyh diyor ki, sen Allah'a karşı saygılı müttekilerden ol. Ben takva sahibi olup da ihtiyaç içerisinde terk edilen bir kimseyi görmedim. Allahü Teala onun rızkının kendisine götürülmesini Müslümanların kalplerine ilham eder. Mufaddal diyor ki, Bedevi'nin birine geçimini nasıl sağlıyorsun diye sordum. Bedevi, hacıların kurban ve sadakalarından

Ben, hacılar gidince ne yaparsın diye sordum. Bedevi, eğer ancak bildiğimiz yerden geçinseydik, yaşayamazdık, diyerek ağladı. Ebu Hazım da şöyle diyor. Dünyada iki şey buldum. Bunlardan biri benim içindir. Fakat ben bütün gücümle çalışsam, zamanından önce onu temin edemem. Biri de benim değildir. Bütün gücümle çalışsam, onu da elde edemem. Çünkü şimdiye kadar ne elde ettim, ne de edebilirim. Benim için olan başkasına verilmediği gibi, başkası için olan da benden memnudur. Daha bunların peşinde ömrümü niye yıpratayım? İşte bu anlayış, bu hastalıkların bir tedavisidir. Şeytanın yoksullukla insanı korkutması halinde bu silahı kullanmak lazımdır. Üçüncüsü, kanaatte olan şerefi, hırs ve tamada olan zilleti bilmektir. Bunu anlayan kimse kanaate meyleder. Zira hırs, mihnet ve meşakkatten, tamada zilletten hali değildir. Kanaatte yalnız şehevi arzulardan ve fuzuli şeylerden sabretme acısı vardır. Bunu da Allah'tan başka kimse bilmez. Bu sabırda ahiret sevabı da vardır. Ama hırs ve tamada insanların gözünü çekmek vardır. Bu ise vebal ve günahtır. Hırs ve tamah sebebiyle insanda izzet-i nefis kalmayacağı gibi hakka uymak kudretini de kaybeder. Çünkü tamah ve hırsı çoğalan kimsenin insanlara olan ihtiyacı da çoğalır. Onları hakka davet edemez olur. Onlara yağcılık yapmak zorunda kalır. Bu ise dini için tehlikelidir. İzzet-i nefis ve midesinin arzuları üzerinde müessir olamayan kimse, akıl hastası ve imanı zayıf olan kimsedir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, müminin izzeti insanlardan müstagni kalmasıdır buyurmuştur. Kanaatte hürriyet ve izzet-i nefis vardır. Bunun için kimden müstagni olursan onun benzeri, kime muhtaç olursan onun esiri, kime de iyilik edersen onun mihri olursun denmiştir. Dördüncüsü, gayrimüslim ve ayak takımlarının, ahmak ve hatta bazı akılsız ve dinsizlerin nasıl nimetlere garg olduklarını görmeli, sonra da peygamberlerin, velilerin, hulefâ-i râşidîn, sahabe ve tâbiînin hallerini düşünmeli ve söylediklerini dinlemeli, tavır ve hareketlerini gözden geçirmeli ve daha sonra da kimlere benzemek istediğini tespit etmelidir. O gibilere mi, yoksa peygamber ve taraftarlarına mı? Bu sayede aza kanaat ve darlığa tahammül eder. Bunu düşünmez de hemen midesini doldurmayı düşünürse, merkebin ondan fazla yediğini, münasebette bulunmak isterse domuzun ondan fazla bulunduğunu, eğer giyim ve binitinde süslenmek isterse Yahudileri geçemeyeceğini düşünsün. Şayet her şeyin azıyla kifayet eder ve aza razı olursa, peygamberler ve velilere yaklaşacağını düşünsün. Beşincisi, servet edinmenin tehlikelerini düşünmektir. Bunlar kaybolma, çalınma ve yağma edilme gibi tehlikelerdir. Halbuki servet olmayınca bu gibi tehlike ve sıkıntılar da ortadan kalkar. Daha 500 yıllık mesafede cennete girmesine mani olmak üzere servetinin karşısına çıkacağını düşünmeli. Zira o kifayet miktarıyla kifayet etmez. Fazlasını ararsa zenginlerden olur. Fakirler defterinden çıkarılır. Fakirler defterinde kalabilmek için dünyalıkta kendisinden üstün olana değil, daima kendisinden düşük olana bakmalıdır. Fakat şeytan daima insanın gözünü dünyalıkta kendisinden ileri olana baktırır ve "Niçin tembellik ediyorsun? Şunların nasıl bolluk ve refah içinde yaşadıklarını görmüyor musun? Sen ne

Sen onlardan geri kalıyorsun. Durma, çalış, der. Ebu Zer radıyallahu anh diyor. Sevgili Peygamberimiz bana tavsiyesinde, dünyalık hususunda daima senden düşük olana bak, senden ileride olana bakma buyururlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz, kendisinden daha üstün servete malik olan kimseyi gördüğü zaman, hemen kendisinden düşük olanı düşünsün buyurmuştur. İşte bunları anlayan kimse, kanaat ahlakını elde edebilir. İşin başı sabır ve kuruntu azlığıdır. Şayet dünyadaki sabrının sayılı günler olduğunu ve bu sabır sayesinde ebediyen istirahate ulaşacağını bilirse, bu ilaçların acılığına tahammül eden bir hasta gibi olur. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi ve Müslümanların baş tacı İmam-ı Rabbani'nin rahmetullahi aleyh mektubatının 1. cilt 197. mektubu. Bu mektup Pehlivan Mahmud'a yazılmıştır. Talihli kimse, dünyaya düşkün olmayan ve kalbi Allah sevgisiyle çarpan kimse olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala sizi İslamiyetin doğru yolunda bulundursun. Ey iyi kimse, kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpandır. En iyi kimse, kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpandır. Dünya muhabbeti günahların başıdır. Çünkü Allahü Teala dünyaya düşkün olmayı sevmez. Onu yarattığı zamandan beri hiç sevmemiştir. Dünya ve dünyaya düşkün olanlar melundur ve Allahü Teala'nın merhametinden uzaktırlar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dünya melundur ve dünyada Allah için yapılmayan her şeyde melundur. Çünkü Allahü Teala'yı hatırlayanlar, hatta onların her zerresi Allahü Teala'yı zikretmektedir. Bunun için Allahü Teala'yı zikredenler melun değildir. Bunlara dünya adamı denilmez. Çünkü dünya demek kalbi Allahü Teala'dan gafil eden, onu unutturan, kalbe Allah'tan başkalarını getiren şeyler demektir. Allahü Teala'yı unutturan mallar, sebepler, mevkiler, şerefler hep dünya olur. Allahü Teala Vennecm suresi 29. ayetinde mealen, bizi düşünmeyenlerden, bizden yüz çevirenlerden sen de yüzünü çevir, onları sevme buyurdu. Bu ayet böyle olduğunu açıkça göstermektedir. İşte bu dünya insanın can düşmanıdır. Bu dünyanın düşkünleri hiç toparlanamaz, kendilerine gelemezler. Ahirette de pişman olacaklar, çok acılarla karşılaşacaklar. Dünyayı terk etmek demek, kalbin onu sevmemesi, ona düşkün olmaması, kıymet vermemesi demektir. Ona düşkün olmamak da, varlığı ile yokluğu müsavi olmaktır. İnsanın böyle olabilmesi için Allah adamlarının yanında yetişmesi lazımdır. Bu büyüklerden biri ele geçerse kıymetini bilmeli, onların emirlerini yapmaya canla başla sarılmalıdır. Şeyh Müzzemmil Hazretlerinin sizin aranızda bulunması çok büyük bir nimettir. Çok az kimselerin eline geçen bulunmaz bir nimettir. Kıymeti hiç ölçülemeyecek kadar büyüktür. Fakat kerem ve ihsan sahiplerinin adeti îsâr etmektir. Yani başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önce düşünürler. Şeyh Hazretlerine birkaç gün izin verirseniz yerinde olur. İş bitince inşallah yine geriye döner.

Uzaktan olan ihlas ve sevginiz de hizmetindeymiş gibi size fayda verir. Daha çok rahatsız etmeyeyim. Allahü Teala bizi ve sizleri insanların en iyisinin aleyhi ve ala alihi mines salavati etemmuha ve minet tahiyyati ekmeluha yolunda bulundursun. Allahü Teala'nın selamı ve ihsanları size olsun. Amin. Bu bahçede benim için ne gül ne lale var. Bu pazarda ne alışveriş ne de para var. Ne kudret ve tasarruf ve ne mal ne de mülk var. Ne dert ne zevk ve ne de merhem ve ne yâre var. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Vücut lütfu ilahi, hayat rahmeti kerim, ağız atiye-i rahman, kelam fadlı kadim, beden binayı hüda, ruh nefhayı tekrim, kuvvet ihsanı kudret, duygular vaz-ı hakim. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Bu dünyada gerçekten benim hiçbir şeyim yok. Ne varsa hep onundur. Mülkünde şeriki yok. Cihana gelip gitme benim de elimde yok. Bu benimdir demeye güvenecek senet yok. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Varlığım bir görünüş, ruhum bir emanettir. Ben demek bile ona pek çirkin bir şirkettir. Kula düşen vazife sahibe itaattir. Bana kulum demesi lütuftur, inayettir. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var. Benim fakir ve muhtaç gına ihsan hakkındır. Adem benim sermayem, vücut hayat hakkındır. Ezel ebed ve hem de kahr galebe hakkındır. Dünyada ve ukbada her görünen hakkındır. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Yemek, içmek, lezzetler Razzak sıfatındandır. Rahat bir nefes almak rahmeti hüdadandır. Gelen her iyilik de onun ikramındandır. En büyük nimet olan iman da hep ondandır. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Nasip yok ise gelmez rızkım gökten ve yerden. Ne ottan ne etten hasılı hiçbir elden. Gelir takdir edilen hatırımda yok iken, fazla ve noksan gelmez rızıklar mukadderden. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Kara geceyi gündüz, günü akşam edemem. Kar ile suyu ateş, gümüşü volfram edemem. Yer küreyi durdurup ve perişan edemem. Kışın kar bulutunu ebri nisan edemem. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Adem'deyken beni seçti Rabbim bir demde. Gıdamı etti hazır hemen rahmi maderde. Meleklere emredip hizmete kıldı bende. Dünyaya çıkararak kendine etti perde. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine.

0: Mesul, neredesin?
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına.

rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi, rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen, kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen, kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan, kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, Ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar.

rezil etme beni. Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım

lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya kabıd, ya basit. Ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerini.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezine lî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız, ki kesinlikle başaramayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. Ayet. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Günümüz teknolojisini bile hayretler içinde bırakan mucizevi kitap. Utbe bir gün Allah Resulü'nün yanına gitti ve dedi ki, "Yeğenim, bildiğin gibi aşiret ve nesep yönünden bizdensin ve bizde değerin vardır. Fakat sen olmayacak bir şey ortaya atarak cemaatimizi dağıttın. Bizleri akılsızlıkla itham ettin. İlahlarımıza ve dinimize dil uzattın. Ve bunlara inanan babalarımızın kafir olduğunu söyledin. Bu gidişle sen aramıza kılıç sokup bizi birbirimize kırdıracaksın. Onun için sana birkaç teklif yapacağım. Belki onlardan birisini kabul edersin," dedi. İki cihan güneşi, "Dinliyorum, devam edin," dedi. Utbe, "Yeğenim, bu getirdiğin şeyden maksadın servet kazanmaksa onu bırak. Sana kendi malımızdan büyük bir servet verelim. Maksadın büyüklük taslamaksa seni aramızda büyük kabul edelim ve her işimizi sana danışalım. Maksadın saltanatsa seni kendimize sultan yapalım. Eğer bir cin tasallutuna uğramışsan seni tedavi etmeye çalışalım ve şifaya kavuşturuncaya kadar para sarf edelim," dedi. Onu sükunetle dinleyen Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, "Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. O, anlayan bir kavim için müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere ayetleri açıklanmış Arapça bir kitaptır. Fakat çokları ondan yüz çevirdiler ve onu dinlemiyorlar. Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda ağırlık ve seninle bizim aramızda bir perde vardır," diyorlar. Sen de ki, "Ben sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Ona doğrulukla dönmeniz ve kendisinden af ve özür dilemeniz isteniyor ve şirk koşanlara azap bulunduğu bildiriliyor." Fussilet Suresi 1. ve 3. ayetler. Kollarını arkaya yaslayan Utbe, ayetleri büyülenmiş gibi dinledi. Ayetlerin sonunda secde eden Allah'ın Resulü ona, "Ey Velid'in babası, dinledin mi?" dedi.

0: "Evet, dinledim," dedi. Ve daha fazla bir şey söylemeden çarpılmış gibi kalktı ve gitti. Yolda görenler hayretler içinde ona bakıyorlardı. Şaşkın şaşkın birbirlerine, "Vallahi, vallahi Utbe'nin kol ve kanatları kırılmış gibi," dediler. Utbe, "Allah'a yemin ederim, Muhammed bana öyle bir söz dinletti ki, hayatımda öyle bir söz dinlemiş değilim. Yemin ederim, o söz ne bir şiir, ne sihir, ne de bir kehanettir."
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Cehil ve diğer müşrik büyükleri Kâbe avlusunda oturuyorlardı. Ebu Cehil onlara, "Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki ben buradayken Muhammed gelip secde ederse gidip ayağımı onun ensesine basacak ve yüzünü toprağa süreceğim," dedi. Sonra onlar daha oradayken Allah'ın yüce peygamberi Kâbe avlusuna girdi ve namaz kılıp secde etti. Bunun üzerine Ebu Cehil yerinden kalktı ve ona doğru gitti. Fakat kendisine yaklaştığı anda irkildi ve eliyle yüzünü korumaya çalışarak adım adım geri geldi. Müşrikler ona, "Sana ne oldu?" diye sordular. Ebu Cehil, "Muhammed'e yaklaşırken önümde ateş dolu bir hendek gördüm ve bana dehşet veren kanat sesleri duydum," dedi. Daha sonra bu durum alemlerin efendisine anlatılınca, "Biraz daha bana yaklaşsaydı melekler onu kanatlarıyla parçalayıp o ateşe atacaklardı," buyurdu. Cenab-ı Hak bu olay üzerine şu ayeti indirdi: "İnsan kendisini bollukta görünce azgınlaşır. Ey insan, Rabbine döneceksin. Namaz kılan kulu bundan men etmek isteyene bak. O kul hidayet üzeredir ve takvayı emreder. Beriki ise dini yalanlayan ve itaatten yüz çevirendir. Bu kafir bilmez mi ki Allah onun yaptığını görür. O bundan vazgeçmezse onu perçeminden tutup cehenneme atacağız. O zaman kendisi kafadarlarını çağırsın. Biz hepsini zebanilere tutuklatacağız. Ey peygamber, ona aldırma. Secde et ve Rabbine yaklaş."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirdeki ölülerle konuşması. Resulullah bir adama "Müslüman ol," dedi. Adam "Sen benim ölmüş olan kızımı diriltirsen Müslüman olurum," dedi. Allah'ın Resulü "Bana onun kabrini göster," dedi. Adam onu kızının kabrine götürdü. Resulullah kabre seslenerek, "Ey filanın kızı, tekrar dünyaya gelmek istiyor musun?" diye sordu. Ölmüş kız kabirden, "Hayır ya Resulallah, ben Allah'ı kendime, anne ve babamdan daha hayırlı, ahireti de dünyadan daha iyi buldum," diye cevap verdi. O kendi hevasından konuşmuyor. Onun konuşmaları Allah'ın ona indirdiği vahiylerdir.

0: Amir İbni Tufeyl'e yaptığı beddua. Abdullah İbni Ebu Talha şöyle anlatıyor. Benu Amir heyeti Allah'ın Resulüne geldiği zaman bu kabilenin büyükleri ve şeytanları olan Amir İbni Tufeyl ve Erdeb İbni Kays da geldiler. Fakat bu ikisi iman etmek için değil, hileyle onu öldürmek için gelmişlerdi. Amir Erdeb'e, ben onu konuşturacağım, sen de onu kılıçla arkadan vuracaksın demişti. Gelip oturdular. İki cihan güneşi Efendimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Amir, çadırlarda, köy ve çölde yaşayanların yönetimini bana verirsen Müslüman olurum dedi. Alemlerin Efendisi, Müslüman olmak için kimse bir şart koşamaz ve yönetim satılamaz dedi. Amir, Allah'a yemin ederim ki ben Medine'yi atlarıyla dolduracak bir ordu düzenleyip üstüne geleceğim dedi, kalkıp gitti. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, Allah'ım bu adama lanet et, onun şerrini önle ve kendisine öldürücü bir hastalık ver diye beddua etti. Amir dışarı çıkınca Erdeb'e çıkışarak, niye onu vurmadın, biz ne planlamıştık dedi. Erdeb, Allah'a yemin ederim ki onu vurmak için kılıcımı kaldırdıkça karşımda seni gördüm, seni vurmamı ister miydin diye karşılık verdi. Ondan sonra bu iki müşrik kendi ülkelerine dönmek için yola çıktılar. Amir yolda kolera hastalığına yakalandı ve Benu Selul köyünde bir kadının evine sığınıp orada öldü. Erdeb ise yoluna devam ederek yurduna ulaştı. Fakat iki gün sonra bir deveyi satışa çıkarırken Allah'ın gönderdiği bir yıldırım onu devesiyle birlikte yakıp öldürdü. Bu hadise üzerine şu ayet indirildi. Gök gürlemesi Allah'ı hamd ve tesbih eder. Melekler de ondan korkarak hamd ve tesbih eder. Onlar Allah hakkında mücadele ederken kendisi yıldırımlar gönderir ve bu yıldırımlarla istediği kimseleri çarpar.
1: Aiz İbni Amr radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Huneyn savaşında alnıma bir ok isabet etti ve o yaradan akan kan yüzümün üzerinden akarak göğsüme dökülmeye başladı. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini alnıma koydu ve oradan göğsüme kadar indirerek kanı sildi. Yara anında iyileştiği gibi elinin geçtiği yerler de şimdi gördüğünüz gibi beyaz bir hat haline geldi.
0: Peygamberimizin evlatlığı Hint bin Hatice anlatıyor. Hakem İbni Ebu'l-As, alemlerin efendisini alaya almak maksadıyla gülünç bir şekilde yüzünü, kaşlarını ve dudaklarını kıvırıp bükerdi. Allah'ın yüce peygamberi bir gün onun bu hareketleri yaptığını gördü ve kendisine beddua ederek "Sen hep öyle kal," dedi. Bunun üzerine hakem felç oldu ve ölünceye kadar yüzünü, kaşlarını ve dudaklarını oynatıp durdu. Peygamberimizin haricileri haber vermesi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Alemlerin yüce peygamberi bir ganimet taksim ederken Zülhüveysir'e, "Ey Allah'ın Resulü, adalet et," dedi. Allah'ın yüce peygamberi, "Sana yazıklar olsun. Ben adalet etmezsem başka kim adalet eder? Adaletsizliğin günahından en çok ben korkarım," diye karşılık verdi. Hazreti Ömer orada bulunuyordu.

0: kadar sinirlendi ki, "Ey Allah'ın Resulü, izin ver şunun boynunu vurayım," dedi. İki cihan güneşi, "Onu bırak. İleride onun soyundan bir cemaat olacak. Siz kendi namaz ve oruçlarınızı onlarınki yanında az göreceksiniz. Fakat ibadetlerinin çokluğuna rağmen okumaları gırtlaklarını geçmeyecek ve onlar okun yaydan çıkması gibi dinden çıkacaklar. Bunlardan birisinin kolunda kadın memesi gibi bir yumru olacaktır. Bunlar insanların en hayırlı fırkasının aleyhinde isyan çıkaracaklardır," dedi. "Ben Ebu Said el-Hudri şahitlik ederim ki bu sözü alemlerin efendisinden bizzat duydum ve şahidim ki bu adamlar Ali'nin aleyhinde kıyam edip kargaşalık çıkardılar. Ali de onlarla savaştı ve onları yendi. Tutuklananlar arasında onların elebaşlarından olan bir adam vardı. Adamın koluna baktım. Aynen Allah Resulü'nün söylediği gibi bir yumru vardı. Bu adamı hanginiz tanıyorsunuz?" diye sordu. İçlerinden birisi, "Bu adam Harkus'tur. Onun annesi de tutuklananlar arasındadır," dedi. Ali onun annesini çağırıp yanına getirdi ve kendisine, "Bu oğlunun babası kimdir?" diye sordu. Kadın, "Bilmiyorum. Bildiğim odur ki Rabze'de koyunlarımı otlatırken üzerime bir karartı çöktü ve ondan gebe kaldım ve Harkus'u doğurdum," dedi. Zina çocuğu olan Harkus, İslamiyet'i İslamiyet adına parçalayan 72 dalalet fırkalarından biri olan haricilerin önde gelenlerindendi. Hazreti Ali radıyallahu anh, Nehrevan'da bunlarla savaşarak çoğunu öldürdü. Fakat geri kalanlar bir müddet daha varlıklarını sürdürdüler. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi, harici denilen bu insanlar çok ibadet ederlerdi. Fakat ibadetlerinde ilim ve dini anlayış yoktu. Bu yüzden bunlar kendi görüşlerini benimsiyor ve kahir çoğunluğu oluşturan Müslümanların kafir olduklarını söylüyorlar ve onları öldürmeyi, mal ve namuslarını almayı helal sayıyorlardı. Bu batıl anlayışları sebebiyle Müslüman camiasının kendi dönemindeki hak halifesi olan Hazreti Ali'yi de öldürdüler.
1: Ağacın yerinden sökülüp şahit olması. Enes, Cabir ve Ömer radıyallahu anhüm şöyle anlattılar. Mekkeliler, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimizi taşlayıp vücudunu kanatmışlar ve şehir dışına çıkmaya zorlamışlardı. Bu arada Cebrail aleyhisselam indi ve Allah Resulüne, "Sana ne oldu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu insanlar beni taşladılar," diye karşılık verdi. Cebrail aleyhisselam, "Sana teselli ve güç verecek bir ayet göstereyim mi?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, göster," dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Karşılarında duran dallı budaklı bir ağacı işaret ederek, şu ağacı çağır, çağır gelsin," dedi. Allah'ın Resulü mübarek parmaklarını uzattı ve ağaca, "Yaklaş bize ey ağaç," dedi. Ve ağaç yeri yara yara geldi. Sonra "git," dedi ve ağaç yerine gitti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Yeter mi ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurarak, "Yeter ey Cebrail, yeter," buyurdular.
0: Çıkan gözün görmesi. Katade İbn-i Numan radıyallahu anh anlatıyor. "Bedir savaşında ok isabet eden gözüm yanağımın üzerine aktı. O kadar acı çekiyordum ki anlatamam. artık faydası kalmadığı ve

şiddetli ağrı yaptığı için onu koparıp atmak istedim. Bu sırada alemlere rahmet olan Yüce Peygamber beni çağırdı, durumuma baktı ve beni o halde görünce çok üzüldü. Besmele çekip el ayasının kenarıyla gözümü çukuruna itti. O andan itibaren gözümde ağrıdan eser kalmadı ve gözüm derhal yerine kaynadı. Sağlam gözümle hiç fark edilemez oldu. Allah Resulü'nün Hazreti Ali için yaptığı dua. İbn-i Sa'd anlatıyor. Müşrikler birleşerek Medine üzerine gelince Allah Resulü ve ashabı şehrin etrafına hendek ve çukurlar kazdılar. Gelen düşmanlar hendeyi aşamadıkları için ötesinde durmak zorunda kaldı. Müslümanlar da hendeyin iç tarafında müdafaa vaziyeti aldılar. Fakat Amr İbni Vüd ve diğer birkaç düşman atlısı hendeyin dar bir yerinden atlayıp içeri girdiler. Amr Müslümanlara seslenerek kendisiyle dövüşecek bir adam istedi. Amr, Hicaz mıntıkasının meşhur pehlivanlarındandı. Karşısına çıkmaya kimse cesaret edemezdi. Amr'ın meydan okuması üzerine Hazreti Ali, "Ey Allah'ın elçisi, onunla ben dövüşeceğim," dedi. Allah Resulü, "Ya Ali, yerinde otur, o Amr'dır," dedi. Kimsenin kendisine karşı çıkmadığını gören Amr, isteğini tekrarladı ve "Hani cennetiniz nerede kaldı? Öldürülürseniz cennete gireceğinizi söylüyorsunuz. Fakat oraya göndereceğim bir adamı karşıma çıkartmaktan korkuyorsunuz," dedi. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, "Ey Allah'ın Resulü, bırakın onu parçalayayım. Bana ne olur izin verin," dedi. İki cihan güneşi celalli bir şekilde, "Ey Ali, sen bilir misin o kimdir? Yerinde otur. O her yere nam salmış olan Amr'dır," dedi. Hazreti Ali, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Kim olursa olsun, ben de Abdülmuttalib oğlu Ali'yim. Bırakın ona gününü göstereyim," dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü kendi demir zırhını çıkartıp ona giydirdi. Kendi kılıcı olan Zülfikar'ı ona verdi ve kendi sarığını onun başına bağladı. Sonra da, "Allah'ım, amcam oğlu Ubeyde'yi Bedir Savaşı'nda, amcam Hamza'yı da Uhud'da benden aldın. Ali benim amcam oğlu ve kardeşimdir. Onu da alarak beni yalnız bırakma," diye dua etti. Ondan sonra Ali cenk meydanına ilerledi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Mucip sensin. Sensin mucip ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştir.

kubbeni söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 15. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 15. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kâ

0: gitsen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Bir cumartesi gecesinde Mevla bizleri buluşturduğu için ona sonsuz hamdler olsun. Nimetleri konuşacağız. Bu da bir nimet. Gerçekten burada olmayıp başka yerde de olabilirdik. Ben bir hafta boyunca diğer programlar dışında bu program için hazırlanıyorum. Buna hazırlanmayıp başka şeylere de hazırlanabilirdim. Sayarsak eğer bunların nimet olarak özelliklerini ve değerlerini yüzlerce şey söyleriz. Ama Rabbimiz Nahl suresinin 18. ayetinde sayamazsınız dedi ya benim size verdiğim nimetleri. Vallahi el hak, sayılmayacak kadar çok, sayılmayacak kadar fazla, sayılmayacak kadar bereketli. Kendi bedenlerimizden başlasak hangi birimi bir nimet sayabiliriz? Bütün uzuvlarımız birer nimet. Akıl gibi bir nimeti vermiş Mevla bize. Daha ötesi var mı? İnsan uzuvlarından birini kaybedince anlıyor değer ve kıymetini. Yoksa biz birer birer saydığımız zaman saatlerce sayacağımız, söyleyeceğimiz şeyleri burada sıralarız. Etrafımıza baksak, kainata, altımızdaki toprağa, üstümüzdeki arşa, havaya, yıldızlara, aya, güneşe, yüzlerce belki binlerce şey sayabiliriz. O kadar etrafımızda nimetler çok ki, o konuda da aciz kalırız. Hiçbir hesabın, hiçbir yazının alamayacağı kadar Allah'ın bize nimetler bahşettiğini itiraf ederiz. Gelin bir de bize bahşedilen başka nimetler var. Mesela Kur'an çok büyük bir nimet değil mi? Allah bizimle konuşuyor, bize tenezzül ediyor, bizi muhatap alıyor. 6000 küsür ayetle bizim gibi insanlarla değerimizi, kıymetimizi herkes kendisi bilir. Bunlara hiç dikkat etmeden insan olma üzerinden bizimle münasebete giriyor ve bizimle farklı bir bağ kuruyor. O kitabı, o aziz kitabı bize getiren, öğreten, açıklayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir nimet değil mi? Hem de nimetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Allah bizatihi onun bir nimet olduğunu kitabında bir ayet olarak da bize yazmış, bildirmiş. Bir sistem olan, ilahi bir sistem olan aziz İslam bir nimet değil mi? İslam'ın o güzelliğini biz yaşadığımız an şöyle havayı ciğerlerimize çeker gibi çekiyoruz. Ya Rabbi, binlerce kez sana şükrolsun ki sen bize böyle bir nimeti tattırdın diyoruz. Bakın, ezanı Muhammedi'yi biz 5 vakit duyduğumuz için artık alışkanlık kesbetmiş bize. Ama bir de mahrum olan coğrafyalar var. Oralara gittiğiniz zaman anlıyorsunuz ne kadar önemli bir nimet. Şu topraklarda ezanı Muhammedi'yi günün 5 ayrı vaktinde duymak da başlı başına bir nimet. Hepsinin ötesinde bir nimet söyleyeyim size ben. Nimetlerin en büyüklerinden bir nimet. Hidayet bir nimet. Allah göz vermiş bir nimet. Önümüzde yolu göstermiş bize bir nimet. Eğer ışık ver

Görmeseydi o göze, o yolda doğru bir biçimde yürümekten biz mahrum olurduk. İşte o ışık hidayettir. Hidayet olursa eğer göz bir işe yarar. Hidayet olursa eğer yol bir işe yarar. Bakın hidayet gibi bir nimet, nimetler sıralamasına girdiğiniz zaman en üst seviyeye yazacağınız bir nimet. Bir nimet daha var. Ne kadar biz onun içindeyiz bilmiyorum ama Allah'ın dinine hizmet etmek de nimetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Tatmayan bilmez, tadan da zaten anlatamaz. Mahrum olanların üzerinden siz anlayın. Şöyle bir gününüzü, bir haftanızı, bir ayınızı zihninizde çağrıştırın. Allah'ın dini için yaptığınız şeyleri şöyle bir toparlayın zihninizde. Eğer gerçekten ihlasla yapmışsanız, ihlas üzere yapmışsanız, o hizmetin yüreğinize verdiği mutluluğu o zaman anlayacaksınız. O zaman daha iyi fark edeceksiniz. Ve mahrum olanlar için bir derin ah çekeceksiniz. Ah televizyonun başında geçirdiğimiz saatler. Ah sosyal medyada boş boşuna tükettiğimiz saatler. Ah yıllarımızı boş yere, boş davalar için harcadığımız zaman dilimleri ömürlerimizden. Söyleyin, söyleyin, söyleyin. Bir de aziz İslam için yaptığınız artık neyse onları hatırlayın. Ve ne kadar aslında Allah'ın büyük bir nimet verdiğini bize o zaman daha iyi fark etmiş olacaksınız. Benim kaç zamandır zamanının tayinini edemeyeceğim kadar uzun bir zamandır ettiğim bir dua var. Kardeşlerime de ediyorum, size de ediyorum, yol arkadaşlarıma da ediyorum. Siz de benim meclis arkadaşlarımsınız, size de ediyorum. Geçen haftaki o dersin temel mesajı olan Allah'ın seçtiği fidanlar. Ve diyorum ki Allah'ım bizi de seç. Sen ümmeti Muhammed'in gençlerini de seç. Seç ki senin yolunda hizmet adına daha farklı bir biçimde bir şeyler yapsınlar. Allah sizi de bizi de seçsin. Bizi şeytan seçmesin. Şeytanın adamları seçmesin. İdeolojiler seçmesin. Nefsimiz seçmesin. Şeytanlaşmış nefsimiz seçmesin. Allah bizi seçsin ve bir alana diksin de onun dinine hizmet etmenin şerefini, mutluluğunu, saadetini bize yaşatsın inşallah. Bugün onu anlamaya çalışacağız biraz. Bu nimet, hizmet şerefinin ve bu büyük nimetin ne demek olduğunu biraz olsun anlayalım ki bunun hem eğer içindeyse kıymetini bilelim, eğer dışındaysak bu manada neleri kaçırdığımızın farkında olalım. Ve dışında olan insanları kazanma gibi bir mükellefiyetimizin, sorumluluğumuzun olduğunun bilincine varalım da en azından bazı gayretleri ortaya koymuş olalım. Uzunca bir konu, ben üç tane ana başlığa ayırdım. Keşke vakit olsaydı ama bu dersler biliyorsunuz 100 derste bitecek ve bu günde biz 87. dersteyiz. Üç dersi bugüne, üç tane ana konuyu bu derse ben sıkıştırdım. Artık ne kadarını yapabilirsek. Üç tane temel konumuz var. Allah'ın dinine hizmet etmek ne demektir? Allah'ın dinine nasıl hizmet edilir? Allah'ın dinine hizmet ederken nelere dikkat etmek gerekir? Üç tane temel konu bugün inşallah beraberce işleyeceğiz. Birinci başlığımız neydi? Allah'ın dinine hizmet etmek ne demektir? Biliyorsunuz ama ben biraz formüle edeyim ki hem aklınızda kalsın hem de üzerinde biraz tefekkür edelim. Birincisi hizmet, farkına vardığın sorumluluklarını farkında olmayanlara hatırlatmanın en ciddi vazifesidir. Bir daha döneceğim için tekrar etmeyeceğim. İki, hizmet kurtulma endişesinin ızdırabı ile inleyerek kurtarma adına çırpınmanın en doğru gayretidir. Üçüncüsü hizmet, tefrikanın, helakin, fitnelerin ve lanetlerin bir topluma ulaşmamasının en mühim vesilesidir. Dördüncüsü hizmet,
Allah ve Resulünün sevgisi

sevgisinin ve hoşnutluğunun kazanılmasının en isabetli adımıdır. Beşincisi, hizmet Allah'ın rahmetine ve yardımına erişebilmenin en temel yasası ve en önemli yoludur. Fazla uzatmayacağım ama birkaç cümleyle bunları izah etmem lazım size. Birincisi neydi? Hizmet farkına vardığın sorumluluklarını farkında olmayanlara hatırlatmanın en ciddi vazifesidir. Allah bizi niçin yarattı? Kulluk için. Hepimiz biliyoruz. Peki bildiğimiz bu şeyin gereğini ne kadar yerine getiriyoruz? Bugün Müslümanların hangisine sorsanız yaşasın yaşamasın kendisinin kulluk için yaratıldığını söyler. Ancak kulluk adına Allah'ın kendisinden istediklerini ne kadar yerine getirdiği mevzu bahis olduğu zaman burada sıkıntılar olduğunu görürsünüz. İşte bu sıkıntıları biraz olsun açmış aşmış biri, yani Allah'ın kendisini niçin yarattığının farkına varan, kulluğun ızdırabıyla inleyen, bu manada bazı sorumluluklarını yerine getirme adına kendisinde bir dert haline getirdiği bazı meseleleri her an gündeminde tutan birisi, bu farkına vardığı meseleleri başkalarının da farkına varması için gayret etmesidir. İşte o gayretin adı Allah'ın dini adına hizmettir, cihattır. Eğer bunu yaparsa bir insan bu manada bazı şeyleri yerine getirmiş olur. Ama şunu ben size söyleyeyim. Gerçekten hakiki manada iman eden birisi iman ettiği değerleri uğruna kesinlikle mücadele eder. Eğer bugün biz yataklara mecbursak, mahkumsak, oturduğumuz koltuklardan kalkamıyorsak, bazı şeyleri yapmak bize çok ağır geliyorsa, altında iman zafiyeti vardır. Gerçek manada la ilahe illallah diyen bir adam, o kelime-i tevhidin kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirme adına bir çırpınma içine girer. Çok şey söylenir bu konuda ama bildiğiniz için uzatmayacağımı dedim. Bir şey söyleyeyim sadece. Hatırlayın Hazreti Ebubekir'in Müslüman olduğu o ilk günleri. İman etti. Büyük ihtimalle günlerden salıydı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ilk iman eden erkeklerden, yetişkinlerden, hürlerden birisiydi. Arkasından gelen günlerde bazı günler 3-5 kişi, bazı günler 5-6 kişi, bazı günler 1 kişi ama her gün birisinin elinden tutarak Resulullah'ın huzuruna getirdiğini bugün biz siyer kaynaklarından okuyoruz. Öyle bir ızdırap, öyle bir gayret ki en sonunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz şunu demek zorunda kalacak Hazreti Ebubekir'e: yavaş ol, şimdi değil, biraz daha bu işi bekle, şimdi özel davet meselesi. Şimdi tabir caiz ise eğer çekirdek kadronun inşası, Erkam'ın evinde Risalet davasını omuzlayacak o ilk kadronun inşa edilmesi adına bir mücadele var şu anda. Genel davet olduğu zaman herkes gelsin ama şimdi yük alacak olanlar gelsin dercesine Hazreti Ebubekir'e bir uyarıda bulunuyor. Bunun üzerinden biz anlıyoruz Hazreti Ebubekir'in ızdırabını ve diğer sahabi efendilerimizin de hayatlarına baktığınız zaman görürsünüz. Yaş olmuş 40, yaş olmuş 50, anadan babadan doğma zaten Müslüman, biz böyle bir topraklarda yaşıyoruz. 50 yıldır la ilahe illallah deyip de daha bir tek insanın elinden bir insan tutmamışsa otursun haline ağlasın. Ağır şeyler söylediğimi biliyorum. Ben bunları nefsime de söylüyorum. Ama bu bir hakikat. Nasıl olur da bir insan iman eder ama iman ettiği değerlere başkalarını taşımaz? Sen 30 senedir namaz kılıyorsun Müslüman. 30 senedir. 30 senedir 30 tane insanı namaza alıştırman gerekirdi. Sen 30 senedir namaz kılıyorsun ama senin elinle, vesilenle bir tek Allah'ın kulu namazla tanışmadı. Demek ki bir problem var içerisinde, bu işin içinde. Sen imanı anlamamışsın o zaman. Eğer gerçek manada imanı anlasaydın,
o imanın sana yüklediği bu sorumluluğu

0: olduğun da farkına varmış olurdun. İkincisi, hizmet, kurtulma endişesinin ızdırabı ile inleyerek kurtarma adına çırpınmanın en doğru gayretidir. Hesap var mı? Var. Allah soracak mı bize? Küçüğünü de büyüğünü de her şeyiyle soracak. Peki biz kurtulma adına bir derdimiz olsa, mesela gerçekten sahabe kadar demeyeceğim ama onların işte diyelim ki çeyreğinin çeyreği kadar ahirete inansaydık. Hesap var, cennet var ve cehennem var. Sözde değil, gerçekten inansaydık. Gözümüzün önünde imansızlıkla kıvranan akrabalarımız, babamız, annemiz, kardeşlerimiz Allah aşkına bizi nasıl rahatsız etmeleri gerekirdi? Sahabeyi hatırlayın, onların o ızdırabını hatırlayın, bunu hatırlayacaksınız. Bakın arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub El Ensari, Allah ondan ebeden razı olsun. O çok çok büyük bir insan ki halen hizmeti devam ediyor bu topraklarda da. Eğer 90 küsür yaşında buraya kadar gelmişse o kurtulma endişesinin ona yüklediği kurtarma adına çırpınışının bir neticesidir. Geliyor sahabi efendilerimiz, dünyanın dört bir tarafına dağılıyorlar biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hemen arkasından. Bir daha Medine'ye dönmeyi siliyorlar kitaplarından. Çoluk çocuk, eş, o kadar iş, o kadar elde edilmiş mülk, servet ama Medine yok artık. Hac için bile yok. Umre için bile yok. Niye yok? Eğer biz dönüp gidersek bu topraklarda imansızlık üzere ölüp gidecek bu insanlar. Biz haccımızı ve umremizi de artık bundan sonra yapmayalım. Yaptık geldik. Tamam, bizim üzerimizden farziyet kalktı. Şu anda bizim için farz olan şey cihattır. Allah'ın dini uğruna hizmettir, gayrettir. İmandan mahrum olan insanların yüreklerine taşınacak olan iman hakikatleridir. Onun için Medine'ye sırtlarını döndüler. Yüzleri Medine'den mahrum olan insanların yüzlerini bir daha Medine'ye çevirmek için gayret ettiler. Varsın dediler, bizim bedenlerimiz Medine'den mahrum olsun. Varsın biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla yaşadığımız o kadar hatırayı sinemizde saklayalım. Medine'ye o özlemle yanıp tutuşalım. Ama Medine'nin cihana verdiği o iman hakikatlerinden mahrum olan insanların yüreklerine o iman tohumlarını ekme adına biz bu manadaki mahrumiyeti yaşayarak onları mahrum bırakmayalım. Allah onlardan ebeden razı olsun. Vallahi gelmeselerdi bizim halimiz ne olurdu düşünebiliyor musunuz? Gelmeselerdi Hicri 17'de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın komutasındaki o İslam ordusu Anadolu'ya gelmeseydi, Safvan İbni Muattal gelmeseydi, İyaz İbni Ghanem gelmeseydi, biz şimdi ne olmuştuk? Atalarımız, dedelerimiz kaç yıl sonra kim bilir İslam'la tanışacaklardı ya da tanışmayacaklardı. Ama Allah onlardan ebeden razı olsun. Yüz binlerce kez razı olsun ki onlar kendilerini feda ettiler. Bir kurtulma endişeleri vardı. Onun adına kurtarma içinde çırpınıp durdular. İşte hizmet budur. Eğer anlarsak, eğer bu manada bazı şeylerden ders çıkarabilirsek. Üçüncüsü, hizmet tefrikanın, helakin, fitnelerin ve lanetlerin bir topluma ulaşmamasının en mühim vesilesidir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar. Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin,

0: ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Demek ki hizmet olmayınca bir topluma hem helak, hem tefrika, hem fitneler, hem de lanet ulaşıyormuş. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bakın hadis kitaplarına ve o hadis kitaplarının dayanak olarak kullandığı ayetlere bir bakın. Eğer bir toplum emri bil maruf, nehi anil münkeri terk ederse o topluma ne gelir başına? Bunlar gelir işte. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Hizmet bu zaten. Cihadın en önemli ayağı bu zaten. Eğer bunu terk ederseniz o toplumun iki yakası bir araya gelmez. Yüzlerce şey söylenir. Ben size bir örnek söyleyeceğim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Oturmuşuz diyor Mescid-i Nebevi'de. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize İsrail oğullarını anlatıyor. Bir ara dedi ki, İsrail oğullarının Allah'ın lanetine uğramasının sebeplerini size anlatayım mı? Hepimiz bela ya Resulallah dedik. Evet ya Resulallah. Merak ediyorlar çünkü İsrail oğullarına ait uyarılar var kitaplarında. Allah Resulü onları uyarıyor. Bunları bildikleri için onlara ait bilgiler de onlar için çok önemli. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İsrail oğullarının ilk eksikliği şöyle olmuştu. Onlardan birileri bir münker işlediği zaman başka birileri o münkeri işleyeni gördüklerinde onları sözle uyarırlardı. Bakın, elle düzeltme yok. Sadece söz ile uyarırlardı. Eğer adam uyarıyı dikkate alır, düzeltirse bir şey yok zaten, ama düzeltmese aradan birkaç gün geçtikten sonra aynı münkeri işleyen adamın yanına geldikleri zaman biz uyardık artık ne yapalım deyip o uyarıdan vazgeçer ve o münkeri işleyen insanın yanına otururlardı. Bir kez uyarı bile yetmediğini söylüyor aslında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü mümin eğer bir münker görürse önce onu eliyle düzeltmeli. Ona gücü yetmezse diliyle düzeltmeli. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etmeli. Bu da imanın en düşük derecesi, en alt seviyesi. Dolayısıyla mesele önce elden başlıyor. Ama İsrailoğulları elden vazgeçmişler. Dilden başlıyor ve bir defa yapıyor. Aman benden kırılmasın. Aman bu adam saygın bir adam. Yanlış yapıyor. Ben bu yanlışı söylersem onun o saygınlığından istifade edemem. Bu adam zengin, sofrası bol. Bu adamla eğer aramdaki ilişkiyi iyi tutmazsam başımı iş açarım. Onun için bir defa öyle sine işte burnunu kıvırarak yavaş yavaş ya da hiç söylemeden bir münkeri düzeltme adına bir şey söyler. Ondan sonra gider o adamın yanında o münkeri işlerken oturur. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunun üzerine ne olur ifadeye dikkat edin. Allah kalplerini birbirine çarptı. Ne demek biliyor musunuz kalplerini birbirine çarpması? Tefrikaya onları mahkum etti. Bugün eğer ümmeti Muhammed'in içerisinde de tefrika varsa emri bil marufun, nehy anil münkerin sünnet üzere içimizde olmamasıdır. Zaten sallallahu aleyhi ve sellem de onun için bizi uyarıyor. Daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam Maide suresinin 78. ayetinden 81. ayetin sonuna kadar okudu. Sonra dedi ki Allah'a yemin ederim ya iyiliği emreder kötülükten alıkoyar. Kötülük işleyenin hakkın dışına çıkmasına fırsat vermezsiniz. Ya da Allah sizin de kalplerinizi birbirine çarpar onları lanetlediği gibi sizleri de lanetler. Allah muhafaza, ama söz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü. Ebu Davud'da, Tirmizi'de geçen bir hadis. Dolayısıyla Allah'ın dinine hizmet etmek tefrikanın da önünü alan bir şey. Tefrikanın önünü aldığı gibi bizim aramızda fitnelerin çoğalmasına engel olan bir şey ve onun üzerinden gelebilecek her türlü lanetin de onun önünü engelleyen bir şey. Dördüncüsü, hizmet Allah ve Resulünün sevgisinin ve hoşnutluluğunun kazanılmasının en isabetli adımıdır. Allah kimi seviyor? Bir bakın Kur'an'a göreceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir müminden hoşlanıyor? Bir bakın göreceksiniz. Bunları söylemeye de gerek yok. Ama Allah kendi yolunda bir binanın tuğlaları gibi saf bağlamış, mücadele edenleri, savaşanları sever. Bir binanın tuğlaları gibi, bünyanın mersusa, bu şekliyle Allah böyle seviyor. Tevbe suresinin 24. ayetine bakın, neye ilgi gösteriyor ve Cenab-ı Hak nasıl bir sevgiyi bizden istiyor. Senin gönlünde eğer müminsen, Allah'tan, Resulünden, onların yolunda cihattan daha sevgili hiçbir şey olmamalı. Hiçbir şey. Ne kesada uğramasından korktuğun ticaretin, ne kaybedeceklerin, ne kazanacakların. Bütün bunlar eğer varsa işte orada gerçek manada sevgi var. İşte onun için Allah yolunda mücadelenin, hizmetin ne kadar değerli olduğunu biz bunların üzerinden anlıyoruz. Beşincisi, Allah'ın rahmetine, hizmet Allah'ın rahmetine ve yardımına erişebilmenin en temel yasası ve en önemli yoludur. Bakın Muhammed suresinin 7. ayetine, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Yasa belli. Biz boşuna bazı şeyleri farklı bir biçimde beklenti içerisine giriyoruz. Allah'ın dinine yardım edersen Allah yardım eder. Ve o yardım en başta da şu şekilde gelir ki o yardımların en büyüğüdür. Ayaklarınızı sabit tutar. Size istikamet verir. Rüzgardan dolayı sizi savurmaz. İstikamet adına size bir farklı hal yansıtır. Öyle bir hale getirir ki sizi, o sizi tutar. Elinizi elinizle, ayağınızla, yüreklerinizle düşmanın şiddeti, dostun vefasızlığı, yolun uzunluğu, hiçbiri sizi engellemez. Bu manada böyle bir biçimde istikamet üzere durursunuz. Allah o yardımı hak edenlerden bizleri etsin inşallah. İkinci bölüme gelin, ikinci hususa, bu birinci bölümün anlaşıldığını zannediyorum. Allah'ın dinine hizmet nasıl edilir? Bunun da bir yolu var. Söz nasıl oldu mu? Burada usul demek ki devreye giriyor. Çünkü işin nasıllılığı işin usulüdür. Eğer bugün usul yoksa, bunca işe rağmen, bunca nimete rağmen, bunca güya hizmet ediyoruz iddialarına rağmen, eğer bazı şeyler ortaya çıkmıyorsa demek ki ortada bir usulsüzlük var. Çünkü o kaideyi hiçbir zaman unutmayın. Usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzden. Müslüman usule riayet eden adamdır. Çünkü usul aslında sünnettir, peygamber yoludur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her şeyin yolunu, yöntemini bize gösterdi gitti. Biz bu temel yasalara riayet etmeden iş eğer Allah'ın dinine hizmetse, o hizmet noktasında da kendi kafamızdan bazı şeyler yaparsak elbette ki usule, yani menzile, hedefe varamayacağız. İşte biraz ben o maddelere ait bazı şeyler size söylemek istiyorum. Allah'ın dinine nasıl hizmet edilir? 1. Kifayet miktarı ilmi elde edip işin marifet ve muhabbet ufkunu kavramalı. En başa aldığımız madde bu. Bir daha tekrar ediyorum. Kifayet miktarı ilmi elde edip işin marifet ve muhabbet ufkunu kavramalı. Şunu hiç unutmayın benim aziz kardeşlerim. İlimsiz olmaz, sadece ilimle de olmaz. Zaten kifayet miktarı ilim bu. İlimsiz olmaz ama sadece bu iş ilimle de olmaz. Bu iş ilimle başlayacak. Çünkü marifet gerekecek. Sen bilmezsen eğer emri bil marufu nerede yapacağını, nasıl yapacağını, ne yapabilirsin? İyilik yapıyorum diye kötülük yaparsın. Birine ben faydam dokunsun diye bir şey yaparsın, kalkar boyundan büyük bir iş yaparsın. Faydadan çok zarar ortaya çıkarırsın. Kaş yapayım derken göz çıkarırsın. Dolayısıyla en temelde olması gereken şey bu işin kifayet miktarı ilmidir. Marifet ve muhabbet ufkudur. Eğer Allah'ın dinine hizmet etme adına bir arzu ve isteğin varsa öncelikle bunu öğrenmen lazım. İstersen sen buna davet fıkhı de, istersen sen buna cihat fıkhı de, fark etmez. Biz burada hizmet ahlakı başlığında işlediğimiz için ben bu kelimeleri kullanıyorum ama aynı kapıya çıkar. Bu iş fıkıhsız olmaz. Eğer sen Allah'ın dinine hizmet etmek istiyorsan davet fıkhını, mücadele fıkhını, cihat fıkhını gerçekten asli kaynaklarımıza bağlı kalarak öğrenmek zorundasın. İşte onu öğrendiğin zaman hem bir marifet ufkuna hem de bir muhabbet ufkuna, marifetle birlikte merhamet ufkuna da Allah seni kavuşturacak. İkincisi, hizmetin sadece dil ile olmadığını, asıl hizmetin temsil ile yapılabileceğini unutmamalı. Dil ile değil sadece. Sadece dil ile olmadığını, asıl hizmetin temsil ile yapılabileceğini unutmamalı. Demek ki burada bir denge var. Nedir o denge? Temsil ve tebliğ dengesi. Yaşamıyorsun, yaşamıyorum. O yaşamadıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Allah eğer bir şey murat etmişse belki o yaşamayanın üzerinden de karşı tarafa mesaj ulaştırabilir. Ama çok fazlaca bunlar olmaz böylece. Allah'ın muradıdır o. Murat ederse eğer birilerinin üzerinden ulaştırır. Sözün tesiri bizatihi o sözün hayatla desteklenmesidir. Bugün sahabe neslini 14 asır sonra biz konuştuğumuz zaman halen kalbimiz yerinden çıkacakmış gibi bizi heyecanlandırıyorlarsa bunun şeyi belli. Yaşadıkları için bu kadar heyecan var. Eğer bunu yapabilirsek bu manada biz de tebliğ ve temsil adına bir denge oluşturabiliriz. Unutmayın benim aziz kardeşlerim, şu anda bizim bilgi diye bir problemimiz yok. İnsanların da yok. Oturuyor zaten bilgisayarın karşısına, istediği şeye ulaşabiliyor. Hiçbir problem yok. Bizim sorunumuz yaşama problemi. Rivayet problemimiz yok bizim. Riayet problemimiz var. Riayet olmadığı için işte biz insanlara riayet adına bir şey söyleyemiyoruz. Ah bir yaşayabilsek, bir yaşadığımızı anlatabilsek o zaman göreceksiniz. Dolayısıyla hizmet ahlakı diyecekseniz eğer, hizmet nasıl edilir noktasında bir ilkeler manzumesi oluşturacaksanız eğer, ikinci madde olarak bunu yazmak zorundasınız. Önce temsil, sonra tebliğ. Üçüncüsü, kimselere takılmadan, arkaya bakmadan, netice hesaplarına girmeden bu yolda yürümeli. Çok önemli bir madde bu ve bunların hepsinin aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında karşılıkları var. Kimselere takılmadan, arkaya bakmadan, netice hesaplarına girmeden bu yolda yürümeli. Bazen tek başına bile kalabilirsin. Zaten cemaat öyle kalabalık kitlelerin oluşturduğu insanlar demek değil. Cemaat şudur: hak adına bir araya gelmiş insanlar. Eğer bir gün Allah o hak adına bir araya gelen insanların sayısını azalmasını takdir etmişse, onların sayılarının azlığı onları İslam cemaati olmaktan çıkarmaz. Velev ki bir tek başına kalsın, bir tek başına ümmet, eğer varsa bizim ümmetimizin içerisinde tek başına bir adam bir ümmet olabiliyorsa bu budur. Arkaya bakmak yok, biz kaç kişiyiz soruları sormak yok, netice hesaplarına takılmak yok. Ne yapalım kardeşim, bu millet hep aynısını yapıyor, biz de mecburen onlara uyacağız. Böyle bir şey Müslüman sözü değil. Uydum kalabalığa sözü bir Müslümanın söyleyeceği söz değil. bir Müslüman kalabalığı kendine uydurur. Niye kalabalığa uysun? Biz ancak uydum imama deriz. Eğer imam da ehilse, gerçekten bu işin ehliyet ve liyakat noktasında o makamı dolduruyorsa. Uydum kalabalığa diyerek biz paçamızı kurtaramayız. Buradaki madde onu söylüyor. Siz siyer içerisinden zihninizde çağrıştırın, bu maddelerin altını doldurun. Gelin dördüncü ilkeye, çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi sizlere. Doğru işi doğru zamanda, doğru bir usul ile ve doğru bir uslup ile yapmalı. Hizmet nasıl olur? İşte cevabı dördüncü soru maddede. Doğru işi doğru zamanda, doğru bir usul ile, doğru bir uslup ile yapmalı. Niyet ve hedef meşru. Niyet ve hedefin meşru olması bizi kurtarmaz sadece. Bu önemlidir, olması gereken bir şeydir. Ama bu işin bidayetidir. Alet ve araçlar da meşru olmalı. Alet ve araçlar meşru olduğu gibi usul ve uslup da meşru olmalıdır. Eğer bu üç alanda meşruiyet varsa, tamam, sen hizmet ahlakına uygun davrandın. Sen eğer çoğalayım, iktidarı elde edeyim, şu kadar adamım olsun, şu kadar gücüm olsun, şu kadar param olsun, böyle bir hesapla ortaya çıkarsan, bu İslam cemaatinin hareket tarzı değil. Çünkü bizde asla iktidar hesabı olmaz. Eğer biz nebevi siyasetten bahsediyorsak, bizde ıslahtır öncelikli olan. Biz ıslahı önceleriz. Allah verirse eğer ne ala, vermezse eğer biz başarısız değiliz ki. Biz bu manada bir hedefle yürümeliyiz. Eğer Rabbani bir yoldan, Rabbani bir metottan bahsediyorsak, yok başka bir şeyden bahsediyorsak, onların şeyleri başka. Ama biz Rabbani bir yoldan bahsediyorsak, bunlara dikkat etmek zorundayız. Çünkü biz adına hareket ettiğimiz bu aziz dinin ilkelerini koyma hakkına sahip değiliz. Din kiminse kurallar da onundur. Kimindir din? Rabbul Alemin olan Allah'ındır. Bitti. Kuralları da o koyar. Ben kendi kafama göre kural koyamam. Bunu ben söyleyemem. Ben söyleyemediğim gibi başka biri de söyleyemez. Kuralları Allah koyar, kullar uyar. Dolayısıyla biz bu manada doğru işi doğru zamanda, doğru bir usul, doğru bir uslup ile yapmalıyız. Şimdi diyelim ki okuyoruz. Sahabi efendilerimiz Mekke'nin sokaklarına çıkıyorlar. Ey insanlar diyorlar. İnsanları etrafına topluyorlar. Başlıyorlar İslam'ı anlatmaya. Şimdi biz 21. asırdayız. İstanbul gibi bir yerdeyiz. Herkes zaten alim. Herkes Müslüman. Kimse kendini İslam dışında görmüyor. Aynen sahabenin yaptığı gibi yaptığımız zaman doğru bir iş yapmış olmayız işte. Bizim alet ve araçları çok iyi kullanmamız lazım ve doğru anlamamız lazım. O günün dünyasında onu bağırıp insanları etrafına toplayıp söylemenin bir anlamı vardı. Bugün davet başka yöntemlerle yapılır. Daha farklı bir biçimde yapılır. Muhatapla arandaki hukuku farklı bir biçimde, farklı bir zeminde oluşturarak yapılır. Biz kalkıp da şovmenlik yapacak halimiz yok. Bunu yaptığımız zaman İslam'a en büyük zulmü, haksızlığı biz yapmış oluruz. Ve inanın, bilmem bu sözümü nasıl karşılarsınız. Belki de yadırgarsanız, ama yadırgarsanız da diyecek bir şey yok. Ben şimdiden hakkımı helal edeyim size. İslam Müslümanların elinden çekiyor. Ah, keşke o aziz dine yakışır bir biçimde bizim bir halimiz olsa. Ah, keşke biz onu gerçek manada anlayabilsek. Bir söz daha diyeceğim, bilmiyorum buna ne dersiniz. Ah, keşke düşmanlar kadar İslam'ı tanıyabilsek. İnanın onlar bizden daha fazla tanıyorlar. Onun için bizi farklı alanlara çekmeye çalışıyorlar. Bugün bu kadar darmadağın olmuş bir ümmet, görünürde elinde gücü hiçbir şeyi olmayan bir ümmet, ama küresel tehdit halen İslam'sa, onların korkuları Müslümanlar değil, onların korkuları İslam. Onlar çok iyi biliyorlar ki bu aziz dini bir gün dostları anlarsa bize hayat hakkı yok. Bugün batılın varlığı hakkın taraftarlarının acziyetindendir. Çünkü batılın kökü yok. Batıl, zulümat hiçbir kökü yoktur o. Nur geldi mi o biter. Nur geldi mi o kaybolur. Nur yok olduğu için, nur olmadığı için bugün karanlık var. Bugün karanlıklar var. İşte bunu bizim doğru bir biçimde anlayıp nebevi yola yaslanarak, Rabbani yola yaslanarak bu işi temsil etmemiz gerekiyor. Beşincisi, herkesin her işi yapamayacağını ama herkesin yapacağı bir iş olduğunu hatırından çıkarmamalı. Bunu geçen ders söyledim. Bir daha tekrar edeceğim cümleyi. Herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir iş vardır. Bunu hatırdan çıkarmamalı. Allah dikerdi ya fidanları her birinde başka bir yere. Kimini ticarete, kimini dini ilimlere, kimini farklı bir alana. Nereye dikerse o bulunduğu yerin hakkını ödeyebilmektir aslında bu. Çünkü hizmetin bir tek yolu yok. Binlerce yolu var. Yeter ki bu söylenen şartlara, bu söylenen ilkelere uymuş olsun. Gelelim üçüncü bahsimize. Allah'ın dinine hizmet ederken nelere dikkat etmek gerekir? Önemli bir husus. Ben yine fazla detaya giremeyeceğim ama siz inşallah altını biraz dolduracaksınız. Birincisi, hizmet büyük bir nimettir. Külfeti de ağırdır. O külfeti taşıyabilmek için iradeni sağlamlaştırmalı, irtibatını güçlendirmelisin. Nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? Bak, birinci madde bu. Hizmet büyük bir nimettir. Biliyorsunuz nimet külfet dengesi vardır. Nimet ne kadar ağırsa külfeti de yükü de ona orantılı bir biçimde ağırdır. Külfeti de ağırdır. O külfeti taşıyabilmek için iradeni sağlamlaştırmalı, irtibatını güçlendirmelisin. Şimdi birkaç tane örnek vereyim somut, biraz anlaşılsın. Senin yüreğin yerinden çıkacakmış gibi İslam'a aşıksın. Tam bir dava adamısın. Allah sana bir kadın verir, evlenirsin biriyle, senin dünyanı karartır. Allah oradan seni imtihan edecek. Bakacak gerçekten sen böyle imtihanlarla karşılaştığın zaman da halen davam davam diye inleyebiliyor musun? Yoksa ufacık bir şeyden dolayı benden bu kadar deyip işi bırakabiliyor musun? Dava adamının dünya gibi bir derdi olmaz. Onun kesinlikle derdi ahirettir. Ama bu demek değildir ki Allah dava adamına dünyalık dert vermez. O dünyalık dertlerini satmıştır. Yüreğinde daha büyük bir acı olduğu için o onları hissetmiyordur. Yoksa normal insanlardan kat ve kat daha fazla aslında dava adamı imtihanlara, külfetlere muhatap olur. Hatırlayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve o arkasına bir nokta koyun. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bir tek insan gösterin bana ki bir baba olarak 6 tane evladını kendi elleriyle toprağa versin. Daha başka bir söze gerek var mı? Dünyevi olarak sallallahu aleyhi ve sellem çekilebilecek en ağır sıkıntıları çekti. Ama ona rağmen davam davam diye inledi. Dolayısıyla burada biz dava adamı gibi bir iddiamız varsa, hizmet eri olacağız. Allah'ın dinine hizmet edeceğiz. Allah'ın yeryüzüne diktiği fidanlarından biriyiz. Bakın ne kadar hoş kelimeler. Allah bizleri o kelimelerin altını dolduranlardan etsin. Eğer öyle bir şeyimiz varsa yapacağımız belli. İradeni sağlamlaştırmalı, irtibatını güçlendirmelisin. İradeni mi sağlamlaştırdın? Edelim mi test? Edelim. Kaç saat uyuyorsun? Al sana bir soru. Sen buna güzel cevap verebiliyorsan iradeni sağlamlaştırmışsın. Eğer sen kötü bir alışkanlığından vazgeçme adına bazı adımları atmaya, eğer şimdi yapmayıp da uzun yıllara yayarak bir şekliyle bazı şeyleri bahane olarak koyuyorsan sen iradeyi anlamamışsın. Daha sen parmağının arasına koyduğun şeyi şöyle atmayı beceremiyorsun. Ama dünyaya talipsin sen. Allah da sana oradan bakıyor. Benim kulum, benim ona verdiğim o bedene ait bir şeyde bile küçücük bir tasarrufta bulunamıyor. Daha kötü bir alışkanlığını atmayı bile beceremiyor. Hangi iradenin sağlamlaştırmasından bahsediyorsun? Hangi irtibattan bahsediyorsun? Dolayısıyla bunlar havada kalıyor. İrade sağlamlaştırılacak, irtibat güçlendirilecek. Hatırla. Yola çıktıkları zaman ilk müminler başlarında sallallahu aleyhi ve sellem, gündüzlerinde daha namaz yokken gecelerinde namaz vardı. Allah aşkına ne söyler bu sözler bize? Gecesini imar etmeyen bir insanın dava adamlılığı sadece söz, söz. Kim ne derse desin söz. O günün insanlarını kıyas et. Gerçek manada hizmet eri misin, mücahit misin, müvahit misin? Bu manada sen kendini nereye yazacaksan yaz. İkincisi, hizmet büyük bir vazifedir. Sorumlulukları da azimdir. O sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için gayret etmeli. Senden önce o yolda yürüyenleri iyice tanımalısın. Hizmet büyük bir vazifedir. Sorumlulukları da azimdir. O sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için gayret etmeli. Senden önce o yolda yürüyenleri iyice tanımalısın. Bir soru sorayım, ben sizin adınıza cevap vereyim. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan önce yaşamış olan ümmetlerin ve peygamberlerin anlatıldığı ayetlerin hacimleri neredeyse Kur'an'ın üçte ikili kısmına denktir. Neden Rabbimiz bu kadar büyük yekün tutan bir alanda geçmiş ümmetlerden ve geçmiş peygamberlerden bahseder? Birçok hikmeti var. O hikmetlerden bir tanesi de odur, şudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ve ona iman eden o ilk müminlere risalet davasının yolunda nasıl yüründüğünü öğretiyor. Biz büyüklerin ayak izlerine bakarak basarak yürümeliyiz. Tanımalıyız bizden öncekileri ki yanlış yapmamalıyız. Eğer Kur'an bu kıssaları anlatıyorsa, hizmet adına bir iddiam varsa, senden önce selefi salihin dediğimiz bizden önce yaşayanların ve bizim öncelerimiz olan ve köklerimiz olan ve gerçekten bizim imamlarımız ve önderlerimiz olan o büyük insanların, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin bize söyledikleri mesajları çok iyi anlamalıyız ki doğru yolun doğru yolcuları olabilelim. Üçüncüsü, hizmet büyük bir şereftir. Kazancı da bereketlidir. O kazancı koruyabilmek için izzet elbisesini kuşanmalı, vakarı hayatının esası kılmalısın. Çok şey söylenir, okuyup geçiyorum. Hizmet büyük bir şereftir. Kazancı da bereketlidir. O kazancı koruyabilmek için izzet elbisesini iyice kuşanmalı, vakarı hayatının esası kılmalısın. Dördüncüsü, hizmet büyük bir mazhariyettir. İmtihanları da fazladır. O imtihanların altında kalmamak için hesabi değil, hasbi olmalı, rıza-i ilahi dışında hiçbir şeye takılmamalısın. Çok önemli bir madde. Allah Resulü'nün hayatında da sahabenin hayatında da onlarca karşılığını bulacağınız madde. Hizmet büyük bir mazhariyettir. İmtihanları da fazladır. O imtihanların altında kalmamak için hesabi değil, hasbi olmalı, rıza-i ilahi dışında hiçbir şeye takılmamalısın. Gelin beşincisine. Hizmet büyük bir sevdadır. Yolunda harcanacak bedeli de çoktur. O bedelleri ödemeyi göze almalı, fedakarlığı, cefakarlığı, vefakarlığı azık olarak edinmelisin. Dikkat buyurun. Hizmet büyük bir sevdadır. Yolunda harcanacak bedeli de çoktur. O bedelleri ödemeyi göze almalı. Fedakarlığı, cefakarlığı, vefakarlığı azık olarak edinmelisin. Edinirsen sen bir hizmet adamısın, ben bir hizmet adamıyım. Allah hepimizi o adamlardan etsin. Şu beşinci maddenin çerçevesinde hatırlayalım mı bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i? Hepsine bir örnek olsun. İlk gün Hatice anamızdan sonra Varaka ile buluştuğu zaman konuşmalar uzun. Son cümlesi şudur Varaka'nın, Varaka İbni Nevfel'in. Onunla da Allah rahmet eylesin, mümin olarak gitmiştir o büyük insan. keşke o günlere erişebilseydim. Yaşım genç olsaydı da senin arkanda yer alsaydım. Çünkü senin desteğe ihtiyacın olacak. Kavmin seni yalanlayacak. Seni sürüp bu topraklardan çıkaracak. Hatta seni öldürmek isteyecekler. Bu sözler söylenince aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de nasıl karşılık bulduğunu şöyle bir tahayyül edin. 40 yaşına kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaşadığı toplumda en üstünde gezdirilmiş biridir. Hiçbir problemi yok. Ticaret yapmış, herkes memnun. Akrabalık bağları var, herkes memnun. Amcası Ebu Leheb o kadar memnun ki onun iki kızı benim iki oğlumla evlenmeli diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızı Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü iki oğluna Utbe ve Uteybe'ye söz kesmiş. Bu kadar sallallahu aleyhi ve selleme karşı ilgisi var. Kim onunla karşılaşsa El Emin diyor. O El Emin vasfını nübüvvetten önce almış, bir problemi yok. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir hayatın sahibi olan birisi olarak, 40 yıllık bir hayatı böyle olan birisi olarak Varaka'dan bu sözleri duyunca kavmin bana bunları mı yapacak diye şaşırıyor. Şaşırıyor ama irtibatı güçlendiriyor. Gelen ayetler sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğini, aklını, zihnini farklı bir biçimde istikamet üzere sabit tutuyor. Birkaç sene sonra, çok değil, bu olayın üzerinden birkaç sene sonra Mekke müşrikleri gelip Ebu Talib'e yeğenini ikna et, onu bu işten vazgeçir. Eğer sen vazgeçirmezsen biz başka şeyler yapacağız dedikleri zaman, ey amcacığım, vallahi güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler ben bu davadan vazgeçmem diyecek. Budur işte, bu kadar irtibat güçlü, nerede nasıl bir tavır koyacağına dair Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ortaya koyduğu bu kadar net. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler yine ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ya bu dava Allah'ın istediği gibi bir noktaya varacak ya da ben bu uğurda ölüp gideceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ölmeyi göze almış. Belki duymuyoruz biz açıkça bazı sahabe efendilerimizden duyduğumuz gibi. Ama ben o gün o söylenen sözler ve biraz sonra size söyleyeceğim bir hadiseden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de dualarının başında şehadet olduğuna inananlardanım. Bu söz bir şehadet muşlusudur aslında. Başka bir şey söyleyeceğim şimdi size. O Kureyş'in Allah Resulü'nün sesini kısmak için ilk günlerde bir şeyler çevirdikleri anlara ait bir tablo aktaracağım şimdi size. Efendimizin etrafını çevirmişler, hakaret ediyorlar. Alay ediyorlar. Namaz kılıyor, namazıyla alay ediyorlar. Sabrediyor. Sabrediyor. Sabrediyor. Dayanamıyor. Ayağa kalkıyor. Onlara doğru yürüyor. Mekkeliler korkuyorlar. Acaba Muhammedül Emin ne diyecek? Acaba bizim bu yaptıklarımıza karşı nasıl bir karşılık verecek diye korktukları an sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şu oluyor. Benim bu davetim boğazlanma pahasınadır. Bilmem bu sözü anladınız mı? Atası İsmail gibi, babası Abdullah gibi boğazlanmayı ilk gün artık sallallahu aleyhi ve sellem gündemine almış. Benim bu davetim bu yolda şehit olma, ölme pahasınadır. Ölümü öldüren bir insana siz ne yapabilirsiniz ki? Bu söz bu aslında. Ben öldürmüşüm bunu. Siz beni neyle tehdit edebilirsiniz? Neyle korkutabilirsiniz? Neyi benim önüme getirdiğiniz zaman benim davamdan beni vazgeçirebilirsiniz? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ilk günlerinde eğer böyle bir gündem varsa benim aziz kardeşlerim, oturup bu meseleyi bizim çok iyi bir biçimde düşünmemiz lazım. Hatırlıyor musunuz Hatice anamıza söylediği o sözü? Birkaç gün geçmiş aradan, belki birkaç ay. Yatamıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O davayı omuzlamış. Oraya dönüyor. soruyor anamız. Ne oldu diyor ya Resulallah. Hatice'm diyor uyku vakti bitti. Artık bundan sonra uyku vakti yok. Ağır bir yük var. Ağır bir sorumluluk var. O sorumluluk altında da inleyen bir peygamber, bir Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yoruldunuz mu benim aziz kardeşlerim? Biraz anlatmak istiyorum bazı şeyleri. Bu söz her zaman bu noktaya gelmez. Size sahabeden bir örnek verip sözümü bitireceğim. Sahabenin hizmet anlayışı, bu söylediğim bu ilkeler çerçevesinde yüzlerce örnek söyleyebiliriz. Ama bir örnek vereceğim ki siz hepiniz onu çok iyi tanıyorsunuz. Bir örnek şahsiyet, bir sahabe efendimizi düşünün. İman ettiğinde 22-23 yaşında. Bedre yürüdüğünde 25-26 yaşında. Uhud'da 27 yaşında. Şimdi bilemezsiniz ama şimdi söylediğimle bileceksiniz. Dar ağacında ruhunu Rahman'a teslim ederken 28 yaşında. Kimden bahsettim? Hubeyb İbni Adi radıyallahu anh'tan. Bu kadar. Yaşı da bu, iman yolundaki mücadelesi de bu. Hubeyb İbni Adi'nin o dar ağacındaki son tablosu o kadar dehşet, o kadar etkileyicidir ki biz o son anlara takılırız da önünü kaçırırız. Aslında önünden başlayan bir mesajlar manzumesi var. Bütün bu söylediklerime delil ve örnek olabilecek. İstiyor musun İslam bir genci nasıl yetiştirir? Bak onun hayatına. İstiyor musun bu aziz din bir gencin yüreğine İslam'ın heyecanını nasıl koyar? Heyecan olmazsa bu din yaşanmaz. Heyecan bizim dinimizin istediği bir şeydir. Heyecan olacak ama ilimden olacak. Ama altı sadece sloganla dolmayacak. Hamasetle değil, hamiyetle olacak. Böyle olursa eğer o heyecanın bir anlamı var. Bir din, bu dinin bir

ona. Bütün bunların hayatı örneği var onun hayatında. Bakın ne dedim, 22-23 yaşında imanla tanışmış bir delikanlıdan bahsediyoruz. 5-6 yıllık bir iman hayatı ama bütün bunların karşılığı var. Şimdi biz Hubeyb İbn Adi dediğimiz zaman aklımıza şunlar geliyor. Ölümle tehdit edilmesine rağmen sarsılmadan son isteğin var mı diye soran Ebu Sufyan'a iki rekat namaz kılmak istiyorum diyen bir Hubeyb'i hatırlıyoruz. Ve o iki rekat namazı kılarken de alelacele kılıp sonra dönüp o karşısındaki zalimlere eğer Hubeyb ölümden korktu demeseydiniz vallahi öyle bir namazdan lezzet aldım ki o namazı saatlerce uzatabilirdim. Ama sırf size Hubeyb korktu demeyesiniz diye ben o namazı çabucak kıldım. Böyle bir Hubeyb'i tanıyoruz. Şöyle bir Hubeyb'i de tanıyoruz. Ona tehditler yapılıyor. Hiç oralı değil. Sonra bir çift söz. Diyorlar ki sadece şunu söyle. De ki benim yerimde Muhammed olsun seni serbest bırakalım. Bu ruhsat söyleyebilir. Ve söylese hiçbir mahsuru yok. Söyleyip gelse Resulullah'ın huzuruna inanın ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bağrına basacak, iyi yaptın diyecek. Çünkü Ammar bin Yasir ondan daha ağırını söylemişti. Ammar bin Yasir'i Allah Resulü aleyhissalatü vesselam karşılamıştı. Arkasından ayet inmiş, buna ruhsat vermişti. Ama şunu söyleyecek o büyük insan. Değil vallahi Muhammed'in burada olması sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ayağına tek bir dikenin batmasına benim gönlüm razı olmaz. Hubeyb'den bahsediyoruz. Hubeyb'den bunlar aklımıza gelir. Ölümle tehditlerin hiçbir tanesine itibar etmemesi aklımıza gelir. Biz şimdi dar ağacı deyince aklımıza idam sehpası geliyor, öyle değil. Hubeyb nasıl öldürüldü biliyor musunuz? Koca bir çukur kazıldı. Çukurun tam ortasına bir ağacın gövdesi getirilip monta edildi. Hubeyb İbni Adi o ağaca bağlandı. Yakınları Bedir'de öldürülen 40 tane Mekke müşriğinin elinde mızrak. O mızrakları ona batıra batıra öldürdüler. Dar ağacı ne ki onun yanında? Ona rağmen o her bir mızrak acısını yüreğinin ta derinliklerinde hissetmesine rağmen bir Hubeyb okuyoruz biz. Bir Hubeyb ki bambaşka bir kamet, bambaşka bir şey. Bunlar da bizim aklımıza gelir ve okuduğumuz zaman, anlattığımız zaman gerçekten etkileniriz. Ya şu şöyle bir bakacak karşısındaki kara yüzlü adamlara. Sonra gözlerini kaldıracak semaya. Allah'ım diyecek. Benim şu anda bu halde olduğumu senin peygamberin bilmiyor. Ne olur benim halimi ona arz et ve selamımı ona ulaştır diyecek. Ve o anda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de Mescid-i Nebevi'de oturuşunu düzeltecek. Ve aleyke selam ya Hubeyb diyecek. 400 küsür kilometre öteden verilmiş selamı alacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sonra kardeşiniz Hubeyb şehit oldu deyip bu manzarayı anlatacak. Hubeyb deyince biz bunları da hatırlarız. Bunlar da bizim zihin dünyamıza gelir. Sonra şehadet şerbetini içerken bile ölüme güle güle gidişini de hatırlarız. Bunlar hepsi çok önemli ve Hubeyb bunlar zaten. Ama ben size Hubeyb'i Hubeyb yapan başka bazı şeyler söyleyeyim. O Hubeyb'ler nasıl oluyormuş? Sadece gidip kahvehanelerde, kıraathanelerde şurada burada oturup cihat türküleri, şehadet türküleri söylemekle olmuyormuş. Meğer başka bir yolu varmış bunun. Bunun başka bir yolu, başka bir yöntemi varmış. Allah böyle ölümlerin en güzelini seçtiği en güzellerine nasip eder. Şehadet böyledir. Allah aşkına siz bir kurban bayramında Allah için kurban keseceğiniz zaman kusurlu birini, kusurlu bir hayvanı kurban eder bilir misiniz? Kurbanınız kabul olmaz. Allah da kendi yoluna alacağı kurbanların kusurlu olanlarını almıyor. Önce bir kusurlarından temizlenecek, tertemiz olacak. Evet, bu kurbanlık olur denilecek. Ondan sonra o manada ölümlerin en güzeli nasip olacak. Gelin

0: İbni Adi'ye. İman eder etmez, İman yolunda başlattığı bir mücadele var. 21-22 yaşında yüreği İslam için atıyor böyle. İslam için ne yapsam, ne etsem, bana iman şerbetini içiren bu insanlar gibi ben de başkalarına iman şerbeti içirsem diye gecesi gündüzü Hubeyb'in budur. Hubeyb'i Hubeyb yapan özelliklerden bahsediyoruz. İkincisi, ilk günden itibaren Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan ve kendinden yaşça büyük olan sahabi efendilerimizden şehadetin ne kadar önemli olduğunu duyunca şehadeti dualarının en başına koyuyor. Onu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendinden 10 yaş küçük birisiyle kardeş kılıyor. Kimdir biliyor musunuz o? Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Ümeyr bin Ebi Vakkas. Ümeyr bin Ebi Vakkas Bedir'in şehididir. Gencecik yaşında, 16 yaşında Bedir'de şehit oluyor. O günden sonra Hubeyb'in dualarının başında hep şehadet var. Yürekten istiyor bunu. Allah'tan bu iş için büyük bir yakarışla, büyük bir arzuyla bir talepte bulunuyor. Sadece dille değil, yüreğinin ta derinliklerinden bunu istiyor. Üçüncüsüne Hubeyb'i Hubeyb yapan özellikleri öğreniyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Adel kabilesine, Beni Lihyan'a Kur'an muallimlerini gönüllü olarak seçti. Kim bu kabileye gönüllü olarak Kur'an muallimi olarak gitmek ister dediği anda ilk ortaya çıkan ben ya Resulallah diyerek el kaldıran odur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın verdiği bir görevi yerine getirme noktasındaki iştiyakı Hubeyb İbni Adi yapmıştır. Eğer sen Kur'an muallimliği deyip buyrun kıvırırsan şehadet sana nasip olmaz. O şehadet çok büyük bir şey ama büyük işlere küçük adımlarla varılır. 10 basamak atlayarak varmak yok. Böyle bir şey yok. Bu sünnetullah'a aykırı, sünnet-i nebiye de aykırı. Burada bir hedef menzil varsa adım adım adım adım oraya çıkmak var. Dördüncü bir şey söyleyeyim size. Gözden kaçırdığımız şeyler bunlar. Tutuklanıyorlar. Olay büyük, uzunca bir olay, Reci vakası. 3 kişi kalmış. Diğerleri şehit olmuş zaten orada. Hubeyb İbni Adi, Zeyd İbni Desinne, bir de Abdullah İbni Tarık. Yolda bir vakit namaz giriyor. Bunları üçünü birbirlerine bağlamışlar. Ve konakladıkları yerde bir kayaya bağlamışlar. Ya Hubeyb İbni Adi ya Abdullah İbni Tarık şunu söylüyor. Elimizi çözün, namaz kılalım, abdest alalım. Biz namaz kılmamız lazım. Eğer biz namaz kıldıktan sonra yine bizi bağlarsınız. Biz bir şey yapacağımız yok. Kılıçlarımız sizde, her şeyimiz sizde. Yok diyorlar. Biz hizmet ediyoruz. Allah yolunda cihattayız. Bize namaz ne lazım? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir cümle söyleyeceğim, ne olur unutmayacaksınız. Farzların ihmali hizmette bile olsa hizmet değil, hezimettir. Bir daha söylüyorum. Farzların ihmali ile hizmet olmaz. Hizmet yolunda farzlar ihmal ediliyorsa orada hezimet vardır. İstanbul'u fethetsen bir sabah namazı geçmişse eğer senin üzerinden onun Allah katındaki sorumluluğu cezası ayrıdır. Sen bu kadar büyük bir iş yaptın, ben bunları saymıyorum, böyle bir şey yok. O kadar cihad ettik, yorulduk, bugün de namaz kılmasak, böyle bir şey yok. Bize bakın Hubeyb olmanın yolunu öğretiyor Hubeyb İbni Adi. Elleri bağlı, kaya bağlanmış. Üzerlerinden bir şey yok, sorumluluk da yok. Israr ediyorlar, açmıyorlar. Daha teyemmüm emri ortaya gelmemiş. Hicretin 3. yılından bahsediyorum size. Diyorlar ki birbirimize sürünelim. Toprağa moprağa, kaya ne kadarsa teyemmüm gibi, abdest gibi bir şey yapalım. İmayla namazımızı kılalım, namaz üzerimizden geçmesin. Ve böyle bir namaz kılıyor o 3 tane mücahit, gerçek mücahit. Allah üçünden de ebeden razı olsun. Şehadet mi? İşte sana şehadeti ulaştıracak yol. Namaz konusundaki hassasiyeti, kayalara bağlanmış olsa bile, ellerin bağlanmış olsa bile o manadaki ızdırap, gerçek dava adamlılığı, gerçek hizmet erliliği. esir olarak tutulduğu evde, beşincisini söyleyeceğim, bir temsiliyeti var, hayran oluyor evin kadını. Maviye isimli bir kadın ki biz o kadını daha sonra ne diyeceğiz biliyor musunuz? Radiyallahu anha diyeceğiz. Hubeyb'in yüreğine iman ektiği bir kadın. Kadın bakıyor, hayran oluyor. Ahlak mı? Ahlak. Edep mi? Edep. Vakar mı? Vakar. Nasıl bir insan? Bir peygamberin sahabesi o ve gerçek bir İslam mücahidi. Şunu istiyor ondan. İki talebim var diyor senden. Ne olur? Bana eğer et getireceksen putlar adına kesilmiş etleri getirme. Bir Müslüman hassasiyeti. Bir de bana güzel su getir. İkinci talebim de odur ki beni şehit edecekleri gün, öldürecekleri günü birkaç saat öncesinden bana haber ver. Kadın tamam diyor. Kadın da iyi birisi. Hubeyb'i de görüp etkilendiği için o taleplerini yerine getiriyor. Onu öldürecekleri günün sabahını da efendilerinden öğrenip Hubeyb'e haber verdiği zaman bana bir ustura gönderir misin diyor. Ne yapacak usturayı? Şehadet. O yiğitlerin düğünü ya, süslenerek gidecek Allah'ın huzuruna. Tıraşını yapıp hazırlanarak gitmek istiyor. Evin kadını Maviye kendi oğluyla bir ustura gönderiyor Hubeyb İbni Adi'ye. Daha sonra aklına şu geliyor, ya ben ne yaptım? Esire hem bir ustura hem de çocuğumu gönderdim. Aklına başka şeyler geliyor. O anda dehşetle odaya giriyor. Ne girsin? Hubeyb İbni Adi o küçücük çocuğu oturtmuş kucağına, onunla sohbet ediyor. Hubeyb İbni Adi anlıyor kadının derdini. Çocuğun için endişelendin değil mi diyor. Kadın bir şey demiyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çocuklara el sürmemeyi öğrendik. Bizimle savaş halinde olmayanlara karşı kılıç kullanmamayı öğrendik. Bakın, hizmet ahlakını, cihat ahlakını söylüyor. Kadının yüreğine iman tohumlarını eken şeyler bunlardır. Hubeyb İbni Adi'yi Hubeyb yapan şeylerdir bunlar. Kadın ondan sonra o kadar etkilenecek ki onun arkasından şehadet cümlesini söyleyip iman üzere ölecek. İşte böyle bir hizmet anlayışı eğer bizlerde de olursa gerçek manada Allah'ın dinine hizmet etme şerefini Allah bizlere de bahşedecek. Bu konuda Rabbim bizleri de diktiği fidanlardan biri kılacak. Allah o fidanlardan etsin. Ben gençlere şunu söylüyorum. O genç kavramını geçen ders söyledim. Bir daha girip ihtiyarların moralini bozmayayım. Ama şunu söyleyeyim. Gelin şu günlerde sevdanızı sadece ve sadece İslam kılın. Yüreğinizde İslam olsun sevda. Böyle sevdalı yiğitlere ihtiyaç var. Bugün ümmetin eğer yüzü gülmüyorsa yüreğinde gerçek manada İslam'ı kendisine sevda edinmiş insanların azlığıdır. Allah önce bana o sevdayı kazandırsın. Sonra da özellikle gençlerimize ve bütün buradaki cemaate o sevda yolunda bir hayat, bir ömür nasip etsin. En sonunda o sevdanın öğretmeni, muallimi olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o bizi diriltecek, bize ruh verecek sancağı altında bizleri toplamış olsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da hastalık, hor görülme ve fakirlikten biri bulunursa üzülmesin. Bilakis sevinsin.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Değerli dinleyenler, yayınımız Ban Tiyatrosu'yla devam ediyor.
11: Radyo Tiyatrosu İyiliğin Bedeli.
12: Simitlerin taze mi delikanlı?
13: Türkiye'nin yüz ölçümü. Simit. Ya hay Allah, yine unuttum ya. Yüz ölçümü kaçtı acaba Türkiye'nin?
12: Hey simitçi, sen ne yapıyorsun orada bakayım?
13: Ha, bana mı dediniz?
12: Evet, sana dedim ya. Sen simitçi değil misin?
13: Tabii simitçiyim abi, simit satıyorum işte.
12: Simitlerin taze mi diye sormuştum.
13: Kusura bakmayın. Ders çalışıyordum da dalmışım işte öyle Türkiye'nin yüz ölçümüne. Tabii simitlerim taze. Akşam simiti bunlar abi. Akşam simiti.
12: İyi, ver simitçi. Bir tane bakayım.
13: Ha buyur abi. Buyur. Al bakalım.
12: Al bakalım parasını.
13: Sağ ol abi. Bereket versin. Sağ ol. Hadi taze taze.

0: hocadır akşam simitleri. Hadi gel.
1: Ya, yarın öğretmen de yazılı yapacak ama ya daha doğru dürüst coğrafya bir dersine bile çalışamadım. Eyvah, yağmur yağacak, şansa bak. Aa, yarım tablo simit bile satamadım.
0: Hadi akşam simitleri. Çıtır çıtır çıtır çıtır, taze taze. Gel abi, gel gel gel gel gel gel gel.
1: Başladı işte. Tabloyu alıp eve gideyim. Bu havada kimse simit almaz. Şu naylonu simitlerin üzerine örteyim de ıslanıp pamur haline gelmesin.
0: Hah. Hadi abi gel, akşam simidi, akşam simidi, gel gel gel gel.
1: Hay Allah, bu naylon hiç olmazsa simitleri yağmurdan korur. Ah, yağmurda fazla ışık. Sanki gök delindi. Afet gibi. İnşallah kız kardeşim sokakta değildir.

0: Uf, yağmur çok şiddetli yağıyor. Acaba Ömer'im ne yapıyor şimdi? İnşallah simitleri bitireceğim diye yağmur altında kalıp da ıslanmaz. Maazallah bir hastalanırsa biz ne yaparız sonra? Ay, yıldırımlar çakıyor.
1: Korkma mavisciğim, neden korkuyorsun? Bak ben senin yanındayım. Hem yağmur berekettir. Bereketten korkulur mu hiç? Uykun geldi mi mavisciğim? Uyutayım mı seni? Tamam, uyutayım. Hadi gel ayağıma. Aferin sana. Bak şimdi sen yat uyu, tamam mı? Sakın altını ıslatma ama. Ben de yağmuru seyredeceğim.
0: Ayşe, sen ne yapıyorsun kızım?
1: Mavişle oynuyordum anneciğim. Sonra onu uyuttum.
0: Aferin kızım. Karnın acıktı mı? Bir şeyle hazırlayayım mı sana?
1: Acıkmadım daha. Abim gelsin, o zaman yeriz.
0: Peki yavrum.
1: Anneciğim, bu havada abim ıslanmaz değil mi?
0: Ah, ıslanmaz olur mu kızım? Üstündeki palto zaten yırtık pırtık. Her tarafından su alıyor. Allah'ım sen koru oğlumu, ne olur.
1: Bu yağmurda simitler de ıslanır değil mi anneciğim?
0: Islanır tabii ama merak etme. Abin simitlerin üzerine naylonla örtmüştür, ıslanmaz onlar. Sen dua et de abin yağmurun altında kalmasın kızım. Garibimin ayakkabıları da delikti. Ayağı su alıp da üşütmese bari. Sonra kim bize para getirir? Kim karnımızı doyurur? Ah Rabbim, sen oğlumu koru. Onu sana emanet ediyorum.

0: Koşmaktan yoruldum. Simit tablasıyla zor koşuluyor. Şu antikacı dükkanının önünde soluklanayım biraz.
1: Üf, ne güzel dükkan. Her şey var içinde. Şu duvardaki guguklu saatin aynı bizim evde de var. Fiyatı neymiş acaba? Hadi bakayım. Vay canına. 50 milyon lira. Amma pahalı be. Acaba bizim evdeki saat de bu kadar eder mi?
0: Anneciğim, taksinin biri adama çarptı. Vicdansız, çarptığı gibi de kaçtı.
2: İmdat, yardım edin bana.
0: Hay Allah, etrafta kimseler de yok.
2: Yardım edin.
0: Ne yapsam acaba?
2: Yardım edin, ha? Ne olur ambulans çağırın.
0: En iyisi şu simit tablomu bırakıp ben yardıma gideyim. Geldim işte. Amca, amca, iyi misin? Bir yerinde bir şey yok ya.
2: He? Çok fenayım evlat.
0: Eyvah, amca, amca. Amca, ya eyvah, durumu iyi değil. Taksi fena çarpmış adama. Ne yapacağım şimdi ben? Bir araba geçse de hastaneye götürsem. Hay Allah, bu havada da arabada zor bulunur. Yağmur afet gibi yağıyor. Eyvah. Bir araba geliyor işte. Taksi, taksi, taksi. Dur, dur, dur, dur. Dur.
3: Delirdin mi be çocuk? Neden kendini arabamın önüne attın? Az kalsın ezilecektin.
0: Kusura bakma be. Acil durum işte. Yani hastaneye gitmek zorundayız. Bak, ağır yaralı var.
3: Bu havada bir yere gidemem. Başka bir taksi çevir.
0: Yapma abi. Baksana, yaralının durumu çok kötü. Hemen hastaneye götürmezsek ölebiliriz.
3: Bana ne yahu? Çarpan araba götürseydi. Ben arabamı alamam. Baksana, kan revan içinde. Koltuklarım lekelenir.
0: Yapma be abi. Yani şimdi koltukları düşünmenin sırası mı? Adam ölüyor burada, bak, ölüyor.
3: Başka araba.
0: Baksana. Aya, günah be abi be, günah be. Hem günah hem de ayıp. İnsafsız, vicdansız adam. Hay Allah, ne yapacağım ben şimdi? Yaralıdan da hiçbir hareket yok. Sadece inliyor. Eyvah, sesi de kesildi. Ya sakın ölmesin. Dur bakayım, bir kalbini dinleyeyim. Allah'a şükür kalbi atıyor. Ama vaziyeti kötü. Devamlı kan akıyor vücudundan. Eğer hastaneye götürmezsen burada ölecek zavallı. Tüh. Bir araba daha geliyor. Ha? İyi iyi. Dur dur dur. Dur. Dur.
4: Hayrola delikanlı? Neden durdurdun beni?
0: Ya kusura bakma be abi. Şu yaralıyı hemen hastaneye götürmem lazım.
4: Vah vah vah vah. Yaşıyor mu peki?
0: Yaşıyor yaşıyor. Şimdi kalbine baktım. Sevabına bir yardım et de hastaneye götürelim be.
4: Nesi
0: abi.
4: Nesi var bu adamın?
0: Az önce arabanın biri çarpıp kaçtı. Durumu çok kötü. Hemen hastaneye götürmemiz
4: tamam,
0: lazım.
4: Tamam tamam tamam, götürelim. Peki parasını kim verecek?
0: Ya ben veririm abi ya. Ben veririm, üstümde var ya.
4: Ne oldu? Gel arka koltuğa yatıralım şimdi.
0: Tamam hadi. Hadi. Amma ıslanmışım. Yağmur iliklerime kadar girmiş. Eyvah. Hastalanıyor muyum, neyim?
5: Delikanlı.
0: Buyurun doktor bey.
5: O yaralı ihtiyarı sen mi getirdin hastanemize?
0: Ben getirdim efendim. Bir araba çarpmıştı kendisine. Sonra da kaçıp gitti. Durumu çok kötüydü. Çok kan kaybediyordu. İyileşecek mi acaba?
5: Merak etme, merak etme. İyileşecek.
0: Ben de çok üzüldüm.
5: Eğer sen hastaneye getirmeseydin kan kaybından ölebilirdi. Aferin sana.
0: Çok şükür. Demek durumu iyi ya. Oh çok şükür. İyi öyleyse. Ben artık gideyim efendim.
5: Bir dakika. Adın ne senin?
0: Benim adım efendim Ömer.
5: Bak Ömer, yaptığın şeyin ne kadar önemli olduğunu biliyor musun? Bir hayat kurtardın evlat. Ha? Bir insanın hayatını kurtardın.
0: Yani o amcaya araba çarpmıştı. Ben de bir taksi tutup getirdim işte. O kadar. Eyvah! Nasıl oldu da unuttum. İnşallah bir şey olmamıştır.
5: Ne oldu Ömer?
0: Simit tablam. Yani şimdi o geldi aklıma da. O yaralı amcayı bulduğum yerde bırakmıştım. İnşallah kimse almamıştır. Yoksa mahvolurum ben.
5: Bir dakika. Sen ne iş yapıyorsun Ömer?
0: Simit satıyorum efendim. Ya, affedersiniz. Benim hemen gitmem lazım.
5: Ne çocuk ama. Kendi yardıma muhtaçken başkalarının yardımına koşuyor.
0: Tablamı bıraktığım o antikacı dükkanı neredeydi? Dur bakayım. Şurası işte. İşte buraya bırakmıştım. İyi ama yok. Ya bıraktı, bak eminim. Buraya bırakmıştım. O yaralı amcayı götürmeden önce buraya bırakmıştım işte. Yok işte, almışlar. simit tablomu almışlar. Eyvah, ne yapacağım ben şimdi? Nereye satacağım simitleri? Annem de çok üzülecek. Hem simitlerim hem de tablam yok. Almışlar, çalmışlar. Yapabileceğim bir şey yok. Vakit çok geç olmadan eve gideyim bari. Anacığım merak eder.
1: Aa, şu yerdeki ne öyle? Aman Allah'ım, cüzdan.
0: Aa, kimin acaba? Dur bir bakayım içine. Bakalım belki bir şey vardır.
1: Üf, anneciğim, içi para doluymuş be. Vay vay vay vay, milyonlarca lira para var bu cüzdanın içinde. Kim düşürdü acaba? Ana, bakayım etrafta kimse de yok. En iyisi karakola götüreyim. İyi ama karakol buraya çok uzak.
0: Bu yağmurda gidemem ki. Sırılsıklam oldum zaten.
1: En iyisi eve gideyim de ne yapacağıma yarın karar veririm.
6: Anneciğim sokağa sakın görme. Yağmur öyle bir yağıyor ki her tarafı seller basmış.
7: Basmaz olur mu? Kaç saattir yağıyor kızım? Ay abim, merak ediyorum. Nerede kaldı bu çocuk? Bu yağmurda hastalanırsa ne yaparız sonra?
6: Abim hastalanırsa seni satamaz değil mi anneciğim?
7: Satamaz tabii. Satamayınca da kim bakar bize sonra? Ah, babacığının ölümünden sonra onun eline kaldık. Parmak kadar çocuk okusun mu, bize mi baksın? O da şaşırdı ya.
6: Ben abimi çok seviyorum anneciğim. Gelirken hep ciklet getiriyor bana.
7: Sevinmez mi hiç? Rabbim herkese öyle evlatlar nasip eyler inşallah.
6: Anneciğim çok üşüdüm ben. Sobayı yaksana.
7: Şey, yakamayız ya. Odun kalmadı.
6: Ama ben çok üşüyorum anneciğim.
7: Dur, ben sana hırkamı vereyim. Dur. Al buna iyice sarın bakayım. Isınırsın.
6: Ama sonra sen üşüyeceksin anneciğim.
7: Ben üşümem kızım, anneler üşümez.
6: Ay, gökdürleyince çok korkuyorum anneciğim.
7: Neden korkuyorsun ki? Ben yanındayım kızım.
6: Ne bileyim, korkuyorum işte. Abim neden gelmedi hala? Bak hava simsiyah oldu.
7: Ha, geldi işte, geldi. Geldim evladım, geldim oğlum.
0: Çok ıslandım anneciğim.
7: Ah, bu ne hal yavrum, sırılsıklam olmuş.
0: Evet evet.
7: Gel içeri gir de hemen üstünü değiştir.
0: Dışarıda korkunç bir hava var anneciğim.
7: Ay biliyorum oğlum, biliyorum. Dışarıyı seyrediyoruz da her tarafı seller götürüyor.
6: Abi bana ciklet getirdin mi?
0: Ya kusura bakma, bugün alamadım Ayşe'ciğim.
6: Ya.
0: Hava çok kötü ama yarın iki tane birden alırım, olur mu?
6: Tamam.
7: Ömer nerede kaldın? Meraktan öldüm dirildim oğlum. Ah, iyi ama simit tablan nerede?
0: Şey, çaldılar anneciğim.
7: Ah, çaldılar mı?
0: Hı hı.
7: Nerede çaldılar? Ay nasıl çaldırdın güzel oğlum? Hayal var. Peki şimdi nasıl simit satacaksın? Görüyor musun?
0: Anne, telaşlanma. Tamam, telaşlanma. Ya, bak, neler geldi neler başıma. Anlatınca çok şaşıracaksın.
7: Ne oldu ki oğlum?
0: Neler olmadı ki anneciğim. Yağmur bastırınca koşarak eve gidiyordum.
7: Aa.
0: Tabii. Birden arabanın biri yaşlı bir adama çarpıp kaçtı.
7: Aa, peki adama bir şey oldu mu?
0: Olmaz olur mu? Çok kötü yaralandı. Kaza yerinde de benden başka kimse yoktu. Mecburen adamcağıza yardım etmek zorunda kaldım. O şekilde bırakıp gelemezdim.
7: Aferin benim güzel oğlum. Aferin, iyi yapmışsın.
0: Hemen bir taksi tutup yaralıyı hastaneye götürdüm.
7: Peki sonra?
0: Doktor iyi ki getirmişsin dedi. Eğer götürmeseymişim yaralı kan kaybından ölecekmiş.
7: Aferin benim güzel oğlum, aslan oğlum. Sonunda hayatta kurtardın.
0: Heh.
7: İyi ama simit tablanı nasıl çaldırdın onu anlatmadın.
0: O yaralıyı hastaneye götürürken simit tablamı antikacı dükkanının önünde bırakmak zorunda kalmıştım. Döndüğümde bulamadım. Birisi alıp götürmüş.
7: Hay Allah. Aksiliğe bak. Neyse, önemli olan yaralı adama yardım etmekti. Ne yapalım? Borç aç, yeni bir simit tablası daha alırız artık.
0: Ha bak, bu arada yolda ne buldum anne?
7: Ne buldun oğlum?
0: İşte bak, bunu.
7: Ah, cüzdan değil mi o?
0: Evet, cüzdan.
7: Ne, nerede buldun peki?
0: Sokakta. Simit tablamı ararken yerde buldum.
6: İçinde para da var mı abicim?
0: Olmaz olur mu? Hem de ağzına kadar para dolu.
6: O paralarla ciklet alınır mı abi?
0: Oo, hem de sürüyle alınır Ayşe.
6: Yaşasın.
7: Ömer.
1: Efendim?
7: Ver bakayım şu cüzdanı bana.
1: Al anneciğim.
7: Aman Allah'ım. Ne kadar çok para var burada.

0: 300, 400, 500. Tam 500 milyon lira anne.
1: Hii, aman Allah'ım, 500 milyon lira ha?
2: Yaşasın, zengin olduk artık. Bu parayla her şeyi satın alabilir miyiz abicim?
0: Alırız tabii.
2: Anneciğim, odun da alabilir miyiz? Bugün öyle üşüdüm ki soğuktan.
1: Hayır, bu parayla ne odun ne de başka bir şey alamayız kızım.
2: İyi ama ben çok üşüyorum anneciğim.
1: Bu para bizim paramız değil kızım. Abin dışarıda bulmuş. Kim bilir kimin parası? Ömer cüzdan için içine bak bakayım. İyice
0: bakayım
1: bak
0: anneciğim.
1: İyice bak. Herhangi tamam, bir tamam. Kimlik falan var mı içinde?
0: Bir bakıyorum. Evet. Bir nüfus kağıdı var burada.
1: Gördünüz mü? Paranın sahibini bulduk işte. Kimmiş cüzdanın sahibi oğlum?
0: Ama ben bu resimdeki adamı tanıyorum anne.
1: Aa, tanıyor musun nereden?
0: Hani size anlattığım o taksinin çarptığı adam var ya. İşte resimdeki adam o anneciğim.
1: Mesele kalmadı. Bak paraların sahibini öğrenmiş olduk işte.
2: Aa, paraları geri mi vereceksiniz?
1: Elbette vereceğiz kızım. Başkasına ait bir parayı sahiplenmek, onu harcamak hem çok ayıp hem de günahtır kızım.
0: Annem doğru söylüyor Ayşe. Bizim olmayan, hak etmediğimiz bir parayı hem de kime ait olduğunu bile bile alamayız. Adi bir hırsızdan farkımız kalmaz sonra.
2: İyi ama ben çok üşüyorum. Hem soğuktan titremeye de başladım.
1: Saat 10.

0: Ne olmuş, vakit hayırlı ilerlemiş. Hadi bakalım, yatıp uyursanız üşümeniz de geçer. Hadi doğru yatağa. Ya Rabbim, nedir çektiğiniz bu çile? Ne zaman sonu gelecek bu sıkıntılar? Elde yok, avuçta yok. Nasıl çıkartacağız bu kışı bilmiyorum. Sen bize yardım et ya Rabbim.
1: Anne!
0: Ömer! Ömer! Uyumadın mı sen oğlum?
1: Anne! Sen ağlıyor musun?
0: Yok. Sana öyle gelmiş olacak. Neden ağlayayım ki?
1: Ama ağlıyorsun işte. Bak hala gözlerin ıslak. Seni üzen ne anneciğim?
0: Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün oğlum? Baksana şu halimizi. Ne üstümüzde var ne başımızda. Kışın ortasında odunsuz da kaldık. Kız kardeşin sabah akşam üşüyorum deyip duruyor. Yetmiyormuş gibi seni de düşünüp üzülüyorum evlat.
1: Beni düşünme anneciğim. Benim bir derdim bir şikayetim yok.
0: Ah benim güzel fedakar oldum. Bu sabah baktım da ayakkabıların altında pençe diye bir şey kalmamış. O halinle bu kara kışta simit satıyorsun. Çorapların su içinde. Ceketin küçülmüş, pantolonun kısalmış, pardesün kullanılmaktan incelmiş. Hangi annenin yüreği evladının bu haline dayanır oğlum?
1: Anne, ağlama, üzülme. Hep böyle kalacak değiliz ya. Bu kötü günlerde gün olup bir gün bitecek. Hele rahmetli babamdan bize dul yetim maaşı bağlansın. O zaman sıkıntılarımız biraz
0: i̇nşallah,
1: azalır.
0: İnşallah oğlum,
1: hem aç
0: inşallah.
1: Değiliz, açık değiliz. Bak, simit satıp sizleri geçindirmeye çalışıyorum işte.
0: Oğlum, evladım benim. En kötüsü de bu kış, odunsuzluk. Böyle giderse hiçbirimiz bu kışı çıkartamayacak. Bu soğuğa ne hırka ne battaniye kâr etmiyor evladım.
1: Ah, haklısın anacığım, haklısın. İstersen yarın tahta parçası arayayım sokaklarda. He?
0: Yok yok, tahta parçasıyla ısınamayız evladım. En iyisi sen al şu yüzüğü.
1: Ne yapacağım bunu?
0: Ah, rahmetli babanın düğün hediyesiydi. Yüz görünürlüğü olarak takmıştı parmağıma. Ondan bana kalan tek hatıra. Çaresiz kalmasam parmağımdan çıkartmazdım. Yarın kuyumcuya götürüp sat da parasıyla odun al ikimiz.
1: Yapma anne. Sattırma o yüzüğü bana. Madem rahmetli babacığımın hatırası o.
0: Ah, hatıralar karın doyurmuyor oğlum. Ne yapalım? Başka çaremiz var mı? Hem yalnız odun değil. Bir de simit tablası lazım sana, öyle değil mi?
1: Bak ne diyeceğim anne. Şimdi aklıma geldi. Şu guguklu saat var ya.
0: Ne olmuş guguklu saate?
1: Senin yüzüğün yerine o saati satsak olmaz mı?
0: Guguklu saati mi? Küldürme beni oğlum. Kim para verir ki ona?
1: Öyle deme anneciğim. Bu akşam bir antikacı dükkanında gördüm. Tam 50 milyon lira fiyat yazılıydı üstünde.
0: 50 milyon mu? Sahiden mi?
1: Evet. Götürüp o dükkancıya satayım. Belki bizimkine 15-20 milyon verir.
0: Bilmem ki. Ayşe ne der sonra? Onun bu saate ne kadar düşkün olduğunu biliyorsun evladım.
1: Sen merak etme anne. Ben sabahleyin konuşur ikna ederim onu.
2: Bana ne vermeyeceğim işte. O benim saatim.
1: Ama ben sana daha güzelini alacağım Ayşe. Daha büyüğünü alacağım.
2: Ben daha güzelini istemiyorum işte. Ben bu saati seviyorum. Hemen bununla konuşuyorum, oynuyorum.
1: Ama o saati satmazsak sobayı yakamayacağız. Odun alamayacağız evimize.
2: Odun mu?
1: Evet. Odun alıp sobayı yakacağız. Böylece artık soğuktan titremeyeceksin.
2: O zaman olur. Satabilirsin abi. Ama daha önce onunla konuşabilir miyim?
1: Tabii konuş.
2: Sümbülcüm, seni abime verirsen bana darılmazsın değil mi? Biliyorum sen benim en iyi arkadaşımsın. Ama ne yapalım? Satmaya mecburuz seni. Yoksa odun alamayacağız, sobayı yakamayacağız. O zaman da üşütüp hastalanacağız.
0: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne olur yardım et bizlere ya Rabbi.
1: Yoksulluk ne kötü bir şeymiş Allah'ım.
2: Kızdın mı bana? Ne olur kızma. Seni öyle seviyorum ki.

0: özleyeceğim. Abim senin yerine bana başka bir saat alacakmış. Ama ben o saatin kuşunu hiç sevmeyeceğim Sümbülcük. Sümbük, ağlıyor musun? Çok ayıp. İnsan hiç ağlar mı? Bak ben hiç ağlıyor muyum?
1: Allah'ım, Allah'ım, ne olur bizi aydınlığa kavuştur. Kurtar bu sefaletten. Ah, kalbim.
2: Anne, anneciğim, anneciğim, ne oldu, neyin var?
0: Anne. Anneme ne oldu abi, neden yere düştü?
2: Anne, Ayşe, Ayşe, bilmiyorum Ayşe. Anne, anneciğim, iyi misin? Ne oldu, neyin var? Anne, annem benim, ne olur gözlerini aç. Oğlum de.
0: Abiciğim, annem öldü mü yoksa?
2: Bilmiyorum Ayşe. O nefes alıyor. Hay Allah, ne yapsam acaba? Hızır acil servis. Hemen orayı arayıp ambulans isteyin.
0: Anneciğim. Anneciğim, sakın ölme. Sen ölürsen bize kim bakar sonra?
2: Alo. Alo. Hızır acil servis mi? Ne olur hemen yetişin. Annem ölüyor. Birden yere düştü. Öyle kaldı işte. Yalvarırım yetişin. Oğlum, adres söylüyorum. Katip Çıkmazı sokak numara 15. Baktın mı Ayşe? Annem yaşıyor mu?
0: Hiç gözlerini açmadı abi. Ha? Anne, anneciğim.
2: Tamam, korkma, korkma, korkma. Telefon ettim. Birazdan ambulans gelip annemi hastaneye götürecek. Ben de onlarla gideceğim.
0: Ben de sizinle geleyim mi abiciğim?
2: Sen gelme. Bizi burada bekle.

0: Annem yaşıyor mu doktor amca?
1: Merak etme, yaşıyor oğlum.
0: Nesi var peki? Yani neden evde birden böyle yere düştü?
1: Kalp krizi geçirmiş. Yoğun bakıma aldık. Merak etme, anneni iyileştireceğiz.
0: Sağ ol doktor amca. Allah senden razı olsun.
1: Baban yok mu senin?
0: Yok. Öldü.
1: Annenden sonra evin en büyüğü kim?
0: Benim.
1: Peki babandan sizlere emekli maaşı bağlandı mı?
0: Bağlanacakmış. Ama daha bağlanmadı. Neden sordunuz?
1: Burası her ne kadar devlet hastanesi ise de annenin bakım ve tedavisi için para şart. Paranız var mı peki?
0: Şey doktor amca. Yani yok. Ama ben çalışır kazanırım. Yeter ki siz annemi iyi edin. O bizim başımızdan eksik olmasın.
1: Sen çalışıp da ne iş yapacaksın oğlum?
0: Ben hem okula gidiyorum hem de simit satıyorum efendim. Simitten kazandığım paralarla annemi tedavi ettiririm.
1: Bak oğlum. Annenin tedavisi için gerekli olan parayı simit satarak kazanamazsın.
0: Neden? Çok para mı gerekti doktor amca?
1: Aşağı yukarı 200-300 milyon lira gerekli. Ha? Ve ameliyat olması da şart.
0: Ameliyat mı?
1: Evet. Kalbe giden damarlardan biri tıkanmış.
0: Demek 200-300 milyon lira ha?
1: Evet.
0: Peki annemi ne zaman ameliyat edeceksiniz?
1: Vallahi paranız varsa bir an evvel ameliyat olmasında yarar var. Yeni bir kriz Allah korusun hayatına mal olabilir.
0: Peki efendim. Bu parayı bulmak için elimden geleni yapacağım. Annemi ne zaman evine götürebilirim?
1: Bir iki gün burada kalsın, bazı tahliller daha yapacağım. Daha sonra alıp götürebilirsin.
0: Peki. Burada annemin yanında kalabilir miyim?
1: Kalmasına kal da. İçeri onun yanına giremezsin ama. Hı hı. En azından sabaha kadar göremezsin annemi. Zira yoğun bakımda.
0: Olsun. Burada kapının önünde beklerim.
1: Sen bilirsin. Ama beklemenin bir faydası yok. Sonra burada üşürsün. Karnın da acıkır. Sen en iyisi eve git. Yarın sabah gel. Merak etme. Annene iyi bakılacak. Emin olabilirsin.
0: Peki efendim. Allah'ım. Ne olur annemizi bize bağışla. Biliyorsun. Ondan başka hiç kimsemiz yok bizim. Eğer annem ölürse biz ne yaparız sonra? Yeter ki o iyi olsun. Ben gerekirse okulu da bırakır, gece gündüz çalışırım Allah'a.
1: Tamam, tamam ağlama evladım. Annen ölmeyecek dedi mi? Siz kaç kardeşsiniz bakayım?
0: İki kardeşiz. Kız kardeşim daha 5 yaşında.
1: Hı hı, bayağı küçükmüş. Hı hı. Madem öyle hadi bakalım doğru evine git. Annen hasardan çıkıncaya kadar da ona abilik et.
0: Doktor tedavi için 200-300 milyon dedi. Bu kadar çok parayı nasıl kazanırım ben? Kazanıncaya kadar ya annem ölürse? Babam sağ olsaydı ne yapar eder, bu parayı bulurdu. Benim yaşımda bir çocuğa bu parayı kim verir? Ayşe! Ayşe! Duymuyor musun beni Ayşe? Allah Allah! Sokağa mı çıktı bu kız yoksa? Ayşe! Ha? Ah, zavallı divanda uyuyakalmış. Uf, evin içi de dışarıdan daha soğuk. Ayşe, Ayşe bak ben geldim kardeşim. Ayşe, Ayşe. Uf, amma da ateşi var. Alnı cayır cayır yanıyor. Hay Allah, bir bu eksikti. Soğuktan hasta olmuş. Ayşe, Ayşe.
2: Abi. Heh. Ben hiç... Çok fenayım.
0: Neyin var güzelim?
2: Bilmiyorum abi. Başım çok yanıyor.
0: Dur şimdi. Sana aspirin veririm.
2: Annem de geldi mi abicim?
0: Şey yok. O hastanede kaldı. Bir iki gün yatacakmış.
2: Neden?
0: Doktorlar öyle söyledi işte. Merak etme. Annemizin durumu iyi. Bir doktor amca hep onun başında duruyor. Sen çok üşütmüşsün be Ayşe. Hemen aspirin vereyim de iç. Hem ateşini alır hem de ağrını.
2: Çok soğuk abicim. Ne zaman odun alacaksın?

0: Babacığım, babacığım, neredesiniz?
1: Zavallı.
0: Anne.
1: Ateşin etkisiyle sayıklıyor. Hey büyük Allah'ım, annem hastanede.
0: Anneciğim.
1: Kız kardeşim evde. İkisi de hasta. Dışarıda soğuk,
0: baba.
1: Evde soğuk. Ne olacak bizim bu halimiz? Ben tek başıma bu güçlüğü nasıl yeneceğim? Hadi Ayşe'ninki üşütme. İyi ama ya anam? Doktor ameliyat olması şart dedi.
0: Anne.
1: Yani olmazsa anam ölecek. Allah'ım.
0: Babacığım.
1: Allah'ım ne olur anamızı bize bağışla. Onu iyileştir büyük Allah'ım. Ne olur. Ha? Cüzdan. Evet. Dün gece bulduğum cüzdan. İçinde tam 500 milyon lira vardı. Yaralı adamın cüzdanı. O parayla anamı tedavi ettirebilirim. Nasıl olsa cüzdanı bulduğumu bilmiyor. Evet öyle yapayım. Yarın götürüp doktora parayı vereyim. Hemen anamı ameliyat etsin. İyi ama ayıp değil mi? Suç değil mi bu? Kimin olduğunu bile bile o parayı nasıl harcayabilirim? İyi ama öte yanda annem hasta. Ameliyat ettirmezsem ölecek. Aman Allah'ım, sen bana yardımcı ol. Sen bana rehber ol ya Rabbim. Başkasının parasını habersizce kullanmanın günah olduğunu biliyorum ama ya annem? Onu nasıl ameliyat ettiririm sonra? 20-30 milyon değil ki, 300 milyon.
2: Yavaş doktor. Canım çok acıyor.
3: Acıyacak tabii Faruk Bey. Araba kötü vurmuş sana. Ameliyattan çıkalı daha 24 saat bile olmadı.
2: Ağrımayan tarafım yok doktor. Sanki bütün kemiklerim kırılmış gibi.
3: Hiç şikayet etme dostum. Sen dua et o simitçi çocuk seni buraya getirdi de biz de tam zamanında müdahale edip ölümden kurtardık seni.
2: Allah simitçi çocuktan razı olsun. Hayatım ona borçluyum. Kendisini görsem de bir teşekkür etsem.
3: Görürsün. Dün seni hastaneye getirdiğinde uzun bir süre burada kaldı. Senin sağlık durumunu sordu.
2: Unutmadan sorayım doktor. Ameliyat sırasında beni soyarken bir cüzdan ilişti mi gözünüze?
3: Cüzdan mı? Yok. Neden sordunuz?
2: Cüzdanım yok da.
3: Sakın kaza geçirdiğiniz yerde düşürmüş olmayasınız.
2: Tabii. Olabilir.
3: Çok para var mıydı içinde?
2: Biraz vardı. 500 milyon kadar.
3: Ne diyorsunuz? Bayağı iyi para. İyi ama neden bu kadar fazla parayı üstünüzde taşıyorsunuz?
2: Ben tüccarım doktor. Parayı bankaya yatıracaktım ama o kadar çok yağmur yağıyordu ki fırsat bulamadım. Mecburen üstümde kaldı.
3: Yazık, az para değil.
2: Boş ver doktor, sağlık olsun. Para dediğin ne ki, her zaman kazanılır. Ama ya sağlık. Allah o simitçi çocuğu karşıma çıkarmasaydı şimdi yaşamıyordum. Ne yapalım, giden para olsun.
4: Merhaba, geçmiş olsun.
3: İşte o da geldi Faruk Bey.
2: Kim, simitçi mi?
3: Evet, işte seni buraya getiren simitçi çocuk bu. Ömer, gel evladım.
1: Buraya geçmiş olsun demeye gelmiştim.
2: Gel bakalım delikanlı. Demek hayatımı kurtaran simit çocuk sensin öyle mi? Sana ne kadar teşekkür etsem azdır evlat. Allah senden razı olsun.
1: Ben görevimi yaptım efendim. Buraya hem size geçmiş olsun demeye hem de bunu vermeye geldim.
2: Nedir o?
1: Cüzdanınız. Kaza geçirdiğiniz yerde buldum onu.
2: Sahi mi? Canımın derdine düştüğümden cüzdanımı tamamen unutmuştum. Peki içine baktın mı?
1: Evet. Cüzdanın kime ait olduğunu öğrenmek için.
2: Peki cüzdandaki paraları saydın mı?
1: Evet efendim. Bunun için kızmadınız ya.

0: bana.
1: Kaç para varmış içinde?
0: 500 milyon lira.
1: Ve sen 3 kuruş kazanmak için bu havada simit satarken bu parayı bana geri getirdin ha? Ya sen ne biçim çocuksun be? Evliya mısın nesin? Görüyor musun doktor? Günümüzde hala böyle insanlar varmış.
2: Haklısınız Faruk Bey. İnsanlıktan umudunu kesenler için Ömer güzel bir örnek.
1: Okula gidiyor musun Ömer?
0: Gidiyorum efendim.
1: Ama ayrıca simit de satıyorsun değil mi?
0: Evet efendim. Babam 2 sene önce öldü. Annemle kız kardeşime bakmak için çalışmak zorundayım. Neyse, iyi olduğunuza sevindim. Ben artık gideyim.
1: Hey, dur bakalım, nereye gidiyorsun?
0: Hastaneye.
1: Neden? Ne işin var orada?
0: Annem sabahleyin birden fenalaştı. Haydarpaşa Hastanesi'ne kaldırdım.
2: Nesi varmış peki? Doktorlar söyledi mi?
0: Söyledi efendim. Kalp krizi geçirmiş. Kalbe giden damarlardan biri tıkalıymış. Ameliyat edilmesi lazım dedi. Annemi ziyarete gideceğim.
2: Peki nasıl ameliyat ettireceksin anneni? Sağlık sigortanız falan var mı?
0: Yok. Hiçbir şeyimiz yok doktor amca.
2: İyi ama kalp ameliyatları pahalıdır. Masrafını nasıl karşılayacaksınız?
0: Bilmiyorum ama Allah büyüktür. Bize yardım eder. Hem okuyup hem simit satıyordum. Olmazsa okulu bırakıp gece gündüz çalışacağım. Hastanedeki doktor amca ameliyat edilmezse ölebilir dedi annem için. Zaten babamız da yok. Bir de annem ölürse biz ne yaparız sonra? Oturduğumuz ev rahmetli babamdan kalmıştı bize. Para bulamazsam evi satıp anneme ameliyat ettireceğim. Neyse ben gideyim artık.
1: Ömer.
0: Buyurun efendim.
1: Al bakayım şu paraları.
0: Neden?
1: Şey için yani anla işte be evlat. Baş olarak veriyorum sana. Burada tam 50 milyon lira var. Al hadi.
0: Hayatınızı kurtardığım için mi veriyorsunuz bu paraları bana? Ben size para için yardım etmedim. Ama mutlaka bana para verecekseniz 2,5 milyon lira verin yeter.
1: Allah Allah, anlayamadım. Ben sana 50 milyon veriyorum. Sen sadece 2,5 milyon istiyorsun. Neden peki?
0: Çünkü bana o kadar borcunuz var da ondan.
1: Borç mu dedin? Ne borcuymuş bu?
0: Dün akşam size yardım edeceğim derken simit tablomu kaybettim. Ayrıca sizi hastaneye götürmek için gerekli olan taksi ücretini ben verdim. Tablam içindeki simitler ve taksi parası olarak kaybım 2,5 milyon lira. Onu verin yeter.
1: Deli çocuk. Ben sana tam 50 milyon lira veriyorum. Sen 2,5 milyon istiyorsun. Hayret.
0: Ben sizden sadece hakkım olanı istiyorum efendim. Eğer verecek gücünüz olmasaydı onu da talep etmezdim.
1: Yani sana vermek istediğim 50 milyonu almayacak mısın?
0: Hayır efendim.
1: Öyle olsun. Peki. Al bakalım. Al 2,5 milyon liranı.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Peki o elindeki poşette ne var öyle?
0: Duvar saati. Guguklu bir saat.
1: Neden taşıyorsun yanında?
0: Satmaya götürüyorum. Kız kardeşim istemiyor ama mecburuz bunu.
1: Peki neden satıyorsun o guguklu saati?
0: Odunumuz bitti de. Yani satıp odun alacağım.
1: Anladım. Peki. Göster bakayım şu saati bana.
0: İşte. Guguklu saat bu.
1: Pek de güzelmiş. Peki bunu kaça vereceksin?
0: Bilmiyorum. Sizin kaza geçirdiğiniz yerdeki bir antikacı dükkanında buldum aynını. Üzerinde 50 milyon liralık bir etiket vardı. Belki bunu 15-20 milyona satabilirim.
1: Hayır sakın ha. Bu saat çok değerli. Ucuza vereyim değil mi?
0: Sahi mi?
1: Elbette, antika bu.
0: Antika mı?
1: Tabii, ben bu işlerden anlarım. Bu saat gerçek bir antika. 40 milyondan aşağı vereyim deme.
0: 40 milyon mu? Ya ama bu kadar para verirler mi?
1: Elbette verirler.
0: Demek 40 milyona. Keşke o antikacı dükkanının sahibi bu kadar verse.
1: İstersen bu saati ben hemen alabilirim.
0: Siz mi?
1: Tabii.
0: Sahi mi?
1: Tabii canım. Ben antika meraklısıyım. Satarsan alırım. Ayrıca parasını da hemen şimdi öderim sana.
0: Demek bu saat bu kadar değerli ha?
1: Değerli tabii. Dedim ya antika diye.
0: Olur. Madem ki almak istiyorsunuz. Buyurun size satayım.
1: Sana zahmet o saati şöyle yanımdaki konsolun üzerine koyar mısın?
0: Tabii.
1: Evet, güzel. Evet, al bakalım 40 milyon. Sayabilirsin.
0: Teşekkür ederim. Saymaya hiç gerek yok. Eğer izin verirseniz hemen eve gidip bu müjdeyi annemle kız kardeşime vereyim.
1: Git evlat. Allah hep seninle olsun Ömer.
0: Amin efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Bir dakika Ömer.
0: Buyurun efendim.
2: Bak kız kardeşim bu saati çok mu seviyordu?
0: Evet efendim. Ama çocuk işte. O saatle arkadaş gibi konuşuyordu.
2: Kapalı çarşıyı biliyor musun Ömer?
0: Tabii biliyorum.

0: çocuk. Ayrıca bir çocuktan beklenmeyecek kadar da dürüst.
1: Ya Rabbi, hepimiz çocuk büyütüyoruz. Ne olur hepsi de şu Ömer gibi olsun.
0: Faruk Bey, guguklu saati aldın. Ne yapacaksın şimdi bu antika saati?
1: Ne antikası? Antika falan değil doktor. Sıradan 1-2 milyonluk bir saat işte.
0: Antika değil mi? İyi ama madem antika değil de neden onca parayı verip satın aldın Ömer'den?
1: Başka ne yapabilirdim ki doktor? Ömer'i görmedin mi? Öyle gururlu ve inatçı ki şimdi tutup da al o parayı, evine odun al. Annenin ameliyatı için benden küçük bir katkı olsun desem mümkün yok, kabul etmezdi. Yanılıyor muyum?
0: Doğru, almazdı.
1: Çaresiz ben de antika diye kandırıp 40 milyon bahşiş verdim çocuğa.
0: Allah razı olsun senden. Çocuk bayağı sıkışık durumdaydı Faruk Bey.
1: Kader işte doktor, parmak kadar çocuk bir taraftan hayatın yükünü sırtında taşırken bir taraftan da hasta kız kardeşi ve annesiyle uğraşıyor. Bu da yetmezmiş gibi benim hayatımı kurtarıyor. Hem ne pahasına biliyor musun? Ekmek teknesi simit tablasını kaybetmek uğruna.
0: Haklısın Faruk Bey. En önemlisi de ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Kalp hastası olan anasının ameliyat parası ve yanmayan sobalarına gerekli olan odunun parası senin cüzdanındayken elini bile sürmeden getirip sana vermesi.
1: Haklısın doktor. Bir başkası olsaydı, hele böyle para derdinde biri olsaydı mümkün yok cüzdanımı geri getirmezdi. Aferin be Ömer'e.
0: Bence asıl aferin alması gereken biri varsa o da Ömer'in annesidir Faruk Bey. Zira Ömer'e bu terbiyeyi veren odur.
1: Haklısın doktor. Keşke Allah bize para zenginliği yerine başka türlü zenginlikler verseydi.
0: Neden böyle söylüyorsun Faruk?
1: Benim de bir oğlum var. 18 yaşında. Ömer'den biraz büyük. Ama Allah affetsin beni. Şu Ömer'i gördükten sonra kendi oğluma oğlum demeye utanıyorum doktor.
0: Neden?
1: 16 yaşında çocuk ayağı delik ayakkabısıyla, yırtık parçasıyla anasını ve kız kardeşini geçindirmek için kara kışın altında simit satarak nafakalarını temin etmeye çalışıyor. Benim oğlum benim arabamı çalarak benim paramla sokaklarda fink atıyor. Anlaşılan para kazanmayı öğrenmişiz ama evlatlarımıza yeteri kadar terbiye vermeyi öğrenememişiz.
2: Oğlum, kızım, yavrularım, evlatlarım.
3: Nasılsın anneciğim?
2: Sen neden öksürüyorsun kızım? Hasta mı oldun yoksa?
3: Grip olmuşum anneciğim. Dün çok ateşim vardı. Abim ilaç verdi. Ama şimdi daha iyiyim. Biliyor musun? Abim odun da aldı evimize.
2: Aldın mı güzel oğlum?
4: Aldım anneciğim.
2: Hangi parayla aldın evladım? Yoksa guguklu saati mi sattın?
4: Evet. Hem de 40 milyona.
2: Sahi mi? Kim verdi o kadar parayı?
4: O trafik kazasında yaralanan adam. Bugün hastaneye gittim ziyarete. Elimde gördü. Meğer antikaymış bizim o saat. O yaralı amca da antikacıymış. Hemen 40 milyon lira verip aldı saati.
2: Ay, şükürler olsun sana Allah'ım. Olan Ayşeciğimin guguklu saati ne oldu? Saatinin satıldığına fazla üzülmedin ya yavrum.
3: Yo, neden üzüleyim? Hem abim başka bir guguklu saat getirdi bana.
2: Sahi mi Ömer? Nereden aldın peki?
4: Kapalı çarşıdan. 2,5 milyona aldım. Aynı eski saatimize benziyor.
3: Hem yepyeni anneciğim.
2: Ömer, doktorla konuştun mu evladım? Ne zaman çıkacakmışım buradan? Aklım fikrim hep sizde, evde kaldı oğlum.
4: Bir müddet daha kalman gerekiyormuş anneciğim.
2: Ya neden? Ya iyiyim ben, bir şeyim yok.
4: Doktor amca ameliyat olman gerektiğini söyledi anne.
2: Ne? Ameliyat mı? Ne ameliyatı? Bu da nereden çıktı şimdi? Ben iyiyim diyorum oğlum.
4: Kalbe giden damarlardan biri tıkalıymış anneciğim. Mutlaka ameliyat olman gerekiyormuş.
2: Hayır, ben ameliyat mı ameliyat olmam. Evet, ameliyat olmam diyorum. Bir an evvel evime, sizlerin yanına dönmek istiyorum ya.
4: Anne, eğer ameliyat olmazsan... Allah gecinden versin ama ölebilirmişsin.
2: Aman Allah'ım, aman Allah'ım.
3: Lütfen anneciğim ameliyat ol. Sonra sen ölürsen abimle ben ne yaparız?
2: Peki, peki olayım. İyi ama evladım, ameliyatı bedava mı yapacaklar? Para istemeyecekler mi?
4: Parasız yapacaklarmış. Annemin muhakkak ameliyat olması şart mı doktor amca?
5: Evet, şart Ömer. Dün de dediğim gibi kalbe giden

0: damarlardan biri tıkanmış evladım. Yeni bir kalp krizi Allah korusun ölümüne sebebiyet verebilir.
1: Madem gerekli, yapın o zaman efendim.
0: Tabii tabii de yalnız para durumunu ne yapacaksın?
1: Merak etmeyin. Ne gerekiyorsa ödeyeceğiz efendim. Üstümde 30 milyon var. Onu avans olarak vereyim. Annemi hastaneden çıkartırken de üstünü tamamlarız.
0: Peki. Gel seninle muhasebeye gidelim. Hem parayı yatır hem de gerekli evraklara imzala.
1: Peki efendim. Annemi ne zaman ameliyata alacaksınız?
0: Hemen. Yarın sabah.
1: Kaç gün kalacak bu hastanede?
0: 10 gün kadar.
1: Sizden bir ricam olacak doktor amca.
0: Buyur hemen.
1: Eğer annem sorarsa ameliyatın bedava olduğunu söyler misiniz?
2: Hasan abicim, iyi ki odun almışsın. Yoksa soğuktan donardık.
1: İyi sen ısın. Çok güzel. Ben annemi ziyarete gidip geleyim, tamam mı?
2: Olur abicim. Annem ne zaman gelecek evimize?
1: Birkaç güne kadar gelir. Nasılsın anneciğim?
3: Ben iyiyim evladım. Ameliyat eden doktor 2-3 gün sonra evinize gidebilirsiniz dedi. Ayşe ne yapıyor?
1: İyidir anneciğim. Ev sıcacık. Hiç üşümüyor. Hem bebekleriyle hem de bu saatiyle oynayıp duruyor.
3: Hasta filan değil ya. Son getirdikte öksürüp duruyor.
1: Merak etme. Sobayı yakınca iyileşti. Öksürüğü falan kalmadı.
3: Sen ne yapıyorsun oğlum? İşlerin nasıl gidiyor?
1: Gayet iyi gidiyor anneciğim. Her gün 2 tabla simit satıyorum. Hiç merak etme.
3: Ah aklım hep sizde oldu. Bir an evvel taburcu olup evime gelmek istiyorum ben. Hem sizleri hem de evimi çok özledim. Sen gitmeden doktorla bir konuş çocuğum. Bakalım ne zaman taburcu edecekmiş beni.
1: Olur konuşurum anneciğim. Teşekkür ederim doktor amca. Annemizi tekrar hayata kavuşturdum.
0: Estağfurullah. Ne demek ki? Ameliyat son derecede başarılı geçti.
1: Annemi ne zaman taburcu edeceksiniz efendim?
0: Yarın değil öbür gün. Gelip götürebilirsin o zaman.
1: Peki efendim. Hastaneye borcumuz ne? Yani ne kadar ödeyeceğiz?
0: Bak onu muhasebe bilir. Giderken muhasebeye uğra hesabını çıkarsın.
1: Peki efendim. Affedersiniz efendim. Öbür gün annemi çıkartacağız da acaba borcumuz ne tutuyor söyleyebilir misiniz?
4: Bir dakika. Kaç numaralı yatakta yatıyordu?
1: 11 numaralı yatakta.
4: Hastanın adı neydi?
1: Behice Işık.
4: Tamam bakalım. Evet buldum işte. Behice Işık demiştin değil mi?
1: Evet.
4: Evet. Ameliyat ücreti, yatak ücreti, ilaçlar, narkoz ücreti. Hepsi 350 milyon tutuyor. 30 milyon da avans yatırılmış. Çıkartalım bunu da bundan. Evet. 320 milyon. Borcunuz 320 milyon.
1: 320 milyon ha? Teşekkür ederim efendim.
4: Parayı şimdi ödeyecek misin?
1: Yok. Yani şu anda üzerimde yok da annemi taburcu ederken öderim.
4: Peki. Nasıl istersen.
1: Hadi taze simit, taze simit. Çıtır çıtır, çıtır çıtır, taze simit. Ne yapacağım ben Allah'ım? 320 milyon. Bu kadar çok parayı nereden bulacağım? Simit satarak kazanılmaz ki bu para.
5: Bir simit versene delikanlı.
1: Eğer parayı vermezsem annemi bırakmazlar. Rezil oluruz herkese. Ne olur Allah'ım yardım et bana.
5: Hey uyuyor musun delikanlı? Simit istedim.
1: Affedersin abi. Buyur kaç tane istiyorsun?
5: İki tane ver.
1: Buyur abi.
5: Eyvallah.
1: Güle güle abi. Hadi akşam simitleri taze taze çıtır çıtır el yakıyor. Taze simitler taze simitler.
5: Tablo geliyor kaçın.
1: Eyvah kulü bu eksikti. Tablolar geliyor. Hemen kaçayım yoksa simit tablomu simitleri gider.
5: Eyvah. Dur eyvah. Dur kaçma. Kaçma diyorum sana.
1: Hay Allah.
5: Eyvah. Yakaladım seni.
1: Abi, gel bakayım benimle. Ne olur yapma. Ekmek param bu benim abi. Kardeşimle anama bakıyorum. Bırak da gideyim abi.
5: Oğlum sana kaç sefer söyleyeceğiz ha? Açıkta gıda maddesi satmayın diye ha? Yürü hadi, yürü bakalım.
1: Abi bırak gideyim. Annem hastanede, kız kardeşim evde yalnız abi.
5: Sus hadi. Yapma. Biz bu masalları yutmayız oğlum. Ver şu tabloyu bakayım. Ver diyorum sana. Heh, tamam.

0: Şimdi bas git, hadi yürü bakayım.
1: Etme, eyleme abicim. O simit tablamı alırsan eğer benim ekmek param gider. Yeah. Ne olur abi. Bak ben onsuz simit satamam. Yeah. Ne olur yapma.
2: Aklınız sıra adam kandıracaksınız değil mi? Yok anası hastaymış. Yok kız kardeşi hemşehrinizi. Bir daha görmem seni buralarda.
1: Allah'ım sen yardım et. Ne yapacağım şimdi ben? Kız kardeşim evde ekmek bekliyor. Anam hastanede yarın taburcu olmayı bekliyor. Mahvoldum ben, mahvoldum. Ne yapacağım bilemiyorum.
3: Affet beni anneciğim. Affet Ayşeciğim. Bu durumda kim olsa benim gibi yapar. Canına kıyardı. Yapabilecek başka hiçbir şeyim kalmadı. Parayı ödeyemezsem yarın anamı hastaneden çıkartamam. Borç isteyecek kimsem de yok. Olsa bile simit satan bir çocuğa kim borç verir? En iyisi canıma kıyım. Anamın, kardeşimin üzüleceğini görmektense ölmek daha iyi. Babacığım, yanıma geliyorum. Emanetlerine erkek olarak sahip çıkamadım. Affet beni. Aman Allah'ım. Ne yapıyorum ben? Çıldırdım mı yoksa? İntihar ederek anamla kız kardeşimi yalnız bırakacağım. Kim doyurur sonra onların karnını? Rahmetli babacığım. Başın sıkıştı mı camiye git. Namaz kıl ve seni yaradana dua et derdi. Böylece hem moralin yerine gelir hem de dertlerine çözüm bulursun derdi. Evet evet. Evet. Şu saatte yapabileceğim tek şey bu. Ey büyük Allah'ım. Sen bana yardım et ne olursun.
4: Abicim, annemi yarın hastaneden çıkarıp evimize getirecek misin?
3: Getireceğim tabii.
4: Onu öyle özledim ki. Gelir gelmez boynuna sarılıp koklayacağım hep. Sen de özledin mi annemi abicim?
3: Özlemez olur muyum hiç? Hangi evlat anasını özlemez Ayşe? O bizim her şeyimiz. Hem anamız hem de babamız.
4: Annem artık hiç hasta olmayacak değil mi abi?
3: Olmayacak.
4: Ben uyumaya gidiyorum. Allah rahatlık versin abicim.
3: Sana da Ayşe. Sana da kardeşim. Acaba simit fırınına gitsen bana borç verir mi? Vermez. Cimri adamın teki zaten. Hiç boşuna istemenin anlamı yok. İyi ama yarın sabah parayı ödeyemezsem nasıl çıkartırım anamı hastaneden? 320 milyon lira. Bu kadar parayı bulmam imkansız. Hastanede bu parayı almadan annemi bırakmaz. Acaba anama ameliyat eden doktora rica etsem, parayı sonra öderim desem, inanmazlar ki. Hem zaten beni tanımıyorlar bile. Hah, kol saatim. Onu satsam. Ta sünnetimde babacığım takmıştı. İyi ama kaç para eder ki? Hem şimdi eski saatlere kim para verir? Evimizi rehin gösterip bankadan borç alsak? Yok, olmaz. Ev anamın üstüne. Yapamam bunu. Ey büyük Allah'ım, sen yardım et. Sen yol göster, ne olursun.

0: Ömer, sen misin oğlum? Gel gir.
1: Nasılsın anneciğim?
0: İyiyim oğlum, iyiyim. Bavulumu hazırladım. Senin gelip çıkarmanı bekliyorum.
1: Geldim işte anneciğim.
0: Hadi bir an evvel çıkıp evimize gidelim yavrum.
1: Şey, acele etme. Ben önce gidip kağıtları imzalayayım.
0: Aa, kağıt mı? Ne kağıdı
1: Şey
0: imzalayacaksın
1: kağıdı
0: ki?
1: canım. Hani senin taburcu edilmenle ilgili kağıtlar. Doktor imzalayacak da.
0: Ha, peki git doktora. Doktora git de imzalat. Ay evimi ve sizleri o kadar özledim ki. Allah eksikliğini göstermesin ama şu hastanede bir dakika bile kalmak istemiyorum.
1: Yapabileceğim hiçbir şey yok. Muhasebeciye her şeyi dosdoğru anlatırım. Eğer parayı ödemeden anneni çıkartamazsın derse ben de gizlice kaçırırım onu. Ya da anamın yerine ben rehin kalır yatarım. Şey, ben annemi çıkartacağım da geçen gün gelmiştim size.
2: Evet hatırladım. 11 numaralı yataktaki kalp ameliyatı olan kadının oğluydun değil
1: Evet
2: mi?
1: efendim.
2: Parayı getirdin mi?
1: Şey, ben de bu konuyu görüşmek istiyordum sizinle.
2: Hangi konuyu?
1: Para konusunu. Bakın efendim, biz fakir bir aileyiz. Babam 2 yıl önce öldü. Annemle kız kardeşime ben bakıyorum. Simitçilik yapıyorum.
2: Evet.
1: Hastane parasını maalesef bulamadım. Yani param yok amca.

0: Yok mu? Şaka mı yapıyorsun evlat? 320 milyon. Bu parayı ödemezsen anneni çıkartamazsın bu hastaneden.
1: Bakın, biliyorum ama param yok işte. Ancak simit satarak ailemi geçindiriyorum. 2 gündür onu da satamıyorum. Zabıtalar simit tablamı elimden aldılar.
0: Valla beni ilgilendirmez. Mevzuat böyle. Bu hastanede yatan hasta parasını ödemezse taburcu edilmiyor.
1: Yani anamı rehin mi tutacaksınız?
0: Kusura bakma ama başka çaremiz yok.
1: Etmeyin, eylemeyin. Anam daha yeni kalp ameliyatı oldu. Eğer parasızlık yüzünden rehin kaldığını anlarsa yüreğine iner zavallım.
0: Tamam da delikanlı, ben ne yapabilirim? Mevzuat böyle diyorum.
1: Peki senet falan imzalasam? Taksitle ödesem anamın parasını?
0: Yahu neyinle ödeyeceksin ki? Alt tarafı simitçisin. Simit satarak hem ailenin karnını doyurup hem de hastane borcunu nasıl ödersin?
1: Vallahi öderim amca. Gece gündüz çalışırım.
0: Oğlum taksit yapsak bile 6 aydan fazla yapamayız. 320 milyonu 6'ya böl, ayda 50 küsür milyon tutuyor. Yok, mümkünü yok, sen bu taksiti ödeyemezsin.
1: Peki ne yapacağız?
0: Yapacak bir şey yok. Parayı bulup getirinceye kadar annen hastanemizde kalacak.
1: Yapamazsınız bunu. Anamı rehin tutamazsınız. İlle de rehin istiyorsanız beni alın onun yerine.
0: Mevzuat böyle. Şimdi doktoruna telefon açıp durumu bildireceğim. Hiç boşuna taburcu kağıdını imzalamasın.
2: Bırak o telefonu. Çocuğun borcu kaç paraysa ben ödeyeceğim.
1: Aa, Faruk Bey amca. Taksinin çarptığı kazada yaralanan amca.
2: Nasılsın Ömer? Hadi kardeşim, hesabını kitabını yap. Kaç paraysa ben şimdi nakit olarak ödeyeceğim.
0: Peki bey.
1: Olmaz Faruk amca. Bu parayı sizden alamam.
2: Neden? Sen benim hayatımı kurtarmadın mı?
1: Kurtardım ama bunu para karşılığı yapmadım. Şimdi siz para verirseniz ben bu işin karşılığında sizden para almış olurum.
2: Saçmalama. Hem ben sana bu parayı beni kurtarman karşılığında bahşiş diye vermiyorum ki.
1: Ya ne diye veriyorsunuz?
2: Borç olarak veriyorum. Az önce şu adama borcunu taksitle ödemek istemiyor muydun?
1: Evet ama...
2: Borcunu taksitle hastaneye ödeyeceğini bana ödersin, olur biter, tamam mı?
1: Olur ama 6 taksitte falan ödeyemem.
2: Boş ver, sana hemen öde diyen yok. Ne zaman ne şekilde olursa olsun öyle ödersin, tamam mı?
1: Tamam, Allah razı olsun sizden. Günlerdir Allah'ıma bize yardım etmesi için dua ediyordum. Sonunda dualarım kabul oldu. Yardımımıza seni gönderdi.
2: O kaza gecesi de sen benim yardıma koşmuştun. Hele çevirdiğin taksiyi hiç unutmuyorum. Ağır yaralıydım ama o şoförle konuştuğunu duymuştum. Namussuz herif döşemesi kanlar içinde kalmasın diye beni arabasına almamıştı. Ama sen simit tablanı ve simitlerini kaybetme uğruna beni hastaneye götürdün ve hayatımı kurtardın. Üstüne üstlük paraya o kadar ihtiyacım varken, ananı ameliyat ettirmen gerekirken cüzdanımı bulup bana geri getirdin. Bütün bunlar az şey değil evlat.
1: Ben o kaza gecesi insanlık görevimi yaptım. Siz değil, kim olursa olsun o durumda başımı çeviremezdim. Cüzdan konusuna gelince, rahmetli babam yaşadığı sürece evimize haram lokma sokmamıştı. Bize hep namustan, dürüstlükten ayrılmamamızı söylerdi. Bunlar insanı insan yapan meziyetler derdi.
2: Allah rahmet eylesin, ne güzel söylemiş baban. Gerçekten insanı insan yapan meziyetler, namus, haramdan kaçmak, dürüstlük ve iyilikseverliktir Ömer. İnşallah sonuna kadar bu meziyetlerini kullanırsın. Ha, bir de bir atasözü vardır. Bilmem baban rahmetli söylemiş miydi sana?
1: Nedir o efendim?
2: Çok meşhur bir atasözüdür. Ve söyleyen ne güzel söylemiş. Ne ekersen onu biçersin.
1: Evet, bu atasözünü biliyorum efendim.
2: Güzel. İşte sen de ektiğini biçiyorsun şimdi. Kaza gecesi insanlık, sevgi, merhamet, dürüstlük ektin. Şimdi de karşılığında o ektiklerini biçiyorsun. Evet bayım, çocuğun borcu ne kadarsa söyleyin hemen.
0: Evet, 320 milyon lira.
2: Peki. Buyurun.
1: Faruk Bey amca, anneme ne diyeceğim?
2: Annene bir şey söylemek zorunda değilsin Ömer. Parayı ödedim. Makbuz alıp ananı çıkart ve doğruca evine götür. Orada hasret giderin kardeşinle.
1: Hayır, ona her şeyi anlatacağım. Çünkü bir yalan başka bir yalanı da getirir. Anama sizin bize yaptığınız iyiliklerden söz edeceğim.
2: O zaman sen de söyle. Ama söylerken benim yaptığım iyiliği değil, atasözünü söyle Ömer. İnsanoğlu ne ekerse onu biçermiş anam de. O ne demek istediğini anlar.
1: Peki efendim.
2: Ha, unutmadan şu kartımı vereyim sana. Al.
1: Ne yapacağım bunu? Neden verdiniz bana?
2: Artık simit satmanı istemiyorum Ömer. Senin gibi akıllı ve dürüst bir çocuk gazete ilanıyla bulunmaz. Birkaç gün sonra gel benim büromda çalış. Hem okuluna gider hem de çalışırsın. Anlaştık mı?

0: Sağ olun, sağ olun efendim. Allah sizden razı olsun. Yalnız bir şartım var.
1: Söyle bakayım, neymiş şartın?
0: Size olan borcumu bana vereceğiniz maaştan azar asar kesmenizi istiyorum. Zira rahmetli babam, dürüst insan borcuna sadık olup ödeyen insandır derdi.
2: İyiliğin Bedeli adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda, doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Mesnevi'den hikaye. Zünnun-u Mısri'nin tımarhaneye düşmesi. Zünnun-u Mısri'nin başına bir hal geldi. Bu hal onda yeni yeni coşkunluklar, yeni yeni cezbeler meydana getirmekteydi. Bunu anlamayan gafiller ondan rahatsız oldular. Nihayet Zünnun'u tımarhaneye attılar. Bunu duyan dostları onu ziyarete gittiler. Zünnun onlara bağırdı. "Siz kimsiniz? Neden geldiniz?" dedi. Onlar sükunetle cevap verdiler. "Biz senin dostlarınız. Buraya halini, hatırını sormak için geldik." dediler. Zünnun bunun üzerine onlara saldırdı. Üzerlerine taş, toprak atmaya, onlara sopa sallamaya başladı. Her biri korkusundan bir yana kaçtı. Bunun üzerine Zünnun bir kenarda durup gülmeye başladı. "Neden böyle kaçıp her biriniz bir köşeye sığındınız? Hani dostlarımdınız? Dostun eziyeti dosta ağır gelir mi? Dostun alameti dosttan gelen zorluğa katlanmak değil midir?" dedi. Kalpte her an başka başka şeyler baş gösterir. İnsan bazen şeytanlaşır, bazen melekleşir, bazen tuzak kesilir, bazen de yırtıcı hayvan. İnci nedir ki? Bir katrede gizlenmiş bir deniz. bir zerreye sığınmış güneş. Madem bir hırsızlık ediyorsun, bari latif bir inciyi çal. Madem ki hamallık ediyorsun, bari değerli bir yük taşı.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Ey düşünce ufkum, sen ağır artık. Ey gönül toprağım, sen bereketlen. Bir yetim dünyanın şairiyim ben. Kanım mürekkeptir, yüreğim kalem. Her gün tabutumu kendim taşırım. Ak yeleli kısrakların yerine, ıssız kalan bucakların yerine, büyümeyen bebeklerin yerine, ölürüm ben, ölürüm ben.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, sevgili dostlar, bir İrfan Mektebi programında daha sizlerle birlikteyiz. Hepinizi, bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'ın selamı ile selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, geçen hafta Miraç Risalesi'ne başlamıştık. Miraç Risalesi, sözlerden, Risale-i Nur eserlerinden, sözlerden 31. sözde izah ediliyor. Kısaca bir başlangıç yapmıştık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını kesin delillerle ispat eden bir mevzuydu. 4 esas üzerine bina ediliyor Miraç Risalesi. Miracın ne için gerektiğini anlatan miracın sırrı lüzumu birinci esas, ki bunu geçen hafta işledik. Daha sonra ikinci esasta miracın hakikati anlatılıyor. Bu hafta da oraya inşallah başlayacağız. Üçüncü esasta miracın hikmetlerinden bahsediliyor. Dördüncü esasta ise miracın neticelerinden, faydelerinden, yani semerelerinden bahis var. Hatırlarsanız değerli dinleyenler, geçen haftaki girişimizde hem miraca dair İsra suresi ve Necm suresinden ayet-i kerimeleri ve onların meallerini sizlere zikrettik. Daha sonra innehu zamirindeki Peygamber Efendimiz'e yahut Cenab-ı Hakk'a raci olduğu zaman oradaki hitabın nasıl olduğunu izah ettikten sonra miracın ne için gerektiğiyle ilgili temsillerle birinci esası bitirmiştik. Miracın sır lüzumuna dair birinci temsilde bir sultanın iki çeşit konuşması olduğundan bahsetmiştik. Birisi hususi bir iş için ami bir raiyetiyle telefonla görüşmesi gibidir. Diğeri umumi ve genel, bütün herkesi ilgilendiren bir hususta bir yaver-i ekremi ile onu huzuruna celbedip hususi görüşmesi ve onu vazifelendirilmesi ile ilgili görüşmesiydi. İkinci temsilde güneş ve ayna misali vardı hatırlarsanız. İki kişiden bahsediyordu orada. Birisi güneşe karşı aynasını tutup sonra o aynasını kendi bahçesine, damına çevirip o şekilde güneşin ışığından aksi kadar istifade ediyordu. Diğeri ise bizzat güneşe karşı çıkıp güneşten yararlanıyor. Sonra o güneşten evine, damına doğrudan ışıklar alıyordu, pencereler açmak suretiyle. Mevzu aralarında mülhitlere de, yani dinsizlere de hitap vardı değerli dinleyenler. Onlara da ara ara hitap ediyordu. Ama miracın en başındaki ihtarda miraç bahsinin erkan-ı imaniyenin kabulünden sonra gelen bir mevzu olduğu, dolayısıyla miraçta şüpheye düşmüş yahut miracı kabul edemeyen müminleri nazara alarak serdi kelam edileceği, ara sıra da mülhitlere hitap edileceğinden bahsediyor idi. Onları anlattık değerli dinleyenler. Birinci esası öylece elhamdülillah tamamlamış olduk. Kısaca da bugün hatırlattım sizlere. Bugün inşallah ikinci esas miraç.

hakikati nedir? Onunla programımıza başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. İkinci esas, hakikati miraç nedir? El cevap, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın zatının meratibi kemalatta, mükemmelleşme mertebelerinde, seyri sülukundan ibarettir. Seyri süluku izah etmiştik daha önceki programlarımızda değerli dinleyenler. Geçen hafta da kısmen değindik. İnsanların maneviyat yoluyla, kalp ayağıyla, çeşitli riyazetlerle, ibadetlerle, eskarla, evratla Cenab-ı Hakk'a yaklaşması, mana alemlerini keşfetmesi, oralarda yolculuk yapmasıydı. Cenab-ı Hakk'ın veli kullarına mahsus haller. İşte hakikati Miraç'ta diyor ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kemalatının mertebelerinde bir gezmesidir, manen bir seyahatidir, bir yolculuğudur. Miraç'ın hakikati bir cümleyle özetlenecek olursa budur. Tekrar ediyorum cümleyi değerli dinleyenler. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın meratibi kemalatta seyri sülukundan ibarettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın tertibi mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve unvanlarla ve saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devair-i tedbir ve icatta ve o dairelerde bir arş-ı rububiyet ve bir merkezi tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği asar-ı rububiyeti birer birer o abd-ı mahsusa göstermekle o abdi, o kulu hem bütün kemalat-ı insaniyeyi cami hem bütün tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar hem bütün tabakat-ı kainata nazır ve saltanat-ı rububiyetin dellalı ve marziyat-ı ilahiyenin mübelliği ve tılsım-ı kainatın keşşafı yapmak için Burak'a bindirip berk gibi semavatı seyrettirip kat-i meratip ettirerek kamervari menzilden menzile daireden daireye rububiyet ilahiyeyi temaşa ettirip o dairelerin semavatında makamları bulunan ve ihvanı olan kardeşler olan enbiyayı birer birer göstererek ta Kab-ı Kavseyn makamına çıkarmış, ehadiyet ile kelamına ve rü'yetine mazhar kılmıştır. Şimdi burayı izah edeceğiz değerli dinleyenler. En başta söylediği ikinci esasın, yani Peygamber Efendimizin miracının hakikatini anlatan o bir cümlelik yerin, burası izahıdır ama burası da yüksek bir hakikattir, sırlı bir hakikattir. Onu da yine izah edecek ama önce burayı bir izah etmemiz gerekiyor değerli dinleyenler. Dedik ki Miraç Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kemalat mertebelerinde seyri sülukundan ibarettir. Peki bu kemalat mertebeleri dediğimiz şeyler nelerdir? Peygamber Efendimiz için bunlar nasıldır? Bu seyri sülük gerçeği nedir? Bu cümleyi az önce size izah etmeden okuduğum yeri izah ederek anlamanıza çalışacağız inşallah. Hep birlikte de anlayacağız. Yani şu denilmek istiyor. Cenab-ı Hak Miraç vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi isim ve ünvanlarının her bir dairedeki kemalatını göstererek bütün o mertebeleri ona kat ettirerek o mertebelerde onu yükselterek tecellilerine onu mazhar kılarak her mertebede her bir tabakada Burak'a bindirip onu şimşek gibi geçirerek kardeşleri olan peygamberlerle görüştürerek ve onların varisidir aynı zamanda ta

Kâb-ı Kavseyn makamına çıkarıp Allah'ın varlığı ve birliği haysiyetiyle Cenab-ı Hakk'ı görmesine, işte o seyri sülük deniyor, işte miracın hakikati budur deniyor. Bu yüksek hakikat iki temsille bizlere izah edilecek değerli dinleyenler. Önce paragraf paragraf, kelime kelime miracın hakikatini anlatan bu cümleyi bir daha izah edelim. Sonra temsillere geçelim değerli dinleyenler. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın meratib-i kemalatta seyri sülukundan ibarettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın terbiyeyi mahlukatta, Allah-u Teala bütün kainatı halk etmiş, yaratmış, yarattığı her bir şeyi de emrine boyun eğdiriyor. Her birisinin rızkını veriyor. Her birisini ona münasip mertebelerde kemale erdiriyor. Her bir mahlukatında Esma-i Hüsna'sını çeşit çeşit şekillerde tecelli ettiriyor. İşte Cenab-ı Hak bu mahlukatın terbiyesinde, terbiye-i mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlar var. Bu ayrı ayrı isim ve ünvanlarıyla Allah-u Teala o rububiyet dediğimiz terbiye ediciliğinin saltanatında teşkil ettiği tedbir dairesi, hatta daireleri, icat daireleri, alemler diyelim her birisine ve o dairelerde bir arş-ı rububiyet, yani rububiyetinin, terbiye ediciliğinin, her şeye hakim oluculuğunun arşı, en üst mertebesi, icraat merkezi, bütün bu dairelerin isim ve ünvanlarını tecelli ettirdiği, o dairelerde bir arş-ı rububiyet ve bir merkezi tasarrufa, idare merkezine sebep olan bir sema tabakasında gösterdiği asar-ı rububiyeti, her bir sema tabakasında, 7 kat semadan bahsediliyor değerli dinleyenler, biliyorsunuz. İşte her bir sema tabakasında Cenab-ı Hak yaratmış olduğu mahlukatının her birisinde, her an, her mertebede ve en azami mertebede isim ve sıfatlarını, ünvanlarını tecelli ettiriyor. Daire daire onlarda, o mertebelerde onları tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar kılıyor. İşte o tabakaların her birisinde ve her bir sema tabakasında gösterdiği rububiyet eserlerini birer birer o hususi abdına, abd-ı mahsus dediği kimdir? Kıymetli dinleyenler biliyorsunuz, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kulu hususi seçmiş, onu peygamber yapmış, miracına vesile etmiş, rü'yetine vesile, rü'yetini ona nimet olarak ishar etmiş. Rü'yetine mazhar etmeden önce de her bir sema tabakasında bütün isim ve ünvanları her bir mahlukta, her bir dairede nasıl tecelli ediyor, onları göstererek o delilleri ona mazhar kılmış. İşte o abdi, o kulunu hem bütün kemalat-ı insaniyeyi cami. Peki niye böyle yapmış Cenab-ı Hak? Her bir sema tabakasındaki esmasının tecellisini her bir dairede o kuluna niye göstermiş? Rububiyeti saltanatındaki o tecellilerine niye onu mazhar kılmış? O hususi kuluna, yani aleyhissalatü vesselama, kainattaki bütün insanların kemalatını, hatta bütün mahlukatın kemalatını cami, hepsini kendisinde toplayan, bununla birlikte hem bütün tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar, Allah-u Teala'nın bütün esma sıfatlarının tecellisine de mazhar, başka hem bütün tabakat-ı kainata, kainatta hangi tabakalar varsa, hangi mertebeler varsa, hangi oluşumlar varsa şimdiki dille ve onların her bir safhasında, bütün hepsine, kainat tabakalarının hepsine nazır, hepsini gören, hepsini Peygamber Efendimiz'e göstermiş ve saltanat-ı rububiyetinin dellalı bütün bunları göstermiş, o terbiye edicilik dairesindeki sultanlığını ta bütün beşeriyete, bütün cinlere, insanlara ilan etsin. Saltanat-ı rububiyetinin dellalı olsun. Dellalı başka ve marziyat-ı ilahiyenin mübelliği. Cenab-ı Hak insanlardan ne istiyor?
kainatı ne için

yaratmış, nelerden razı? Allah'ın razı olduğu işler, ameller nelerdir? Bunları tebliğ etsin, insanlara bildirsin. Cenab-ı Hakk'ın arzularını, marziyat-ı ilahiye dediğimiz razı olduğu şeyleri insanlara bildirsin, tebliğ etsin, ulaştırsın. Ve başka bir görevi daha veriyor. Miraç'la bunu temin ediyor. Tılsım-ı kainatın keşşafı yapmak için aynı zamanda. Bu kainat ne için yaratılmıştır? Kainatın tılsımı nedir? Kainatın rengi iman nazarıyla bakıldığında nasıl değişir? Küfür nazarıyla bakıldığında nasıl karanlıklara boğulur? Bütün bunları anlatsın, insanları irşad edip nurlandırsın. Bütün bunları yapmak için onu Burak'a bindirip, Burak nurlu bir binek, Burak'a bindirip berk gibi, adeta şimşek gibi öyle bir hızda semavatı seyrettirip, her bir tabaka semayı ve oradaki tecellileri seyrettirip ona mertebeleri kat ettirerek, kat-ı meratip ettirerek, kamer gibi yani ay gibi menzilden menzile okulunu seyahat ettirip, daireden daireye rububiyeti ilahiyeyi, ilahi terbiye ediciliğini, boyun eğdiriciliğini, rızık vericiliğini ve hakeza ona hepsini temaşa ettirip, ona seyrettirip, gösterip, bütün o dairelerin semavatında, o işler hangi dairede oluyorsa, o dairelerin semavatındaki makamları bulunan, her bir sema katında biliyorsunuz peygamberler var değerli dinleyenler. Orada makamı bulunan peygamber olan kardeşlerini ve aynı zamanda ihvanı olan enbiyayı birer birer ona göstererek ta Kab-ı Kavseyn makamına çıkarmış. Kab-ı Kavseyn'i de izah etmiştik değerli dinleyenler. İki yay mesafesi diye genelde tabir edilir ama bundan maksat imkan ile vücub, yani varlık ile yokluk arası diyelim. İmkan ile vücub ortasının olarak tabir edilen peygamberimizin Cenab-ı Hak ile perdesiz görüştüğü makam. Vücub alemi mutlaka olması, varlığı zaruri olan şeyi ifade eder. İmkan ise olabilirliği, varlığı ile yokluğu müsavi olanı ifade eder. İşte Kab-ı Kavseyn iki yay mesafesi bunu tabir ediyor. Sidretül müntehaya, yani varlık aleminin hududuna kadar geliyor. Vücub alemi ile imkan alemi arasında perdesiz Cenab-ı Hak ile görüşüyor. İşte her bir sema katında bütün bu tecellileri göstererek, saydığımız vazifelerle Peygamber Efendimiz'i tavzif ederek, her bir makamdaki tecelliyat-ı ilahiyenin mazharlarını göstererek ve orada makamları bulunan ve kardeşleri olan peygamberlerle onu görüştürerek Kab-ı Kavseyn makamına çıkarmış ve ehadiyet ile Allah'ın var ve bir olması, her bir şeyde hususen birliğinin tecelli etmesi muktezasıyla kelamına, yani konuşmasına ve rü'yetine Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı mazhar kılmıştır. Şu yüksek hakikate iki temsil dürbünüyle bakılabilir. Evet, burası yani Miraç'ın hakikati çok yüksek bir hakikattir, sırlı bir hakikattir. Bunu da birinci esasta olduğu gibi değerli dinleyenler iki misal verecek, iki temsil bize anlatacak. Dolayısıyla daha güzel, daha iyi anlamamıza vesile olacak inşallah. Birincisi, 24. sözde izah edildiği gibi, nasıl ki bir padişahın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. Bir padişahın idare ettiği hükümette, saltanatı içerisinde, ki o hükümetin her bir dairesinde ayrı ayrı ünvanı, ismi vardır. Ona tabi olan raiyetinin tabakalarında başka başka isimlerle, namlarla, sıfatlarla anılır. Ona dair işaretleri, alametleri vardır. Mesela
Adliye dairesinde hakimi adil. 24. sözde bunu kısmen izah etmiştik değerli dinleyenler. Adliye dairesinde adil hakim sıfatıyla bulunur. Yani bugünkü örnekten gidecek olursak, örneğin Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda başkomutan olması gibi. İşte bir padişahın adliye dairesinde adil hakim unvanıyla, mülkiyede idarecilik noktasında yani saltanatta sultan unvanıyla, idareci namıyla, askeriyede kumandan-ı azam, başkumandan namıyla, ilmiyede halife ve hakeza. Her bir dairede ayrı bir unvan. Sair isim ve unvanları bulunur. Her bir dairede birer manevi tahtı hükmünde onun birer saltanat yeri, idare merkezi, şimdiki anlamda makam koltuğu diyelim, makam yeri itibariyle manevi bir tahtı hükmünde olan makam ve iskemlesi bulunur. O tek padişah bir kişi olmasına rağmen o saltanatın dairelerinde ve tabakat-ı hükümetin, hükümet tabakalarının mertebelerinde bin isim ve ünvana sahip olabilir. Bin tane daire varsa bin tane ismi yahut ünvanı vardır. Birbiri içinde bin taht-ı saltanatı olabilir. Güya o hakim her bir dairede şahsiyeti maneviye haysiyetiyle, bütün saltanatı temsil etmesi ünvanıyla ve telefonuyla mevcut ve hazır bulunur ve bilir. O manevi şahsiyetiyle her bir dairede adeta hazır bulunur. Orada bir makamı vardır, telefonu vardır. Manen. Bütün oralarda hazır bulunur, oranın icraatlarına sahiptir, onları bilir. Ve her tabakada kanunuyla, nizamıyla, mümessiliyle görünür ve görür. Temsil ettiği her bir dairede bir temsilcisi vardır. Orada, o tabakalarda, o dairelerde o padişah kanunuyla, koyduğu nizamlarla ve mümessiliyle bulunur, orayı görür, bilir orayı. Ve her mertebede perde arkasında hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle idare eder, bakar. Ve her bir dairenin başka bir merkezi, bir menzili vardır. Her bir dairenin de başka bir merkezi, menzili vardır. Mesela başbakanı ve bakanlıkları düşünün. Başbakanın oradaki idare yetkisini, bakanlar vasıtasıyla o işleri yürütmesini, oraları onlar vasıtasıyla bilmesini, oraya koyduğu nizamlar, kanunlar hasebiyle oraya hakim olmasını düşünün. Bu örnek daha iyi anlaşılır. Her birisinin ama ayrı bir yeri, ayrı bir bakanlık dairesi merkezi vardır. İşte burada da onu söylüyor. Her bir dairenin başka bir merkezi, bir menzili vardır. Ahkamlar da birbirinden ayrıdır. Hükümleri farklıdır. Mesela askeriye ile adliye, sağlıkla eğitim ve hakeza. Tabakatları birbirinden başkadır. İşte böyle bir sultan, bu misaldeki gibi bir sultan, istediği bir zatı bütün o dairelerinde gezdirip her daireye mahsus saltanat-ı şahanesini ve evamir hakimanesini, o dairedeki hükümranlığını, sultanlığını, hükümlerinin ve emirlerinin geçerliliğini ona gösterip daireden daireye, tabakadan tabakaya onu gezdirip ta huzuruna getirir. Sonra bütün o dairelere taalluk eden, bütün oralarla ilgili ilişkili olan bazı evamir-i umumiye-i külliyeyi, umumu ilgilendiren genel hükümleri ve emirleri ona emanet eder, tevdi eder, onu vazifelendirir, gönderir. İşte bu misal gibi değerli dinleyenler. Öyle zannediyorum misal anlaşıldı, gayet açık ve güzel bir misal. Aynen bu misal gibi. Ezel ve ebed sultanı olan Rabbül Alemin için. Cenab-ı Hak ezel ebed sultanıdır, alemlerin Rabbidir. Rububiyetinin mertebelerinde, terbiye ediciliğinin, her şeyi boyun eğdiriciliğinin, tedbir ediciliğinin mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakar, birbiriyle alakalı şeyin ve namları vardır, işleri, ünvanları vardır. Ve uluhiyet dairelerinde, ilahlığının hükümran olduğu ki her yerde geçerlidir, her birisinin dairesinde başka başka fakat birbiri içinde görünür
isim ve alametleri vardır. Ve haşmetli icraatında ayrı ayrı fakat birbirine benzeyen tecelli ve cilveleri vardır. Ve kudretinin tasarrufatında her şeye gücü yeter olmasının o idare merkezinde, idaresi altında olan şeyler üzerindeki güç yetiriciliğinde başka başka fakat birbirini ihsas eden, yani birbirini hissettiren ünvanları vardır. Ve sıfatlarının tecellilerinde, tecelliyatında başka başka fakat birbirini gösterir mukaddes zuhuratı vardır. Ve fiillerinin yani efalinin cilvelerinde çeşit çeşit fakat birbirini ikmal eder tasarrufatı vardır. Ve rengarenk sanatında ve masnuatında çeşit çeşit fakat birbirini temaşa eder haşmetli rububiyeti vardır. İşte şu sırrı azime binaen, bu büyük sırra binaen kainatı hayret feza acayip bir tertib ile tanzim etmiş. En küçük tabakat-ı mahlukattan, yarattığı en küçük bir mahlukatın tabakalarını düşününüz, ta ondan olan zerrattan ta semavata, göklere kadar, zerrelerden ve zerrenin tabakalarından tutunuz, semavata, göklere kadar ve onların tabakalarına kadar, birinci tabakasından, semavatın birinci tabakasından ta arş-ı azama kadar birbiri üstünde teşkilat var. Her bir sema, her bir gökyüzü, bir ayrı alemin damı, başka bir alemin damı, çatısı ve rububiyet için bir arş, Allah'ın o tasarruf ve tedbir ediciliğinin bir arşı, yani üst mertebesi ve tasarrufat-ı ilahiye için Allah'ın ilahi idareciliği noktasında bir merkez hükmündedir. O dairelerde, o tabakatta çendan her ne kadar hadiyet itibariyle bütün isimler bulunabilir, bütün ünvanlarla tecelli eder, fakat nasıl ki adliyede hakim-i adil ünvanı asıldır, hakimdir, sair ünvanlar orada onun emrine bakar, ona tabidir, onun gibi öyle de her bir tabakat-ı mahlukatta, yarattığı her bir mahlukatın tabakasında, her bir semada bir isim, bir ünvan, ünvan-ı ilahi hakimdir. Her bir semada Allah'ın ve yarattığı mahlukatın her birisinde ve onun tabakalarında Cenab-ı Hakk'ın isimleri tecelli eder. Fakat bir isim orada galiben hakimdir. Allah'ın bir ünvanı orada daha hakimdir. Sair ünvanlarda onun zımnındadır, yani onun gölgesi altındadır, iç tarafındadır onun. Mesela ismi Kadir'e masar, Allah'ın Kadir ismine, her şeye gücü yeten Cenab-ı Hak, Kadir ismi, Kadir ismine mazhar Hazreti İsa aleyhisselam hangi semada Peygamber aleyhissalatü vesselam ile görüştüyse, işte o semada, o sema dairesinde Cenab-ı Hak Kadir ünvanıyla bizzat orada mütecellidir, bizzat orada tecelli etmiştir. İsa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın Kadir ismine mazhar, Kadir ismine mazhar olduğu için hangi semadaysa, Peygamber Efendimiz de hangi semada görüşmüşse Allah-u Teala orada Kadir ismiyle tecelli eder. Galip olarak, yoksa diğer isimlerde tecelli ediyor ama onun zımnında, iç tarafında dedik. Mesela Hazreti Musa aleyhisselamın makamı olan sema dairesinde en ziyade hüküm ferma Hazreti Musa aleyhisselamın mazhar olduğu mütekellim ünvanıdır. Konuşan. Ve hakeza, bunun gibi diğer semaları ve peygamberleri kıyas edebiliriz. İşte Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam. Çünkü ismi azama mazhardır. Her bir peygamber bir isimle öne çıkmış, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın ismi azamına mazhar olmuş. İsmi azama mazhardır ve nübüvveti umumidir. Belirli bir kavme, belirli bir zamana münhasır değil, bütün beşeriyete şamil ve kainata kadar, kainatın sonuna kadar, kıyamete kadar devam edecektir. İşte nübüvveti umumidir ve bütün esmaya mazhardır.
Allah Teala'nın bütün isimlerine de mazhardır. Şu halde elbette bütün devair rububiyetle alakadardır. Her bir rububiyet dairesinde Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecelli ettiği, bir isminin hakim olduğu daireler var. Her birisiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Esma-i Hüsna'ya mazhar, çünkü getirdiği din kıyamete kadar geçerli, çünkü bütün peygamberlerin varisi, çünkü bütün kainatla alakadar. Çünkü bütün Esma'ya mazhar. Elbette bütün rububiyet dairelerle alakadardır. Elbette o dairelerde makam sahibi olan enbiyalarla aleyhissalatü ve teslimat, onlarla görüşmek ve umum o tabakattan geçmek hakikati miraç iktiza ediyor. Madem ki bütün tabakalarla alakalı, her bir tabakadan geçmek, her bir tabakaya mazhar olmak, her bir tabakadaki Esma-i Hüsna'nın tecellisini görmek ve mazhar olmak, her bir tabakadaki peygamberle görüşmek, bütün mevcudatın, bütün mahlukatın her bir tabakasından geçmek, onları temaşa etmek, bütün bu vasıflar itibariyle miraç hakikatinin gereğidir diyor değerli dinleyenler. Birinci temsil böyleydi. Devam ediyoruz değerli dinleyenler, miracın hakikatiyle ilgili ikinci temsil ile. Evet, miracın hakikatinin ne olduğunu anlatan ikinci temsil. Nasıl ki bir sultanın ünvanlarından olan kumandanı azam ünvanı, devair-i askeriyenin, askeri dairelerin, ser asker dairesi gibi askeri daireler var, bir de genelkurmay başkanı, hepsinin üzerinde ser asker dairesi, baş kumandan, baş asker dairesi gibi külli ve geniş dairelerden tut, ta onbaşı dairesi gibi cüz'i ve hususi bir dairede bir zuhuru, bir cilvesi vardır. Birinci temsilde ve onun öncesinde izah etmiştik ya, bir padişahın, bir sultanın her bir dairede bir isme ve o ismin hakkında ve o isim altındaki nam ve ünvanlarla, kanun ve nizamlarla hakimdir. Çeşit çeşit ünvanı vardır. İşte bir misalle diyor ki, bu sultanın ünvanlarından mesela kumandan-ı azam, en büyük kumandan ünvanını, baş kumandan ünvanını ele alalım. Askeri daireler içinde her bir dairede hükmü, tecellisi bulunduğu gibi askeri dairelerin en üstü olan ser asker dairesinde umumi ve geniş, her şeyi kuşatan bir dairede ve o daireden tut onbaşı dairesine kadar hususi ve cüz'i olan alakası ve o daireyle, o daire ile zuhuru ve tecellisi, cilvesi vardır, görünür. Mesela bir nefer, bir asker o kumandanlık ünvanı azamının numunesini onbaşı şahsında görür. Bir asker üstündeki komutan olarak onbaşıyı tanıyor. Kumandanı azam olan o sultanın o ünvanlarını onbaşı üzerinde görür. Ondan kıyas eder. Onun şahsında görür, ona bakar, ondan emir alır. O nefer onbaşı olduğunda çavuş dairesindeki kumandanlık dairesi nazarına çarpar. Diyelim ki o nefer, o asker terfi etti, çavuş oldu, onbaşı oldu. Bu sefer kumandan-ı azamının numunelerini artık çavuşta görmeye başlar. Ona bakar, sonra çavuş olsa, tekrar terfi etse, o vakit kumandanlık numunesi ve cilvesini mülazım dairesinde görür. Yani temen rütbesinde görmeye başlar. Ve hakeza her bir mertebeyi geçtikçe kumandan-ı azama kadar ne kadar mertebe varsa orada görür, onunla münasebetler olur, ona göre hüküm biçer. Ve hakeza yüzbaşı, binbaşı, ferik, müşir dairelerinde, yani general, mareşal dairelerinde, her birinde dairelerin büyük ve küçüklüğü nispetinde o kumandanlık ünvanını görür. Bir müfettiş gibi her devairi görüp, yani her bir daireyi görür ve görünecek bir makam vermek istese, elbette o kumandan-ı azam, en büyük kumandan olan sultanın, kumandan-ı azam o neferi onbaşı dairesinden tut ta daire-i azamına kadar, en büyük dairesine kadar birer birer gezdirecek. Bütün o makamları görmek, anlamak için bir müfettiş gibi, onlarla irtibat kurmak için
onların vazifeleri

seni almak, aktarmak için o kumandan-ı azam 10 eferi onbaşı dairesinden başlayıp kumandan-ı azam dairesine kadar her bir mertebede onu gezdirecek. Ta görsün ve kendisi de görülsün. Sonra onu huzuruna kabul edip sohbetine müşerref ederek, sohbetiyle şereflendirerek, nişan ve ferman verip ona, onu taltif ederek ta geldiği yere kadar bir anda gönderir. Şu temsilde değerli dinleyenler, bir noktayı nazara almak lazım ki padişah eğer aciz olmazsa, suri olduğu gibi manevi cihette de iktidarı olsa, yani o görünen iktidarının yanında manen de iktidar sahibi, güç sahibi olsa, ehli kalp olsa, yani o vakit ferik, müşir, mülazım gibi, yani paşa, kor general, mareşal, teğmen gibi çeşitli rütbelerde mülazım gibi eşhası tevkil etmez. Onları kendine vekil kılmaz. Çünkü kalben de iktidarı var. Bizzat her yerde bulunur o zaman. Biliyorsunuz veli zatlar bir anda birden çok yerde bulunabilirler. İşte o padişah, o sultan-ı azam, o maddi saltanatının iktidarının yanında manen de sultansa, manen de güç sahibi ise, o zaman arada paşa, general, teğmen gibi kişilere ihtiyaç duymaz. Her bir yerde kendisi bir anda bulunur. Yalnız bazı perdeler altında ve makam sahibi şahısların arkasında doğrudan doğruya emri o verir. Bazı veli-i kamil olan padişahlar, kamil veli olan padişahlar çok dairelerde bazı eşhas suretinde icraatını yaptığı rivayet edilir. Bazı padişahların işte mülkiye gibi, adliye gibi, ilmiye gibi dairelerde doğrudan kendisinin vazife yaptığı rivayet edilir diyor. Eğer o padişah kamil veli ise orada sureten birisi bulunabilir ama hakikatte işi gören, emri veren, o perdeler arkasında işi yürüten o veli-i kamil olan padişahtır. İşte şu temsil ile, bu misal ile değerli dinleyenler, bu benzetme ile baktığımız hakikat ise, neye bakıyorduk biz? Miracın hakikati nedir? Bunu anlamak için işte askeriyeden tut diğer dairelere kadar bir sultan-ı azamın yahut bir padişahın misallerini veriyordu. Birinci temsilde biraz daha genel, ikincisinde askerlik ünvanıyla, kumandan-ı azam ünvanıyla padişahın dairelerdeki tasarrufundan bahsediyordu. İşte bu benzetmeyle kıymetli dinleyenler, baktığımız Miraç hakikati ise aciz onun içinde olmadığı için doğrudan doğruya her bir dairede emir ve hüküm kumandan-ı azamdan geliyor. Padişahlar insandır, sultanlar insandır, büyük kumandanlar insandır. İllaki acizle, fakirle, çeşitli arızalarla vasıflıdırlar. Halbuki Cenab-ı Hak acizden ve bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Dolayısıyla doğrudan doğruya her bir dairede emir ve hüküm Allah'ındır. Bütün kainatın kumandan-ı azamı Cenab-ı Hak'tır. Onun emriyle, iradesiyle, kuvvetiyledir her iş. İşte şu temsil gibi, şu üzerinde durduğumuz, izah ede geldiğimiz temsil gibi değerli dinleyenler, hakim arz ve semavat, bu yerlerin ve göklerin hakimi olan Cenab-ı Hak, emrükün feyekuna malik, Allah'ın ol demesiyle her şeyin oluverdiği emri. Cenab-ı Hak bir şeyin olmasını dilediği zaman ona ol der, o da hemen oluverir. İşte semavat ve arzın hakimi, emrükün feyekuna sahip, amiri mutlak, mutlak amir olan sultanı ezel ve ebedi, ezel ve ebed sultan olan Allah-u Teala'yı tabakat-ı mahlukatında cereyan eden, yarattığı şeylerin tabakalarında vuku'a gelen ve kemal-i itaat ve intizam ile imtisal olunan mükemmel bir itaat, asla isyan yok ve mükemmel bir intizam, asla düzensizlik yok. Bütün bunlar altında imtisal olunan
evamir ve kumandalar.

birer daire-i rububiyet, birer tabakayı hakimiyet görünüyor. Her bir dairede Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti ve hakimiyeti görünüyor. Sinekten göklere kadar, atomlardan gezegenlere kadar ve onların her bir mertebesinde. Çünkü Cenab-ı Hak emri kün feyakuna malik. Çünkü Cenab-ı Hak amir mutlak. Çünkü Allah-u Teala semavat ve arzın halıkı, yaratıcısı. Ve her şey bir düzen ve intizam içinde ona boyun eğiyor. Rububiyeti her şeyi kuşatmış. Ve bütün bunlar, yani Allah-u Teala'nın bütün bu tabakat üstünde ve mertebelerinde hakim olması gayet açık bir şekilde görünüyor. Şimdi kıymetli dinleyenler, bütün kainattaki makasıd-ı ulya, bütün kainatın yaratılmasında yüce yüksek bir maksat var, gaye var. Bütün bu kainattaki bu yüksek gaye ve bir de netice var. Büyük bir netice. İşte neticeyi uzmayı anlayacak. Bu kainat niye yaratılmış? Nasıl bir gayeyle var edilmiş? Ve nasıl bir neticeye gidiyor? Bu büyük gayeyi ve yüce neticeyi anlayacak ve bütün tabakatın, Allah-u Teala'nın hakim olduğu, amir olduğu bütün o tabakaların ayrı ayrı vazaif-i ubudiyetlerini görmekle, her bir tabakada, her bir mahlukatın kendine mahsus bir vazifesi var. Bütün o vazifeleri, o ubudiyetleri görmekle, Zat-ı Kibriya'nın, Cenab-ı Hakk'ın ziyade büyüklük ve yücelik sahibi olan Allah-u Teala'nın saltanat-ı rububiyetini, her şeye boyun eğdiren, her şeyi terbiye eden, her şeyin Rabbi olan Cenab-ı Hakk'ın saltanatının ve haşmetinin ve hakimiyetinin görülmesi, bütün bunları müşahede ederek o zatın marziyatı ne olduğunu anlamak, her bir dairede Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetini görerek, aynen onbaşı misalinde olduğu gibi, onu her bir dairede, her bir askeri makamda gezdirip huzuruna alması gibi, her bir dairenin vazifesini ve emrine nasıl itaat ettirdiğini ona göstererek, bunun gibi işte haşmet-i hakimiyetini, saltanat-ı rububiyetini, netaic-i uzmayı, o yüce maksatları anlayacak, görecek, kabul edecek birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün o dairelerde, hakimiyet dairelerinde Cenab-ı Hak gezdirip sonra da bütün bunlardan maksadı nedir, nasıl bir neticeye gider ve o zat Aleyhisselatü Vesselam bunları insanlara getirecek ve Allah-u Teala, Cenab-ı Hak neden razı, marziyatı ne olduğunu anlamak ve onun saltanatına dellal olmak için Allah'a nelerden razı bunu bildirmek ve Allah'ın, evet Cenab-ı Hak sultan-ı kainattır, her bir dairede hakimdir, ben de bunu bizzat gördüm diyecek, delil olacak, onlara dellal olacak, ilan edecek onları, işte onun saltanatına dellal olmak için ala külli hal, yani her halükarda o tabakat ve dairelerde bir seyr-i süluk olacaktır, bir seyahat olacaktır ve olmuş. Ta daire-i azimiyenin, o büyük dairenin ünvanı olan arş-ı azamına girecek, daireleri geçe geçe en büyük daireye, arş-ı azama girecek. Ta kab-ı kavseyn dediğimiz imkan ve varlık alemine, yani o iki ay mesafesine, yani imkan ve vücub ortasında kab-ı kavseyn ile işaret olunan makama girecek. Ve Zat-ı Zülcemal ile, sonsuz güzellik sahibi Cenab-ı Hak ile görüşecektir ki şu seyri sülük ise, işte bu görüşme ise miracın hakikatidir değerli dinleyenler. Demek ki her bir dairede Cenab-ı Hakk'ın saltanatını temaşa etmek, Allah-u Teala'nın kainatı yaratmaktaki ve her bir tabakattaki rububiyet saltanatını müşahede etmek, bunun dellalı olmak, Cenab-ı Hakk'ın marziyat-ı ilahiyesini bildirmek, kainatın neticesini ve gayesini anlatmak ve bunun için her bir tabakada, zerreden tut seyyarata kadar, ilk semadan tut arş-ı azama kadar bir seyri suluk, ta kab-ı kavseyn dediğimiz imkan ve vücub ortasındaki alemde Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle muhatap olmak ve kelamına mazhar olmak, işte

miracın hakikati budur değerli dinleyenler. Böyle söylemişti aradan önce. Devam ediyoruz. Her bir insan aklıyla hayal suretinde seyranı. Peki böyle bir seyahati aklımıza daha iyi nasıl kabul ettirip kalbimizi nasıl ikna edebiliriz? Diyor ki her bir insan hayal kurabilir mi? Kurar ve hayal suretinde bir seyri vardır. Seyri süluku vardır, seyahati vardır. Bir anda insan hayaliyle buradan ta uzaya gidebilir, yerin dibine inebilir. İşte her bir insan aklıyla hayal suretinde bir seyranı ve her bir veli, her bir evliya zat kalbiyle berk suretinde cevelanı var. Her bir veli de kalp ayağıyla bütün kainatın pek çok yerini cevelan edip gezip dolaşabilir. Cismi nurani olan her bir melek, nurdan yaratılan ve bedeni nurani olan her bir melek de ruh suratinde. Arştan ferşe, yerden göğe, gökten yere, ferşten arşa deveranı, ehli cennetin insanları, cennet ehli olan insanların da Burak suratinde, haşırdan 500 sene fazla mesafedeki cennete çıkmaları olduğu gibi seyahatin hızından bahsediyor aslında burada değerli dinleyenler. İnsan aklından ve hayal suratinden tut, meleklerin seyahatine, evliya zatların kalple olan seyahatlerine, cennet ehlinin seyahatlerine vurgu yaparak seyahatin hızını bizlere anlatıyor. Böyle seyahatler olduğu gibi nur ve nur kabiliyetinde ve evliya kalplerinden daha latif ve envatın ruhlarından, ölülerin ruhlarından ve melaikenin cisimlerinden daha hafif ve cesedin necmi ve beden misaliden daha zarif olan ruhu Muhammedi aleyhissalatü vesselamın hadsiz ve zaifine medar, onun sonsuz hadsiz görevlerine sebep ve cihazatının mahzeni olan cismi Muhammedi aleyhissalatü vesselam, elbette onun ruhu alisiyle, o yüce ruhuyla arşa kadar beraber gidecektir. Demek ki bütün cihazatının mahzeni olan, hadsiz vazifelere medar olan Peygamber Efendimizin ruhu ve cesedi de, yıldız misal cesedi de, cennet ehlinin bir anda bir yerden 500 sene mesafedeki cennete gitmesi gibi haşir meydanından, meleklerin bir anda yerden göğe, gökten yere inip çıkmaları gibi, ölülerin ruhlarının hızlı bir şekilde seyahat etmesi gibi, velilerin kalben cevelanı gibi seyahatlerde, her bir insanın aklıyla bir anda bir yerden bir yere hayal suretinde gitmesi gibi, bütün bunlardan daha zarif olan, daha latif olan, daha nurani olan Peygamber Efendimizin cesedi ve ruhu da elbette o ruhu halisiyle arşa kadar cesediyle birlikte gidecektir. Şimdi makamı istimada olan mühide bakıyoruz. Buraya kadar müminleri nazara aldı, müminlere hitap etti, onları akıllarıyla ve kalpleriyle miracı kabule hazır hale getirdi ve kabul ettirdi. Miracın hakikatine, ki sırrı lüzumunu zaten bir önceki programda izah etmişti. Tekrardan dinleme makamında bulunan, bu hakikatleri dinleyen mülhide dönüyor şimdi. Makamı istimada, dinleme makamında olan mülhide bakıyoruz. Hatıra geliyor ki o mülhit kalbinden der, mülhit dinliyor ya, kalbinden şöyle diyor: ben Allah'ı tanımıyorum, Peygamberi bilmiyorum, nasıl miraca inanacağım? Bu Miraç Risalesi'nin değerli dinleyenler, Allah Üstad Hazretlerinden razı olsun, İsra Suresinin ve Necim Suresinin ayetleri ışığında öyle güzel izah etmiş ki, dinsizlere bile, dikkat edin, dinsizlere bile bir şekilde Miraç vasıtasıyla Allah'ı, Peygamberi kabul ettirip iman hakikatlerini onların reddedemeyeceği şekilde ispat edip miracı dahi izah ediyor onlara. Nerede kaldı ki müminlere izah etmesin? Günümüzün hastalığını düşünürsek pek çok ilahiyatçı geçinen insanların dahi miracı
ya reddetmeleri veya ceseden olmamıştır demeleri gibi hastalıkların bulunduğu zamanımızda Miraç Risalesi'nin ehemmiyeti daha iyi anlaşılır. Hakikaten bu manada şüphesi olan Miraç Risalesi'ni mütalaa ettiği zaman, az önce de söyledim, müminin kalbinde aklında hiçbir şüphe kalmadığı gibi mülhide dahi Üstad Hazretleri izah ediyor. Evet, dönüyoruz. Mülhit der ki diyor, bunları dinleyen mülhit kalbinden, ya ben Allah'ı tanımıyorum, peygamberi bilmiyorum. Bir Allah var bütün kainatı idare eden. Bu iddia ediliyor ve onun bir peygamberi var aleyhissalatü vesselam, onu Miraç vasıtasıyla diren, nurlandıran vazifeler verdiğini, saltanatının onun dellalı yaptığını ve onu çeşitli neticelerle kainata gönderdiğinden bahsediliyor. Buna nasıl inanacağım diyor mülhit. Biz de deriz ki, onun cevabı şimdi mülhidin, değerli dinleyenler, madem kainat ve mevcudat var, bakınız bunu mümin, kafir, hiç kimse inkar edemez. Kainat var mı? Mevcudat, varlıklar var. Ve içinde efal ve icat var. Var mı? Var. Bütün bu mevcudatta bir faaliyet, bir hareket görünüyor mu? Görünüyor. Var. Hem madem muntazam bir fiil failsiz olmaz. Peki burada bir intizam var ve intizamlı bir fiil var. Bu intizamlı, düzenli fiil failsiz olur mu? Mükemmel bir yazı var mesela. Bu yazıyı yazan birisinin olmaması mümkün müdür? Mükemmel bir saray var. Bu sarayı yapan bir mimarın olmaması düşünülebilir mi? Ondan diyor ki işte, madem, o mülhide diyor şimdi dinsize, madem intizamlı, düzenli bir fiil failsiz, onu yapansız olmaz, manidar bir kitap, manalı, anlaşılır bir kitap katipsiz olmaz, sanatlı bir nakış nakkaşsız olmaz, elbette şu kainatı dolduran efal-ı hakimanenin bir faili, hikmetli fiillerin bir faili ve yeryüzünün mevsim bir mevsim tazelenen hayret feza nukuşlarının manidar mektubatının bir katibi, bir nakkaşı vardır. Hem madem bir işte iki hakimin bulunması o işin intizamını bozuyor, hem madem sinek kanadından ta semavat kandiline kadar, ki Kur'an-ı Kerim de bunlara dikkati çeker, ayet meallerdir bunlar değerli dinleyenler, sinek kanadından semavat kandillerine kadar mükemmel bir intizam var. Öyleyse o hakim birdir. Bakınız, hem kainattaki fiilleri hem o fiillerin intizamlı olmasını ve bunlardan yola çıkarak manalı olmasını, sanatlı olmasını nazara vererek kainatın bir hakimi olduğunu, onun var ve bir olduğunu izah ve ispat ediyor o mülhide. Bir olmazsa, kainatta bir hakim olmazsa, çünkü her şeyde sanat ve hikmet o derece acayiptir ki, o derece hayret vericidir, o derece güzeldir ki, o şeyin saniyi, yapıcısı, sanatkarı her bir şeye muktedir olacak, her şeye gücü yetecek, her bir şeyi bilecek bir derecede kadir-i mutlak olmak lazım gelir. Madem ki düzen var, madem ki intizam var, madem ki her şey sanatlı, o halde onu yapan sanatkar her şeye güç yetirecek ve her şeyi bilecek ve her şeye gücü yeten mutlak güç sahibi birisi olmak lazım gelir aklen. Öyleyse bir olmazsa mevcudat adedince, varlıklar adedince ilahların bulunması lazım gelir. Ya Allah'ın birliğini kabul edeceksin ya da her bir varlık adedince bir ilah bulunmasını aklına sığıştıracaksın. O ilahlar hem birbirine zıt olacak hem birbirine misil olacaklar. Yani birbirine denk, birbirine eşit, birbirine benzer olacak hem de zıt olacak. Yani iki zıt bir arada olacak ki mümkün değildir. O halde şu acayip intizam bozulmamak 100.000 defa muhaldir. O kadar ilah kabul etsen, hem birbirine zıt hem birbirine denk benzer olsa o ilahlar, yani birbirine zıt ve misil olsa, bu kainatta görünen intizamın, harika intizamın
bozulmaması 100 bin defa muhaldir.

0: Hem madem şu mevcudatın tabakaları bir ordudan bin defa daha muntazam bir emir ile hareket ettiği bilbedahe görünüyor. Kainata baktığımız zaman bir ordunun düzeninden daha mükemmel olduğu, bin defa daha muntazam bir emirle hareket ettikleri görünüyor. Yıldızların, güneş ve kamerin muntazaman hareketlerinden tut, ta badem çiçeklerine kadar her bir taife o kadar muntazam, o kadar mükemmel bir surette Kadir-i Ezeli'nin, ezeli güç sahibi Cenab-ı Hakk'ın o taifeye verdiği nişanları, formaları, güzel elbiseleri, libasları ve taayyün ettiği, onlar için belirlediği harekatı bin defa ordudan daha muntazam bir tarzda izhar ediyor. Öyleyse şu kainatın mevcudatı, varlıkları onun emrine bakar ve onun emrine imtisal eder, boyun eğer, ona uyar. Perdeyi gayb arkasında, o görünmeme, bilinmeme perdesi arkasında bir hakimi mutlakı vardır bütün bunların, bütün bu kainatın. Elbette bütün kainatın emrine imtisal ettiği bir hakimi mutlak vardır dedik. O mülhide karşı en başta ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini bu kainattaki düzenle, intizamla, fiillerle, sanatlarla izah ediyor değerli dinleyenler. Ve birden fazla ilahın olamazlığıyla da aynı zamanda izah ediyor. Hem madem o hakim, ezeli güç sahibi o hakim, bütün yaptığı icraatı hakimane şehadetiyle, hikmetli icraatlar yapıyor. Bütün bu icraatların diliyle, şahitliğiyle, hem gösterdiği asar haşmetle, yüceliğini gösteren, haşmetini, büyüklüğünü gösteren eserlerle, bir sultan-ı zülcelal, celal sahibi bir sultandır. Hem yine gösterdiği ihsanat ile, insanlara yaptığı iyiliklerle, verdiği nimetlerle anlaşılır ki gayet rahim bir Rab'dir. Acıyan, merhamet eden, şefkat eden bir Rab'dir. Hem ishar ettiği güzel sanatlarıyla, sanatperver ve sanatını çok sever bir sanidir. Hem gösterdiği tezyinat ve merak avar sanatlarıyla, merakları çeken, celbeden o sanatlarla zişuurların, şuur sahiplerinin nazarı istihsanını, beğenme nazarlarını asarına celbetmek, eserlerine çekmek isteyen bir halıkı hakimdir, hikmetli bir yaratıcıdır. Her işi hikmetli olan bir yaratıcıdır, halıktır. Hem hılkat-ı alemde, alemin yaratılışında gösterdiği muhayyir-ül ukul, akılları hayrette bırakan tezyinatın, o süslemelerin ne demek olduğunu ve mahlukat, bütün bu yaratılmışlar nereden gelip nereye gideceğini rububiyetinin hikmetiyle zişura, şuur sahiplerine bildirmek istediği anlaşılıyor. Elbette o hakimi hakim, her işi hikmetli olan ve her şeye hükmü geçen o zat ve o saniye alim, her şeyi bilen o sanatkar rububiyetini, rablığını göstermek ister. Hem madem bu kadar gösterdiği asar-ı lütuf ve merhamet, merhamet ve lütuf eserleri ve garayib-i sanat ile, sanat harikalarıyla zişura, şuur sahiplerine, insanlara, cinlere, meleklere, ruhanilere kendini tanıttırmak ve sevdirmek ister. Elbette zişuurlardan arzularını ve onlardaki marziyatı, ne olduğunu, nelerden razı olacağını, onlar ne yaparsa razı olacağını bir mübelli vasıtasıyla bildirecektir. Bir tebliğ edici lazım. Onunla bildirecektir. Bakınız Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarından sonra da bir mübelli, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı mülhide ispat etmiş oluyor. Öyleyse bir mübelli lazım, bir mübelli vasıtasıyla bildirecek. Öyleyse zişuurlardan birisini tayin edip o şuur sahiplerden birisini vazifelendirecek. İnsanlara imtihan gereği, yoksa Cenab-ı Hakk'a lazım derken değerli dinleyenler, yanlış anlaşılma olmasın, bir mecburiyet ifade edilmiyor. İnsanlar açısından böyle bir şey ifade ediliyor. Şuur sahipleri açısından daha doğrusu. Öyleyse zişuurlardan birisini belirleyecek, tayin edip onun ile o rububiyetini ilan edecektir. Ve sevdiği sanatlarını teşhir için bir dellalı kurbu huzuruna müşerref edip teşhire vasıta edecektir. Huzuruna aldırıp o sevdiği sanatlarını teşhir etmek için o zatı, o dellalı huzuruna aldırıp huzuruyla onu şereflendirip o sanatlarının teşhirine onu vasıta kılacaktır. Ve o ulvi makasdını, bütün bu mahlukatı, kainatı yaratmaktaki o yüce gayelerini sair zişuurlara bildirmekle kemalatını, mükemmelliğini ishar etmek için birisini muallim tayin edecektir. Öğretici, öğretmen, eğitimci tayin edecektir. Ve şu kainatta derc ettiği, kainatın içine koyduğu tılsımı, sırları ve şu mevcudatta, bu varlıklarda gizlediği muammayı, rububiyeti manasız kalmamak için, bu muammayı birileri anlasın için herhalde bir rehber tayin edecektir. Ve gösterdiği ve enzarın temaşasına neşrettiği, gösterdiği ve nazarların seyrine açtığı mehasini sanat, sanat güzelliklerini faydasız ve abes kalmamak için Allah'ın teşhir ettiği o sanatları şuurkârâne birileri görüp teşhir, o teşhirlere istihsan etmese abes olacak. Abes kalmamak için işte onlardaki makasıdı, maksatları ders verecek bir rehber tayin edecektir. Hem marziyatını, yani nelerden razı olduğunu zişuurlara, o şuur sahiplerine tebliğ etmek için birisini bütün zişuurların fevkinde, üzerinde bir makama çıkaracak ve marziyatını, razı olduğu şeyleri ona bildirecek ve onlara gönderecektir. Madem hakikat ve hikmet böyle iktiza ediyor ve şu vazaife en elyak, bu saydığı vazifelere en layık Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır madem, çünkü bil fiil en mükemmel bir surette o vazifeleri kim yapmış? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Demek ki en elyak o olduğu anlaşılıyor. Teşkil ettiği alemi İslam, İslam alemi ve gösterdiği nuru İslamiyet, İslamiyet nuru bir şahide adil ve sadıktır o zatın bu vazifeye en elyak olduğuna. Öyleyse o zat Aleyhisselatü Vesselam doğrudan doğruya bütün kainatın fevkine çıkıp, bütün kainatın üzerine çıkıp, bütün mevcudattan, varlıklardan geçip bir makama girmek lazımdır ki bütün mahlukatın halıkıyla, bütün varlıkların yaratıcısıyla, Cenab-ı Hak'la umumi, ulvi, külli bir sohbet etsin. İşte Miraç dahi bu hakikati ifade eder. Miraç'ın hakikatine böylece daha geniş bir izah yapmış oldu değerli dinleyenler. Mevzu devam ediyor. Üçüncü esasa biraz daha var kıymetli dinleyenler. Fakat zamanımız doldu. Onun için burada bırakıyoruz. İnşallah bir sonraki programda ikinci esası, iki elhasıl var burada. Onunla tamamlayıp üçüncü esasa geçebiliriz Cenab-ı Hak nasip ederse. Miraç mevzu vesilesiyle değerli dinleyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerifeler getirmenizi hatırlatarak programı burada bitiriyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

Ebu Katade radıyallahu anh. Müslümanların sayısı Medine'de gün geçtikçe artıyordu. Bu arada Hak dinin kurtarıcı eli Hazreti Ebu Katade'ye de ulaştı. Ebu Katade radıyallahu anh hiç tereddüt etmeden Müslüman oldu. Farisi Resulullah, yani Resulullah'ın süvarisi unvanıyla anılan Hazreti Ebu Katade, Uhud ve Hendek savaşlarına katıldı. Hicretin 6. yılında vuku bulan Gâbe-Zûgâret gazasında çok büyük kahramanlıklar göstererek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasına ve metine mazhar oldu. Bu gaza şu şekilde cereyan etmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlır durumda 20 devesi vardı. Bunlar Gâbe'de otlatılmaktayken Gatafan ve Fezarilerden 40 atlı bir gece baskın yaparak develeri otlatan Hazreti Ebu Zerr-i Gıfari'nin oğlunu şehit ettiler. Develeri de götürdüler. Sabahleyin develerin sütlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürmek için Gâbe'ye hareket eden Seleme bin Ekva radıyallahu an, develerin götürüldüğünü haber alınca Seniyetül Veda tepesine çıktı. Müşriklerin bazılarını gördü. Medine'ye doğru yöneldi ve 3 kere baskına uğradık. Yetişiniz, baskın var, savaş var diye bağırdı. Sesinin Medine'den duyulduğuna kanaat getirdikten sonra da baskıncıları takip etmeye koyuldu. Yaya olduğu halde onlara yetişti ve üzerlerine ok yağdırmaya başladı. Bir yandan da ben Ekva'nın oğluyum, bugün alçakların öleceği gündür diye haykırıyordu. Onlardan birkaçını öldürdü. Bazıları develeri bırakıp kaçmak mecburiyetinde kaldı. Durumu haber alan İslam süvarileri Peygamberimizin yanında toplandılar. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süvarisi Ebu Katade başını yıkamakla meşguldü. Atı kifnemeye ve ayaklarını yere vurmaya başladı. Ebu Katade radıyallahu an başını yıkamayı bırakarak "Vallahi bu at süvari kokusu almıştır. Bu hazırlanmış bir savaşa işarettir." dedi. Atına binerek hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu görür görmez, "Ey Ebu Katade, hemen hareket et, Allah yardımcın olsun." buyurdu. Hazreti Ebu Katade diğer süvarilerle birlikte baskıncı müşrikleri takibe başladı. Onlara ilk yetişen Muhriz bin Nadre radıyallahu anh oldu. Başından beri müşrikleri takip eden ve onları zor durumda bırakan Hazreti Seleme bin Ekva, Hazreti Muhriz'in önüne çıktı ve diğer süvariler de gelinceye kadar beklemesini istedi. Ancak Seleme, "Şayet sen Allah'a ve ahiret gününe inanıyor, cennet ve cehennemi hak ve gerçek tanıyorsan, benimle şehitlik arasından çekil." dedi ve müşriklerin üzerine yürüdü. Onlardan Abdurrahman bin Üyeyne'yi mızrakla yaraladı. Ancak o da Hazreti Muhriz'i şehit etti. Ebu Katade de yetişti ve Muhriz'in katili Abdurrahman'ı etkisiz hale getirdi. Yapılan mücadele neticesinde İslam mücahitleri müşrikleri bozguna uğrattılar. Develerin 10 tanesini kurtardılar. Ebu Katade radıyallahu an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bakarak, "Ey Allah'ım, onun saçına ve derisine bereket ver, onu zinde yaşat ve muradına erdir" diye dua ettiler. Mücahitler Medine'ye dönerken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Katade radıyallahu anhı ve Seleme bin Akva radıyallahu anhı şöyle takdir ve taltif ettiler: "Bugün süvarilerin en hayırlısı Ebu Katade, piyadelerin en hayırlısı da Seleme'ydi" dediler. Sahabiler, "Allah'ın Resulü uğrunda böyle canlarını feda edercesine çalışıyorlardı." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara hem dua ediyor hem de met ederek şevk veriyorlardı. Hicretin 8. yılında Müslümanların Rumlarla yapmış olduğu Mute Savaşı'nda İslam mücahitlerinin karşısına dikilen 200 bin kişilik düşman ordusunun 100 binini müşrik Arap askerleri teşkil ediyordu. Bunlar arasında Kudaalardan birçok kabile bulunuyordu. Bu kabilelerden birisi de Beni Gatafanlardı. Gatafanlar Medine'nin doğusunda yer alan Hadıra'da ikamet ediyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kabileyi cezalandırmak için askeri bir birlik hazırladı. Bu birliğin başına da cesaretini yakinen bildiği ve tedbirli hareket edeceğinden emin olduğu Ebu Katade radıyallahu anhı kumandan tayin etti. Yolcu ederken şu tavsiyelerde bulundu: "Geceleri yürüyüp gündüzleri gizleniniz. Dağınık düzenle dört taraftan kuşatarak Gatafanlara birden baskın yapınız. Kadınları ve çocukları öldürmeyiniz." Kumandan Ebu Katade radıyallahu an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyelerine harfiyen uydu. Çok tedbirli hareket etti. Hadıra'ya vardıklarında mücahitleri ikişer üçer gruplara ayırdı. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerini ve yasaklarından kaçınmalarını tavsiye etti ve devamla, "Ölmedikçe hiç kimse arkadaşından ayrılmayacak. Dönünce arkadaşı hakkında bana bilgi verecek. Arkadaşından sorulduğu zaman onun hakkında benim bilgim yok demeyecek. Ben tekbir getirdiğim zaman siz de tekbir getireceksiniz. Kaçan düşmanı kovalamak için ardına düşüp birlikten uzaklaşmayacaksınız" dedi. Ebu Katade radıyallahu an bunları söyledikten sonra tekbir getirerek Gatafanların konak yerlerinde kalabalık bir topluluğa hücum etti. Büyük bir zaferle Medine'ye geri döndüler. Huneyn Savaşı'na katılan ve büyük kahramanlık gösteren Ebu Katade radıyallahu an Tebuk Savaşı'na da iştirak etmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanı başında yürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ara sahabilere, "Yarın su bulamazsınız, susuzluğa uğrayacaksınız" buyurarak ihtiyatlı olmalarını hatırlattılar. Bunun üzerine sahabiler su aramaya çıktılar. Ebu Katade radıyallahu anhsa peygamberimizin yanından ayrılmadılar. Susuzluğa dayanabilirdiler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir zarar gelmesine tahammül edemezlerdi. Peygamberimizin yanında kalmayı tercih etti. Geceydi. Bir ara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devesinin üzerinde uyuyakaldı. Düşecek gibi oldu. Ebu Katade radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve onu doğrulttu. Sonra da gözünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayırmadan başından nöbet tuttu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tekrar eğildi. Hazreti Ebu Katade yine doğrulttu. Bu defa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyanmıştı. "Kimsiniz?" diye sordu. Ebu Katade olduğunu öğrenince şöyle dua etti: "Sen
Resulullah'ı koruduğun gibi

Allah da seni korusun. Hazreti Ebu Katade, İslam kardeşliğini bütün canlılığıyla yaşayan yüksek ruhlu bir zattı. Şu hadise buna canlı bir misaldir. Bir gün Peygamberimizin huzuruna bir cenaze getirdiler ve onun namazını kılmasını rica ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu zatın borcu var mı diye sordular. Evet, 2 dinar borcu var denildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordu. Bu borcunu ödeyecek bir karşılık bıraktı mı? Bunun üzerine hayır cevabı verdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o halde götürünüz, onun namazını kılınız buyurdular. Ebu Katade radıyallahu anh da oradaydı. Ya Resulallah, onun borcunu ödemeyi ben üzerime alıyorum deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zaman cenaze namazını bizzat kıldırmışlardı. Hazreti Ebu Katade, iyiliği emretip kötülükten alıkoymaya son derece itina gösterirdi. Her hal ve hareketinde sünnet üzere yaşardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisi tarif edilemeyecek kadar yüceydi. Sevdiklerini Allah ve Resulü için severdi. Allah ve Resulünün rızası olmasa en yakınlarına bile iltifat etmezdi. Amcası oğlu Ka'b bin Malik radıyallahu an mazeretsiz olarak Tebük Savaşı'na katılmamıştı. Dönüşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına çağırdı. Ka'b, gazaya katılmamak için hiçbir mazereti olmadığını söyleyince Allah Resulü, hakkında Allah'ın hükmü vahyedilinceye kadar bekle buyurdular ve sahabilerine onunla konuşmayı yasak ettiler. Bunun üzerine hiç kimse Ka'b bin Malik radıyallahu anh'la konuşmadı. Hazreti Ka'b anlatıyor. Müslümanların bu suretle benimle münasebeti kesmeleri uzun sürünce gidip amcamın oğlu ve en çok sevdiğim Ebu Katade'nin bahçesinin duvarından atladım ve ona selam verdim. Allah'a yemin ederim ki selamımı almadı. Bunun üzerine, ya Ebu Katade, Allah için sana soruyorum, Allah'ı ve Resulünü ne kadar sevdiğimi biliyor musun dedim. Sustu. Sözümü tekrarladım, yine sustu. Yine tekrarladım, Allah ve peygamberi daha iyi bilir dedi. Bunun üzerine gözüm yaş dolup taştı, arkama dönüp bahçeden çıktım demiştim. Bilindiği gibi Hazreti Ka'b radıyallahu an sonradan ilahi affa mazhar olarak tekrar sevdiklerinin alaka ve iltifatına kavuşmuştu. Mukaddes hayatını Kur'an'ın neşrine ve hadislerin yayılmasına hasreden Ebu Katade radıyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 170 tane hadis rivayet etmiştir. Bu hadisler Müslim, Müsned ve diğer hadis kitaplarında yer almıştır. Onlardan biri şu mealdedir. Kim ki borçlusuna nefes aldırır yahut ona mühlet verirse Cenab-ı Hak onu kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirir. Bir diğeri de şu mealdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir cenaze geçirdiler. Allah Resulü rahata ermiş yahut kendisinden kurtulunmuş buyurdu. Sahabiler bu rahatlayan ve kendisinden kurtulunan ne demektir diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Mümin bir kul dünyanın yorgunluğundan rahat erer. Günahkar kuldansa insanlar, melekler, ağaçlar ve hayvanlar kurtulup rahata ererler buyurmuşlardı. İlim ve irfanını ümmetine miras bırakan Ebu Katade radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hilafeti sırasında Hicri 54'te Medine'de vefat ettiği zaman
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Gâbe Zügâret gazasından sonra yaptı. Ey Allah'ım, onun saçına ve derisine bereket ver. Onu zinde yaşat duasının bereketiyle 15 yaşındaymış gibi zinde ve dinç bulunuyordu. Allah Ebu Katade radıyallahu anh'tan ve onun gibi iman ve ihlas erlerinden razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com. Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, ölüye giden ağlar, düğüne giden oynar. Evet, ölüye giden ağlar, düğüne giden oynar sözü doğrudur. Bunun tam tersi olursa, yani ölüye giden oynar, düğüne giden ağlarsa, bu işi yapanın akılsızlığının alameti olur. Ancak bunları yaparken ölçüyü kaçırmamak lazım. Ölümün korkulacak bir şey olmadığı, eğlenmenin de bir ölçüsünün olduğu unutulmamalıdır. Ölçü çok önemli. Ölüye ağlamak caizdir. Ancak bu ağlayış, insanın kendisini parçalayarak, elbisesini yırtarak, kendisini yerden yere atarak olmayacaktır. Bu dinimizde nehyedilmiştir. Ağlama sessiz ve sakin olabilir. Bu sadece gözyaşı akıtarak dışarıya aksedebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oğlu İbrahim vefat edince ağlamıştı. Bunu gören sahabeler, ''Ya Resulallah, sen bizi ağlamaktan men etmiştin. Ama şimdi görüyoruz ki siz ağlıyorsunuz.'' dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben sizi kendinizi parçalayarak, saçınızı başınızı yırtarak, yolarak ağlamaktan men ettim. Sakin olarak ağlamaktan men etmedim. Bu benim evladımdır. Ona şefkatimden ağlıyorum. Herkes de böyle ağlar.'' buyurdular. Baştan dedik ya, ölçü çok önemli. Bu ölçüyü taşırmamak lazım. Müminler için ölüm de korkulacak bir şey değildir. Mümin için ölüm bir mekandan başka bir mekana intikaldir. Bu intikalde mezar giriş çıkışı sağlayan bir kapı gibidir. Zamanımızın insanları ölümden çok korkuyorlar. Niçin? Bunu bir alime de sormuşlar. O zat da demiş ki, siz dünyanızı mamur edip ahiretinizi harap ediyorsunuz. İnsan mamur yeri bırakıp da harap yere gitmek istemez. Onun için ölüm böyleleri için korkulacak korkulu bir rüya oluyor. Ama ne olursa olsun ondan kaçış yok. Çok yerinde bir izah, Allah razı olsun. İnsanlar eğlenmeyi de severler. Hiçbir zaman için eğlenmenin ölçüsü de kaçırılmamalı. Eğlenme tarzımız da bozuk. İnsanımızın aklına eğlenmek deyince, Kur'an ve sünnette yasak edilen ne kadar melanet varsa onları icra etmek geliyor. Bu son derece yanlıştır. İçki içmek, dans etmek, eğlenmek yanlıştır. Musiki ve eğlence konusuna kitaplarımda ikinci ciltte sahife 36'da değindik. Müzik ruhun gıdasıdır başlığı altında ele aldığımız bu bahsin yeniden bir daha okunmasında fayda var. Bir de düğün denilince insanımızın aklına bir dizi günahları peşi peşine yapmak geliyor. Bunları yaparken de herkes aynı kılıfı ileri sürüyor. Ne olacak canım? Bu ömürde bir defa oluyor. İnsan bir daha mı evlenecek? Olsun varsın, bir şey olmaz diyorlar. Bilmiyorlar mı ki Ayyaş o ilk bir defaki kadehle o hale geldi. Kumarbaz o ilk bir defaki oyunla karısını oyunu karşılığında ortaya koydu. Bunlar ilk bir defayla başladı hep. Büyüklerden birinin çok enteresan bir sözü var, diyor ki, kadın bugün elini bir erkeğe veriyorsa yarın dudağını verebilir. Dudağını verdikten sonra kadınlığını vermek için o kadın hazır beklemektedir. İşte hep o melanetler o ilk bir defayla başlıyor ve artık sonu bir daha gelmek istemiyor. Bunları şunun için dile getiriyorum. İnsan hayatında ölçünün önemi büyüktür. Ölçü doğru olacak. İşte bu İslam'dır. Ölçü olarak İslam'ı almayanların hayatları mahvolmuştur. Hep sıkıntı, buhran, çile, ızdırap, stres. Bunlar

0: Yarın ardı arkası gelmez. Gelelim başlıkta zikrettiğimiz söze. Ölüye giden ağlar. Evet, ağlayacak ama ölüme hazırlanarak ve ölümün korkulacak bir şey olmadığını bilerek, bir de ölçüyü muhafaza ederek. Düğüne giden oynar, evet eğlenecek ama günah işlemenin eğlenmek olmadığını bilerek yapacak yapacaklarını. Tabii bu işin ölçüsünü iyi muhafaza edecek. Hasılı, izah ettiğimiz tarzda olmak kaydıyla ölüye gidenin ağlamasında, düğüne gidenin oynamasında sakınca yok. Ama ölçüye uymazsa ağlamanın da oynamanın da vebali vardır. Cenab-ı Hak, Muhammed ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem bu vebali anlayabilecek iman ve şuur ihsan etsin. Amin. Bazıları diyorlar ki, İnsan Hakları Haftası. 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler'ce alınan bir kararda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi adı altında 30 maddelik bir karar ilan edildi. 1949 yılından itibaren de 10 Aralık günleri İnsan Hakları Günü olarak üye ülkelerce kutlanmaya başlandı. Özellikle bu hafta vesilesiyle memleketimizde yetkili, yetkisiz zümrelerce bol bol nutuklar çekilip adı geçen beyannamenin faziletlerinden bahsedilir. Bu şuna benzer. Analar çocuklara uyuturlarken, ninni yavrum ninni, uyusun da büyüsün ninni, kırlarda yürüsün ninni, koşsun, oynasın ninni diyerek beşiklerini sallarlar. Bunları dinleyen çocuk, ha ha der uyur ve anne kalkıp işine gücüne bakar. Aynen bunun gibi Amerika'nın emri ve önderliğiyle Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuş ve bu teşkilatta insanlık Amerika'ya hizmetkar yapılmıştır. Teşkilat beşik, hak, hukuk vesaire birer ninni vazifesi yapmaktadır. Bu teşkilatın kuruluş gayelerinden biri de İsrail'i ve Yahudileri korumaktır. Üye devletler lehine alınan kararların tamamını veto eden Amerika sadece İsrail'i ve kendi çıkarlarını korumaktadır. Bahsi geçen beyannamenin hiçbir maddesi süper güçler tarafından tatbik edilmemektedir. Amerika'da ırk ayrımı en acımasızca icra ediliyor. Derilerinin renginin ayrılığından dolayı insanlara akıl almaz zulümler yapılmaktadır. Bu zalimler hak hukuk tanımazlar. İlan ettikleri beyanname aldatmacadır. Afganistan'da, Eritre'de, Vietnam'da, Filistin'de, Filipinler'de dinleri İslam diye milyonlarca Müslümanı şehit ettiler. Milyonlarca Müslümana da zulmettiler. Kadınların rahimlerindeki ceninlerine varıncaya kadar daha doğmamış çocukları bile katlettiler. Nerede bu beyannameye imza atanlar? Anlaşılan odur ki Birleşmiş Milletler'de evrensel beyannameleri de İsrail'i korumak, İnsanlığı kendilerine köle yapmak için birer tuzak olarak vardır. Bu zalimlerin insan hakları, adalet, eşitlik, birlik, beraberlik nutuklarına aldanmamak lazım. Bu lafları tuzaklarının yemidir. Bunu iyi bilmek lazım. Bu sahtekarlara aldanmamak lazım. İnsan haklarını insanlığa ilk tebliğ eden iki cihan serveri, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan haklarını ilan etmekle kalmamış, ilan ettiği esasları eksiksiz tatbik etmiş ve ettirmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Veda Haccı'nda 9 Zilhicce Cuma günü zevalden sonra Kusfa adlı devesi üzerinde Arafat Vadisi'nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa hitap etti. Bu tarihi hitabede insan haklarıyla yakından ilgili olan şu güzel cümleler de yer alıyordu. İnsanlar, bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz Mekke nasıl kutsal bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namus ve şerefiniz de öylece mukaddestir. Her türlü tecavüzden masumdur. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Ashabım, cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmuttalib'in torunu amcalarımdan Haris'in oğlu Rabia'nın kan davasıdır. İşte bir bölüm. İyi ile kötünün, eğriyle doğrunun, güzelle çirkinin, hakla batılın, gerçekle sahtenin farkı ortada. Her şey ortadadır. Hasılı Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi bir aldatmacadır. İnsanlığı sömürmede bir oyalama taktiğidir. Küfrün bu ve diğer oyunlarını bozmanın çaresi, Müslümanın inandım dediği İslam'ı hayat nizamı olarak tanımasına bağlıdır. Bu olmadan insanlığın gözyaşları dinmez, dünyanın da yüzü gülmez.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

İki kayıp. Halime ve Haris sonunda çocukların doğru söylediğine inandılar ve bu olay onları çok etkiledi. Haris, süt çocuklarının kötü bir ruha sahip olmasından veya büyüye uğramasından korktu ve karısına bu kötülükler meydana çıkmadan çocuğu annesine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Halime onu bir kez daha Mekke'ye götürdü. Geri götürmelerinin asıl nedenini gizlemek niyetindeydi. Fakat Amine, daha önceki fikirlerini neden değiştirdiklerini öğrenmek için çok ısrar etti. Sonunda tüm hikayeyi öğrendi. Her şeyi öğrendikten sonra Halime'yi teskin ederek, "Benim küçük oğlumda büyük harikalar gizli," dedi. Sonra hamileyken başından geçenleri, kendi içinde bir ışık taşıdığının nasıl farkına vardığını anlattı. Halime çocuğu yanında tutmaya razı olmuştu. Fakat bu kez Amine çocuğuna kendi bakmaya karar verdi. "Onu benimle bırak ve selametle evine dön," dedi. Çocuk annesiyle Mekke'de yaklaşık 3 yıl kadar mutlu yaşadı ve dedesinin, amcalarının, halalarının ve kuzenlerinin beğenisini kazandı. Özellikle ona en yakın olanlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin anne babasıyla aynı günde evlenen Abdülmuttalib'in son evliliğinden olma çocukları Hamza ve Safiye ise biraz daha küçüktü. Babası tarafından amca ve halası, anne tarafından ise kuzenleri olan bu ikiliyle ömür boyu sürecek olan güçlü bir bağ kurdu. 6 yaşına geldiğinde annesi onu Yesrib'deki akrabalarına ziyarete götürmeye karar verdi.

Nereye giden bir kervana katıldılar. Yanlarında iki deve vardı. Birinde Amine, diğerinde Cariye ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gidiyordu. Daha sonraları çocuk beraber kaldıkları Hazreçli akrabalarının yanında nasıl uçurtma uçurtmayı ve havuzda yüzmeyi öğrendiğini hatırlayıp anlatırdı. Fakat Yesrib'den ayrılmalarından kısa bir süre sonra Amine hastalandı ve kervandan ayrılıp orada istirahat etmek zorunda kaldılar. Birkaç gün sonra Amine vefat etti. Yesrib'den çok uzak olmayan bir yerde Ebva'da ve oraya gömüldü. Şimdi iki taraftan da yetim olan çocuğu Bereke elinden geldiğince teselli etmeye çalıştı. Bazı yolcuların yardımıyla onu Mekke'ye getirmeyi başardı. Şimdi artık ondan tamamen dedesi sorumluydu. Günler geçtikçe Abdülmuttalib'in Abdullah'a duyduğu özel sevginin onun oğluna aktarıldığı gözleniyordu. Abdülmuttalib her zaman Kabe'ye yakın olmayı seviyordu. Zemzem'in kazması emretildiğinde de Hicr'de uyuyordu. Bu nedenle ailesi onun için kutsal evin gölgesine her gün bir şilte sererdi. Babalarına duydukları saygı nedeniyle oraya oğullarından hiçbiri, hatta Hamza bile onun yanında oturmaya giremezdi. Fakat küçük torununun bu tür sorunları yoktu. Amcaları ona başka yerde oturmasını söylediklerinde Abdülmuttalip şöyle derdi: "Oğlumu olduğu gibi bırakın, onun geleceği çok büyük." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında oturur ve sırtına binerdi. Dedesi de onun yaptıklarını memnuniyetle seyrederdi. Hemen hemen her gün Kabe'de ve Mekke'nin diğer yerlerinde el ele görülebilirlerdi. Hatta Abdülmuttalip meclise giderken de onu beraberinde götürürdü. Hepsi 40 civarında, tüm şeflerin toplandığı bu mecliste çok önemli meseleler konuşuluyordu ve 80 yaşındaki yaşlı şef 7 yaşındaki bu çocuğa olaylar konusundaki fikrini soruyordu. Dedesi her seferinde "Oğlumu büyük bir gelecek bekliyor" derdi. Annesinin ölümünden 2 yıl sonra yetim dedesini de kaybetti. Abdülmuttalip ölürken torununu babasının kardeşi olan amcası Ebu Talib'e emanet etti. Ebu Talip de yeğenine dedesinden gördüğü sevgi ve nezaketin aynısını gösterdi. Bundan sonra artık o Ebu Talip'in oğullarından biriydi. Karısı Fatıma da çocuğun annesinin yerini tutmak için elinden geleni yapıyordu. Daha sonraki yıllarda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kendi çocukları aç dururken kendisini doyurduğundan bahsederdi. Rahip Bahira. Abdülmuttalib'in malları hayatının son döneminde oldukça azalmıştı. Ölümünden sonra oğullarına sadece çok küçük bir miras bırakmıştı. Oğullarından bazıları, özellikle Ebu Leheb olarak tanınan Abdülüzza, kendiliklerinden zengin olmuşlardı. Fakat Ebu Talip fakirdi. Bu nedenle yeğeni kendisini yaşamını kazanmak için elinden geleni yapmaya zorunlu hissediyordu. Yaşamını keçi ve koyunlara çobanlık ederek kazanıyordu ve gün geçtikçe Mekke'nin üstündeki tepelerde veya ötesindeki ovalarda yalnız geçirdiği günler artıyordu. Buna rağmen amcası onu bazen beraberinde yolculuğa götürüyordu. Bunlardan birinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 9, bir görüşe göre de 12 yaşındayken bir ticaret kervanıyla Suriye'ye kadar gitti. Basra'da Mekke kervanının her zamanki konak yerlerinden birinde içinde nesilden nesile bir Hristiyan rahibin yaşadığı bir hücre vardı. Biri öldüğünde diğeri onun yerini alıyor ve eski el yazmalarını da içeren manastırdaki bütün eşyaya varis oluyordu. Bu el yazmalarından birinde Araplara bir peygamber geleceği kayıtlıydı. Manastırda yaşayan Rahip Bahira bu kitapların hepsinden haberdardı. Bu konuyla ilgilenmesinin asıl sebebi ise Varaka gibi onun da peygamberin kendi yaşam süresi içinde geleceğine inanmasıydı. Mekke kervanının manastırdan pek uzak olmayan konak yerine konakladığını birçok defa görmüştü. Fakat bu sefer daha önce hiç görmediği bir şeyle karşılaştı ve dona kaldı. Alçak ve küçük bir bulut onların üstünde yavaş yavaş ilerliyor ve sürekli yolculardan bir veya ikisiyle güneşin arasında yer alıyordu.
büyük bir ilgiyle

0: onların yaklaşmasını izledi. Fakat birden ilgisi şaşkınlığa dönüştü. Çünkü konakladıkları anda bulut hareket etmeyi durdurdu ve altında gölgelendikleri ağacın üstünde sabit olarak kaldı. Ağaç ise dallarını aşağı indirerek onların iki kat gölgede olmalarını sağlıyordu. Bahira böyle bir mucizenin zor olmasa da önemli olduğunu biliyordu. Sadece yüce bir şahsiyetin varlığı bu olayı açıklayabilirdi ve aniden beklenen peygamber aklına geldi. Sonunda gelmiş miydi? Bu yolcuların arasında olabilir miydi? Manastıra kısa bir süre önce büyük miktarda yiyecek gelmişti. Elindekilerin hepsini birleştirerek kervana şöyle bir haber gönderdi. Ey Kureyşliler, sizin için yiyecekler hazırladım ve buraya gelmenizi istiyorum. Yaşlı genç, köle hür hepinizi davet ediyorum. Bunun üzerine hepsi manastıra geldiler. Fakat Bahira'nın tembihlerine rağmen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi develerin ve yüklerin yanında gözcü olarak bıraktılar. Oysa vardıklarında Bahira onların yüzlerine teker teker baktı. Fakat kitaplarda tarif edilen yüze benzer bir yüz göremedi. Onların arasında bu iki mucizeyi yapabilecek güçte kimse yoktu. Belki de hepsi gelmemişti. Ey Kureyşliler dedi. Geride kimse kalmadığından emin misiniz? Başka kimse kalmadı dediler. Sadece en küçüğümüz olan bir erkek çocuk kaldı. Bahira, ona öyle davranmayın, onu da çağırın, bizimle beraber yemekte bulunsun dedi. Ebu Talip ve diğerleri bu düşüncesizlikleri için özür dilediler. İçlerinden biri şöyle dedi. Biz gerçekten suçluyuz. Abdullah'ın oğlunu geride bırakıp bu ziyafetten mahrum etmemeliyiz. Daha sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve onu da beraber yemek yemeye davet etti. Çocuğun yüzüne bir kez bakmak Bahira için bu mucizeleri açıklamaya yetti. Yemek boyunca onu dikkatle incelediğinde yüz ve vücut özelliklerinin kendi kitabında anlatılanlara ne denli yakın olduğunu gözledi. Yemekten sonra rahip bu genç misafirinin yanına gitti ve ona yaşam şekli, uykuları ve genel konulardaki tavırları ile ilgili bazı şeyler sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona bu konularda ayrıntılı cevaplar verdi. Çünkü adam saygıdeğerdi, sorular ise saygılı ve hürmetkarca soruluyordu. Hatta rahip sırtına bakmak istediğinde gömleğini sıyırmakta tereddüt etmedi. Bahira zaten kesinlikle onun peygamber olduğu kanaatindeydi. Bir de sırtındaki iki kürek kemiği arasında kitabında anlatılan yerde peygamberlik mührünü görünce tüm şüpheleri silindi. Bahira Ebu Talib'e döndü ve ''Bu çocukla akrabalık dereceniz nedir?'' diye sordu. Ebu Talib ''Oğlumdur'' dedi. Rahip ''Oğlunuz değil, bu çocuğun babası sağ olamaz'' dedi. Ebu Talip, kardeşimin oğludur dedi. Peki babasına ne oldu dedi rahip. Öteki, daha annesi ona hamileyken öldü dedi. İşte bu doğru dedi Bahira. Kardeşinin oğlunu ülkene geri götür ve onu Yahudilerden koru. Çünkü benim bildiğimi onlar da bilirler ve görürlerse ona kötülük yaparlar. Kardeşinin oğlunun geleceğinde büyük şeyler gizli.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim'dir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve

söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 15. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 15. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Bir cumartesi gecesinde Mevla bizleri buluşturduğu için ona sonsuz hamdler olsun. Nimetleri konuşacağız. Bu da bir nimet. Gerçekten burada olmayıp başka yerde de olabilirdik. Ben bir hafta boyunca diğer programlar dışında bu program için hazırlanıyorum. Buna hazırlanmayıp başka şeylere de hazırlanabilirdim. Sayarsak eğer bunların nimet olarak özelliklerini ve değerlerini yüzlerce şey söyleriz. Ama Rabbimiz Nahl suresinin 18. ayetinde sayamazsınız dedi ya, benim size verdiğim nimetleri, vallahi el hak, sayılmayacak kadar çok, sayılmayacak kadar fazla, sayılmayacak kadar bereketli. Kendi bedenlerimizden başlasak hangi birimi bir nimet sayabiliriz? Bütün uzuvlarımız birer nimet. Akıl gibi bir nimeti vermiş Mevla bize. Daha ötesi var mı? İnsan uzuvlarından birini kaybedince anlıyor değer ve kıymetini. Yoksa biz birer birer saydığımız zaman saatlerce sayacağımız, söyleyeceğimiz şeyleri burada sıralarız. Etrafımıza baksak, kainata, altımızdaki toprağa, üstümüzdeki arşa, havaya, yıldızlara, aya, güneşe, yüzlerce belki binlerce şey sayabiliriz. O kadar etrafımızda nimetler çok ki, o konuda da aciz kalırız. Hiçbir hesabın, hiçbir yazının alamayacağı kadar Allah'ın bize nimetler bahşettiğini itiraf ederiz. Gelin bir de bize bahşedilen başka nimetler var. Mesela Kur'an çok büyük bir nimet değil mi? Allah bizimle konuşuyor, bize tenezzül ediyor, bizi muhatap alıyor. 6000 küsür ayetle bizim gibi insanlarla, değerimizi, kıymetimizi herkes kendisi bilir. Bunlara hiç dikkat etmeden insan olma üzerinden bizimle münasebete giriyor ve bizimle farklı bir bağ kuruyor. O kitabı, o aziz kitabı bize getiren, öğreten, açıklayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir nimet değil mi? Hem de nimetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Allah bizatihi onun bir nimet olduğunu kitabında bir ayet olarak da bize yazmış, bildirmiş. Bir sistem olan, ilahi bir sistem olan aziz İslam bir nimet değil mi? İslam'ın o güzelliğini biz yaşadığımız an şöyle havayı ciğerlerimize çeker gibi çekiyoruz. Ya Rabbi, binlerce kez sana şükrolsun ki sen bize böyle bir nimeti tattırdın diyoruz. Bakın, ezanı Muhammedi'yi biz 5 vakit duyduğumuz için artık alışkanlık kesbetmiş bize. Ama bir de mahrum olan coğrafyalar var. Oralara gittiğiniz zaman anlıyorsunuz ne kadar önemli bir nimet. Şu topraklarda ezanı Muhammedi'yi günün 5 ayrı vaktinde duymak da başlı başına bir nimet. Hepsinin ötesinde bir nimet söyleyeyim size ben. Nimetlerin en büyüklerinden bir nimet. Hidayet bir nimet. Allah göz vermiş bir nimet. Önümüzde yolu göstermiş bize bir nimet. Eğer ışık vermeseydi o göze, o yolda doğru bir biçimde yürümekten biz mahrum olurduk. İşte o ışık hidayettir. Hidayet olursa eğer göz bir işe yarar. Hidayet olursa eğer yol bir işe yarar. Bakın, hidayet gibi bir nimet. nimetler sıralamasına girdiğiniz zaman en üst seviyeye yazacağınız bir nimet. Bir nimet daha var. Ne kadar biz onun içindeyiz bilmiyorum ama

Eğer gerçekten ihlasla yapmışsanız, ihlas üzere yapmışsanız, o hizmetin yüreğinize verdiği mutluluğu o zaman anlayacaksınız. O zaman daha iyi fark edeceksiniz. Ve mahrum olanlar için bir derin ah çekeceksiniz. Ah televizyonun başında geçirdiğimiz saatler. Ah sosyal medyada boş boşuna tükettiğimiz saatler. Ah yıllarımızı boş yere, boş davalar için harcadığımız zaman dilimleri ömürlerimizden. Söyleyin, söyleyin, söyleyin. Bir de aziz İslam için yaptığınız artık neyse onları hatırlayın. Ve ne kadar aslında Allah'ın büyük bir nimet verdiğini bize o zaman daha iyi fark etmiş olacaksınız. Benim kaç zamandır zamanının tayinini edemeyeceğim kadar uzun bir zamandır ettiğim bir dua var. Kardeşlerime de ediyorum, size de ediyorum, yol arkadaşlarıma da ediyorum. Siz de benim meclis arkadaşlarımsınız, size de ediyorum. Geçen haftaki o dersin temel mesajı olan Allah'ın seçtiği fidanlar. Ve diyorum ki Allah'ım bizi de seç. Sen ümmeti Muhammed'in gençlerini de seç. Seç ki senin yolunda hizmet adına daha farklı bir biçimde bir şeyler yapsınlar. Allah sizi de bizi de seçsin. Bizi şeytan seçmesin, şeytanın adamları seçmesin, ideolojiler seçmesin, nefsimiz seçmesin, şeytanlaşmış nefsimiz seçmesin. Allah bizi seçsin ve bir alana diksin de onun dinine hizmet etmenin şerefini, mutluluğunu, saadetini bize yaşatsın inşallah. Bugün onu anlamaya çalışacağız biraz. Bu nimet, hizmet şerefinin ve bu büyük nimetin ne demek olduğunu biraz olsun anlayalım ki bunun hem eğer içindeyse kıymetini bilelim, eğer dışındaysak bu manada neleri kaçırdığımızın farkında olalım. Ve dışında olan insanları kazanma gibi bir mükellefiyetimizin, sorumluluğumuzun olduğunun bilincine varalım da en azından bazı gayretleri ortaya koymuş olalım. Uzunca bir konu, ben üç tane ana başlığa ayırdım. Keşke vakit olsaydı ama bu dersler biliyorsunuz 100 derste bitecek ve bu günde biz 87. dersteyiz. Üç dersi bugüne, üç tane ana konuyu bu derse ben sıkıştırdım. Artık ne kadarını yapabilirsek. Üç tane temel konumuz var. Allah'ın dinine hizmet etmek ne demektir? Allah'ın dinine nasıl hizmet edilir? Allah'ın dinine hizmet ederken nelere dikkat etmek gerekir? Üç tane temel konu bugün inşallah beraberce işleyeceğiz. Birinci başlığımız neydi? Allah'ın dinine hizmet etmek ne demektir? Biliyorsunuz ama ben biraz formüle edeyim ki hem aklınızda kalsın hem de üzerinde biraz tefekkür edelim. Birincisi, hizmet farkına vardığın sorumluluklarını farkında olmayanlara hatırlatmanın en ciddi vazifesidir. Bir daha döneceğim için tekrar etmeyeceğim. İki, hizmet kurtulma endişesinin ızdırabı ile inleyerek kurtarma adına çırpınmanın en doğru gayretidir. Üçüncüsü, hizmet tefrikanın, helakin, fitnelerin ve lanetlerin bir topluma ulaşmamasının en mühim vesilesidir. Dördüncüsü, hizmet Allah ve Resulünün sevgisinin ve hoşnutluğunun kazanılmasının en isabetli adımıdır. Beşincisi, hizmet Allah'ın rahmetine ve yardımına erişebilmenin en temel yasası ve en önemli yoludur. Fazla uzatmayacağım ama birkaç cümleyle bunları izah etmem lazım size. Birincisi neydi? Hizmet farkına vardığın sorumluluklarını farkında olmayanlara hatırlatmanın en ciddi vazifesidir. Allah bizi niçin yarattı? Kulluk için. Hepimiz biliyoruz. Peki bildiğimiz bu şeyin gereğini ne kadar yerine getiriyoruz? Bugün Müslümanların hangisine sorsanız, yaşasın yaşamasın kendisinin kulluk için yaratıldığını söyler. Ancak kulluk adına Allah'ın kendisinden istediklerini ne kadar yerine getirdiği mevzu bahis olur.

olduğu zaman burada sıkıntılar olduğunu görürsünüz. İşte bu sıkıntıları biraz olsun açmış aşmış biri, yani Allah'ın kendisini niçin yarattığının farkına varan, kulluğun ızdırabıyla inleyen, bu manada bazı sorumluluklarını yerine getirme adına kendisinde bir dert haline getirdiği bazı meseleleri her an gündeminde tutan birisi, bu farkına vardığı meseleleri başkalarının da farkına varması için gayret etmesidir. İşte o gayretin adı Allah'ın dini adına hizmettir, cihattır. Eğer bunu yaparsa bir insan bu manada bazı şeyleri yerine getirmiş olur. Ama şunu ben size söyleyeyim. Gerçekten hakiki manada iman eden birisi iman ettiği değerleri uğruna kesinlikle mücadele eder. Eğer bugün biz yataklara mecbursak, mahkumsak, oturduğumuz koltuklardan kalkamıyorsak, bazı şeyleri yapmak bize çok ağır geliyorsa, altında iman zafiyeti vardır. Gerçek manada la ilahe illallah diyen bir adam, o kelime-i tevhidin kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirme adına bir çırpınma içine girer. Çok şey söylenir bu konuda ama bildiğiniz için uzatmayacağımı dedim. Bir şey söyleyeyim sadece. Hatırlayın Hazreti Ebubekir'in Müslüman olduğu o ilk günleri. İman etti. Büyük ihtimalle günlerden salıydı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ilk iman eden erkeklerden, yetişkinlerden, hürlerden birisiydi. Arkasından gelen günlerde bazı günler 3-5 kişi, bazı günler 5-6 kişi, bazı günler 1 kişi ama her gün birisinin elinden tutarak Resulullah'ın huzuruna getirdiğini bugün biz siyer kaynaklarından okuyoruz. Öyle bir ızdırap, öyle bir gayret ki en sonunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz şunu demek zorunda kalacak Hazreti Ebubekir'e: yavaş ol, şimdi değil, biraz daha bu işi bekle, şimdi özel davet meselesi. Şimdi tabir caiz ise eğer çekirdek kadronun inşası Erkam'ın evinde Risalet davasını omuzlayacak o ilk kadronun inşa edilmesi adına bir mücadele var şu anda. Genel davet olduğu zaman herkes gelsin ama şimdi yük alacak olanlar gelsin dercesine Hazreti Ebubekir'e bir uyarıda bulunuyor. Bunun üzerinden biz anlıyoruz Hazreti Ebubekir'in ızdırabını ve diğer sahabi efendilerimizin de hayatlarına baktığınız zaman görürsünüz. Yaş olmuş 40, yaş olmuş 50. Anadan babadan doğma zaten Müslüman. Biz böyle bir topraklarda yaşıyoruz. 50 yıldır la ilahe illallah deyip de daha bir tek insanın elinden bir insan tutmamışsa otursun haline ağlasın. Ağır şeyler söylediğimi biliyorum. Ben bunları nefsime de söylüyorum. Ama bu bir hakikat. Nasıl olur da bir insan iman eder ama iman ettiği değerlere başkalarını taşımaz? Sen 30 senedir namaz kılıyorsun Müslüman. 30 senedir. 30 senedir 30 tane insanı namaza alıştırman gerekirdi. Sen 30 senedir namaz kılıyorsun ama senin elinle, vesilenle bir tek Allah'ın kulu namazla tanışmadı. Demek ki bir problem var içerisinde, bu işin içinde. Sen imanı anlamamışsın o zaman. Eğer gerçek manada imanı anlasaydın, o imanın sana yüklediği bu sorumluluğun da farkına varmış olurdun. İkincisi, hizmet kurtulma endişesinin ızdırabı ile inleyerek kurtarma adına çırpınmanın en doğru gayretidir. Hesap var mı? Var. Allah soracak mı bize? Küçüğünü de büyüğünü de her şeyiyle soracak. Peki biz kurtulma adına bir derdimiz olsa, mesela gerçekten sahabe kadar demeyeceğim ama onların işte diyelim ki çeyreğinin çeyreği kadar ahirete inansaydık. Hesap var, cennet var ve cehennem var. Sözde değil, gerçekten inansaydık. Gözümüzün önünde imansızlıkla kıvranan akrabalarımız, babamız, annemiz, kardeşlerimiz, Allah aşkına bizi nasıl rahatsız etmeleri gerekirdi?
Sahabeyi hatırlayın, onların o

0: Rabbini hatırlayın, bunu hatırlayacaksınız. Bakın arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub El Ensari, Allah ondan ebeden razı olsun. O çok çok büyük bir insan ki halen hizmeti devam ediyor bu topraklarda da. Eğer 90 küsür yaşında buraya kadar gelmişse, o kurtulma endişesinin ona yüklediği kurtarma adına çırpınışının bir neticesidir. Geliyor sahabi efendilerimiz, dünyanın dört bir tarafına dağılıyorlar biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hemen arkasından. Bir daha Medine'ye dönmeyi siliyorlar kitaplarından. Çoluk çocuk, eş, o kadar iş, o kadar elde edilmiş mülk, servet, ama Medine yok artık. Hac için bile yok. Umre için bile yok. Niye yok? Eğer biz dönüp gidersek, bu topraklarda imansızlık üzere ölüp gidecek bu insanlar. Biz haccımızı ve umremizi de artık bundan sonra yapmayalım. Yaptık geldik, tamam, bizim üzerimizden farziyet kalktı. Şu anda bizim için farz olan şey cihattır. Allah'ın dini uğruna hizmettir, gayrettir. İmandan mahrum olan insanların yüreklerine taşınacak olan iman hakikatleridir. Onun için Medine'ye sırtlarını döndüler. Yüzleri Medine'den mahrum olan insanların yüzlerini bir daha Medine'ye çevirmek için gayret ettiler. Varsın dediler, bizim bedenlerimiz Medine'den mahrum olsun. Varsın biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla yaşadığımız o kadar hatırayı sinemizde saklayalım. Medine'ye o özlemle yanıp tutuşalım. Ama Medine'nin cihana verdiği o iman hakikatlerinden mahrum olan insanların yüreklerine o iman tohumlarını ekme adına biz bu manadaki mahrumiyeti yaşayarak onları mahrum bırakmayalım. Allah onlardan ebeden razı olsun. Vallahi gelmeselerdi bizim halimiz ne olurdu düşünebiliyor musunuz? Gelmeselerdi Hicri 17'de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın komutasındaki o İslam ordusu Anadolu'ya gelmeseydi, Safvan İbni Muattal gelmeseydi, İyaz İbni Kanem gelmeseydi, biz şimdi ne olmuştuk? Atalarımız, dedelerimiz kaç yıl sonra kim bilir İslam'la tanışacaklardı ya da tanışmayacaklardı. Ama Allah onlardan ebeden razı olsun. Yüz binlerce kez razı olsun ki onlar kendilerini feda ettiler. Bir kurtulma endişeleri vardı. Onun adına kurtarmak için de çırpınıp durdular. İşte hizmet budur. Eğer anlarsak, eğer bu manada bazı şeylerden ders çıkarabilirsek. Üçüncüsü, hizmet tefrikanın, helakin, fitnelerin ve lanetlerin bir topluma ulaşmamasının en mühim vesilesidir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın.

0: Oyun. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
7: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya Mütekebbir.
11: Mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
13: Demek ki hizmet olmayınca bir topluma hem helak, hem tefrika, hem fitneler, hem de lanet ulaşıyormuş. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bakın hadis kitaplarına ve o hadis kitaplarının dayanak olarak kullandığı ayetlere bir bakın. Eğer bir toplum emri bil maruf, nehi anil münkeri terk ederse o topluma ne gelir başına? Bunlar gelir işte. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Hizmet bu zaten. Cihadın en önemli ayağı bu zaten. Eğer bunu terk ederseniz o toplumun iki yakası bir araya gelmez. Yüzlerce şey söylenir. Ben size bir örnek söyleyeceğim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Oturmuşuz diyor Mescid-i Nebevi'de. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize İsrail oğullarını anlatıyor. Bir ara dedi ki, İsrail oğullarının Allah'ın lanetine uğramasının sebeplerini size anlatayım mı? Hepimiz bela ya Resulallah dedik. Evet ya Resulallah, merak ediyorlar çünkü İsrail oğullarına ait uyarılar var kitaplarında. Allah Resulü onları uyarıyor. Bunları bildikleri için onlara ait bilgiler de onlar için çok önemli. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İsrail oğullarının ilk eksikliği şöyle olmuştu. Onlardan birileri bir münker işlediği zaman başka birileri o münkeri işleyeni gördüklerinde onları sözle uyarırlardı. Bakın, elle düzeltme yok. Sadece söz ile uyarırlardı. Eğer adam uyarıyı dikkate alır, düzeltirse bir şey yok zaten, ama düzeltmese aradan birkaç gün geçtikten sonra aynı münkeri işleyen adamın yanına geldikleri zaman biz uyardık artık ne yapalım deyip o uyarıdan vazgeçer ve o münkeri işleyen insanın yanına otururlardı. Bir kez uyarı bile yetmediğini söylüyor aslında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü mümin eğer bir münker görürse önce onu eliyle düzeltmeli. Ona gücü yetmezse diliyle düzeltmeli. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etmeli. Bu da imanın en düşük derecesi, en alt seviyesi. Dolayısıyla mesele önce elden başlıyor. Ama İsrailoğulları elden vazgeçmişler. Dilden başlıyor ve bir defa yapıyor. Aman benden kırılmasın. Aman bu adam saygın bir adam. Yanlış yapıyor. Ben bu yanlışı söylersem onun o saygınlığından istifade edemem. Bu adam zengin, sofrası bol. Bu adamla eğer aramdaki ilişkiyi iyi tutmazsam başıma iş açarım. Onun için bir defa öyle sine işte burnunu kıvırarak yavaş yavaş ya da hiç söylemeden bir münkeri düzeltme adına bir şey söyler. Ondan sonra gider o adamın yanında o münkeri işlerken oturur. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunun üzerine ne olur ifadeye dikkat edin. Allah kalplerini birbirine çarptı. Ne demek biliyor musunuz kalplerini birbirine çarpması? Tefrikaya onları mahkum etti. Bugün eğer ümmeti Muhammed'in içerisinde de tefrika varsa emri bil marufun, nehy anil münkerin sünnet üzere içimizde olmamasıdır. Zaten sallallahu aleyhi ve sellem de onun için bizi uyarıyor. Daha sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam Maide suresinin 78. ayetinden 81. ayetin sonuna kadar okudu. Sonra dedi ki Allah'a yemin ederim ya iyiliği emreder kötülükten alıkoyar. Kötülük işleyenin hakkın dışına çıkmasına fırsat vermezsiniz. Ya da Allah sizin de kalplerinizi birbirine çarpar onları lanetlediği gibi sizleri de lanetler. Allah muhafaza, ama söz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü. Ebu Davud'da, Tirmizi'de geçen bir hadis. Dolayısıyla Allah'ın dinine hizmet etmek tefrikanın da önünü alan bir şey. Tefrikanın önünü aldığı gibi bizim aramızda fitnelerin çoğalmasına engel olan bir şey ve onun üzerinden gelebilecek her türlü lanetin de onu önünü engelleyen bir şey. Dördüncüsü. Hizmet Allah ve Resulünün sevgisinin ve hoşnutluluğunun kazanılmasının en isabetli adımıdır. Allah kimi seviyor? Bir bakın Kur'an'a göreceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir müminden hoşlanıyor? Bir bakın göreceksiniz. Bunları söylemeye de gerek yok. Ama Allah kendi yolunda bir binanın tuğlaları gibi saf bağlamış, mücadele edenleri, savaşanları sever. Bir binanın tuğlaları gibi bünyanın mersusa bu şekliyle Allah böyle seviyor. Tevbe suresinin 24. ayetine bakın neye ilgi gösteriyor ve Cenab-ı Hak nasıl bir sevgiyi bizden istiyor. Senin gönlünde eğer müminsen Allah'tan, Resulünden, onların yolunda cihattan daha sevgili hiçbir şey olmamalı. Hiçbir şey. Ne kesada uğramasından korktuğun ticaretin, ne kaybedeceklerin, ne kazanacakların. Bütün bunlar eğer varsa işte orada gerçek manada sevgi var. İşte onun için Allah yolunda mücadele

Mücadelenin, hizmetin ne kadar değerli olduğunu biz bunların üzerinden anlıyoruz. Beşincisi, Allah'ın rahmetine, hizmet Allah'ın rahmetine ve yardımına erişebilmenin en temel yasası ve en önemli yoludur. Bakın Muhammed suresinin 7. ayetine, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Yasa belli. Biz boşuna bazı şeyleri farklı bir biçimde beklenti içerisine giriyoruz. Allah'ın dinine yardım edersen Allah yardım eder. Ve o yardım en başta da şu şekilde gelir ki o yardımların en büyüğüdür. Ayaklarınızı sabit tutar. Size istikamet verir. Rüzgardan dolayı sizi savurmaz. İstikamet adına size bir farklı hal yansıtır. Öyle bir hale getirir ki o sizi tutar. Elinizi elinizle, ayağınızla, yüreklerinizle düşmanın şiddeti, dostun vefasızlığı, yolun uzunluğu hiçbiri sizi engellemez. Bu manada böyle bir biçimde istikamet üzere durursunuz. Allah o yardımı hak edenlerden bizleri etsin inşallah. İkinci bölüme gelin, ikinci hususa, bu birinci bölümün anlaşıldığını zannediyorum. Allah'ın dinine hizmet nasıl edilir? Bunun da bir yolu var. Söz nasıl oldu mu? Burada usul demek ki devreye giriyor. Çünkü işin nasıllılığı işin usulüdür. Eğer bugün usul yoksa, bunca işe rağmen, bunca nimete rağmen, bunca güya hizmet ediyoruz iddialarına rağmen, eğer bazı şeyler ortaya çıkmıyorsa demek ki ortada bir usulsüzlük var. Çünkü o kaideyi hiçbir zaman unutmayın. Usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzden. Müslüman usule riayet eden adamdır. Çünkü usul aslında sünnettir, peygamber yoludur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her şeyin yolunu, yöntemini bize gösterdi gitti. Biz bu temel yasalara riayet etmeden iş eğer Allah'ın dinine hizmetse, o hizmet noktasında da kendi kafamızdan bazı şeyler yaparsak elbette ki usule yani menzile hedefe varamayacağız. İşte biraz ben o maddelere ait bazı şeyler size söylemek istiyorum. Allah'ın dinine nasıl hizmet edilir? Bir, kifayet miktarı ilmi elde edip işin marifet ve muhabbet ufkunu kavramalı. En başa aldığımız madde bu. Bir daha tekrar ediyorum. Kifayet miktarı ilmi elde edip işin marifet ve muhabbet ufkunu kavramalı. Şunu hiç unutmayın benim aziz kardeşlerim. İlimsiz olmaz, sadece ilimle de olmaz. Zaten kifayet miktarı ilim bu. İlimsiz olmaz. Ama sadece bu iş ilimle de olmaz. Bu iş ilimle başlayacak. Çünkü marifet gerekecek. Sen bilmezsen eğer emri bil marufu nerede yapacağını, nasıl yapacağını, ne yapabilirsin? İyilik yapıyorum diye kötülük yaparsın. Birine ben faydam dokunsun diye bir şey yaparsın, kalkar boyundan büyük bir iş yaparsın. Faydadan çok zarar ortaya çıkarırsın. Kaş yapayım derken göz çıkarırsın. Dolayısıyla en temelde olması gereken şey bu işin kifayet miktarı ilmidir. Marifet ve muhabbet ufkudur. Eğer Allah'ın dinine hizmet etme adına bir arzu ve isteğin varsa öncelikle bunu öğrenmen lazım. İstersen sen buna davet fıkı de, istersen sen buna cihat fıkı de, fark etmez. Biz burada hizmet ahlakı başlığında işlediğimiz için ben bu kelimeleri kullanıyorum. Ama aynı kapıya çıkar. Bu iş fıkıhsız olmaz. Eğer sen Allah'ın dinine hizmet etmek istiyorsan davet fıkhını, mücadele fıkhını, cihat fıkhını gerçekten asli kaynaklarımıza bağlı kalarak öğrenmek zorundasın. İşte onu öğrendiğin zaman hem bir marifet ufkuna hem de bir muhabbet ufkuna, marifetle birlikte merhamet ufkuna da Allah seni kavuşturacak. İkincisi, hizmetin sadece dil ile olmadığını, asıl hizmetin temsil ile yapılabileceğini unutmamalı. Dil ile değil sadece. Sadece dil ile olmadığını, asıl hizmetin temsil ile yapılabileceğini unutmamalı. Demek ki burada bir denge var. Nedir o denge? Temsil ve tebliğ dengesi. Yaşamıyorsun,

yaşamıyorum. O yaşamadıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Ha, Allah eğer bir şey murat etmişse belki o yaşamayanın üzerinden de karşı tarafa mesaj ulaştırabilir. Ama çok fazlaca bunlar olmaz böylece. Allah'ın muradıdır o. Murat ederse eğer birilerinin üzerinden ulaştırır. Sözün tesiri bizatihi o sözün hayatla desteklenmesidir. Bugün sahabe neslini 14 asır sonra biz konuştuğumuz zaman halen kalbimiz yerinden çıkacakmış gibi bizi heyecanlandırıyorlarsa bunun şeyi belli. Yaşadıkları için bu kadar heyecan var. Eğer bunu yapabilirsek bu manada biz de tebliğ ve temsil adına bir denge oluşturabiliriz. Unutmayın benim aziz kardeşlerim, şu anda bizim bilgi diye bir problemimiz yok. İnsanların da yok. Oturuyor zaten bilgisayarın karşısına, istediği şeye ulaşabiliyor. Hiçbir problem yok. Bizim sorunumuz yaşama problemi. Rivayet problemimiz yok, bizim riayet problemimiz var. Riayet olmadığı için işte biz insanlara riayet adına bir şey söyleyemiyoruz. Ah bir yaşayabilsek, bir yaşadığımızı anlatabilsek o zaman göreceksiniz. Dolayısıyla hizmet ahlakı diyecekseniz eğer, hizmet nasıl edilir noktasında bir ilkeler manzumesi oluşturacaksanız eğer, ikinci madde olarak bunu yazmak zorundasınız. Önce temsil, sonra tebliğ. Üçüncüsü, kimselere takılmadan, arkaya bakmadan, netice hesaplarına girmeden bu yolda yürümeli. Çok önemli bir madde bu ve bunların hepsinin aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında karşılıkları var. Kimselere takılmadan, arkaya bakmadan, netice hesaplarına girmeden bu yolda yürümeli. Bazen tek başına bile kalabilirsin. Zaten cemaat öyle kalabalık kitlelerin oluşturduğu insanlar demek değil. Cemaat şudur: hak adına bir araya gelmiş insanlar. Eğer bir gün Allah o hak adına bir araya gelen insanların sayısını azalmasını takdir etmişse, onların sayılarının azlığı onları İslam cemaati olmaktan çıkarmaz. Velev ki bir tek başına kalsın, bir tek başına ümmet eğer varsa bizim ümmetimizin içerisinde, tek başına bir adam bir ümmet olabiliyorsa bu budur. Arkaya bakmak yok, biz kaç kişiyiz soruları sormak yok, netice hesaplarına takılmak yok. E ne yapalım kardeşim, bu millet hep aynısını yapıyor, biz de mecburen onlara uyacağız. Böyle bir şey Müslüman sözü değil. Uydum kalabalığa sözü bir Müslümanın söyleyeceği söz değil. Bir Müslüman kalabalığı kendini uydurur. Niye kalabalığa uysun? Biz ancak uydum imama deriz. Eğer imam da ehilse, gerçekten bu işin ehliyet ve liyakat noktasında o makamı dolduruyorsa, uydum kalabalığa diyerek biz paçamızı kurtaramayız. Buradaki madde onu söylüyor. Siz siyer içerisinden zihninizde çağrıştırın, bu maddelerin altını doldurun. Gelin dördüncü ilkeye, çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi sizlere. Doğru işi doğru zamanda, doğru bir usul ile ve doğru bir üslup ile yapmalı. Hizmet nasıl olur? İşte cevabı dördüncü soru maddede. Doğru işi doğru zamanda, doğru bir usul ile, doğru bir üslup ile yapmalı. Niyet ve hedef meşru. Niyet ve hedefin meşru olması bizi kurtarmaz sadece. Bu önemlidir, olması gereken bir şeydir ama bu işin bidayetidir. Alet ve araçlar da meşru olmalı. Alet ve araçlar meşru olduğu gibi usul ve üslup da meşru olmalıdır. Eğer bu üç alanda meşruiyet varsa tamam, sen hizmet ahlakına uygun davrandın. Sen eğer çoğalayım, iktidarı elde edeyim, şu kadar adamım olsun, şu kadar gücüm olsun, şu kadar param olsun, böyle bir hesapla ortaya çıkarsan bu İslam cemaatinin hareket tarzı değil. Çünkü bizde asla iktidar hesabı olmaz. Eğer biz nebevi siyasetten bahsediyorsak, bizde ıslahtır öncelikli olan. Biz ıslahı önceleriz. Allah verirse eğer ne ala, vermezse eğer biz başarısız değiliz ki.
Biz bu manada bir hedefle yürümeliyiz. Eğer Rabbani bir yoldan, Rabbani bir metottan bahsediyorsak, yok başka bir şeyden bahsediyorsak onların şeyleri başka. Ama biz Rabbani bir yoldan bahsediyorsak bunlara dikkat etmek zorundayız. Çünkü biz adına hareket ettiğimiz bu aziz dinin ilkelerini koyma hakkına sahip değiliz. Din kiminse kurallar da onundur. Kimindir din? Rabbul Alemin olan Allah'ındır. Bitti. Kuralları da o koyar. Ben kendi kafama göre kural koyamam. Bunu ben söyleyemem. Ben söyleyemediğim gibi başka biri de söyleyemez. Kuralları Allah koyar, kullar uyar. Dolayısıyla biz bu manada doğru işi doğru zamanda, doğru bir usul, doğru bir üslup ile yapmalıyız. Şimdi diyelim ki okuyoruz. Sahabi efendilerimiz Mekke'nin sokaklarına çıkıyorlar. Ey insanlar diyorlar, insanları etrafına topluyorlar, başlıyorlar İslam'ı anlatmaya. Şimdi biz 21. asırdayız. İstanbul gibi bir yerdeyiz. Herkes zaten alim, herkes Müslüman, kimse kendini İslam dışında görmüyor. Aynen sahabenin yaptığı gibi yaptığımız zaman doğru bir iş yapmış olmayız işte. Bizim alet ve araçları çok iyi kullanmamız lazım ve doğru anlamamız lazım. O günün dünyasında onu bağırıp insanları etrafına toplayıp söylemenin bir anlamı vardı. Bugün davet başka yöntemlerle yapılır. Daha farklı bir biçimde yapılır. Muhatapla arandaki hukuku farklı bir biçimde, farklı bir zeminde oluşturarak yapılır. Biz kalkıp da şovmenlik yapacak halimiz yok. Bunu yaptığımız zaman İslam'a en büyük zulmü, haksızlığı biz yapmış oluruz. Ve inanın bilmem bu sözümü nasıl karşılarsınız. Belki de yadırgarsanız, ama yadırgarsanız da diyecek bir şey yok. Ben şimdiden hakkımı helal edeyim size. İslam Müslümanların elinden çekiyor. Ah keşke o aziz dine yakışır bir biçimde bizim bir halimiz olsa. Ah keşke biz onu gerçek manada anlayabilsek. Bir söz daha diyeceğim, bilmiyorum buna ne dersiniz. Ah keşke düşmanlar kadar İslam'ı tanıyabilsek. İnanın onlar bizden daha fazla tanıyorlar. Onun için bizi farklı alanlara çekmeye çalışıyorlar. Bugün bu kadar darmadağın olmuş bir ümmet, görünürde elinde gücü hiçbir şeyi olmayan bir ümmet, ama küresel tehdit halen İslam'sa, onların korkuları Müslümanlar değil, onların korkuları İslam. Onlar çok iyi biliyorlar ki bu aziz dini bir gün dostları anlarsa bize hayat hakkı yok. Bugün batılın varlığı hakkın taraftarlarının acziyetindendir. Çünkü batılın kökü yok. Batıl zulümat. Hiçbir kökü yoktur o. Nur geldi mi o biter. Nur geldi mi o kaybolur. Nur yok olduğu için, nur olmadığı için bugün karanlık var. Bugün karanlıklar var. İşte bunu bizim doğru bir biçimde anlayıp nebevi yola yaslanarak, Rabbani yola yaslanarak bu işi temsil etmemiz gerekiyor. Beşincisi, herkesin her işi yapamayacağını ama herkesin yapacağı bir iş olduğunu hatırından çıkarmamalı. Bunu geçen ders söyledim. Bir daha tekrar edeceğim cümleyi. Herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir iş vardır. Bunu hatırdan çıkarmamalı. Allah dikerdi ya fidanları her birinde başka bir yere. Kimini ticarete, kimini dini ilimlere, kimini farklı bir alana. Nereye dikerse o bulunduğu yerin hakkını ödeyebilmektir aslında bu. Çünkü hizmetin bir tek yolu yok. Binlerce yolu var. Yeter ki bu söylenen şartlara, bu söylenen ilkelere uymuş olsun. Gelelim üçüncü bahsimize. Allah'ın dinine hizmet ederken nelere dikkat etmek gerekir? Önemli bir husus. Ben yine fazla detaya giremeyeceğim ama siz inşallah altını biraz dolduracaksınız. Birincisi, hizmet büyük bir nimettir. Külfeti de ağırdır. O külfeti taşıyabilmek için iradeni sağlamlaştırmalı, irtibatını güçlendirmelisin. Nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? Bak birinci madde bu. Hizmet büyük bir nimettir. Biliyorsunuz nimet külfet dengesi vardır. Nimet ne kadar ağırsa
külfeti de yükü de ona orantılı bir biçimde ağırdır. Külfet

külfeti de ağırdır. O külfeti taşıyabilmek için iradeni sağlamlaştırmalı, irtibatını güçlendirmelisin. Şimdi birkaç tane örnek vereyim somut, biraz anlaşılsın. Senin yüreğin yerinden çıkacakmış gibi İslam'a aşıksın. Tam bir dava adamısın. Allah sana bir kadın verir, evlenirsin biriyle, senin dünyanı karartır. Allah oradan seni imtihan edecek. Bakacak gerçekten sen böyle imtihanlarla karşılaştığın zaman da halen davam davam diye inleyebiliyor musun? Yoksa ufacık bir şeyden dolayı benden bu kadar deyip işi bırakabiliyor musun? Dava adamının dünya gibi bir derdi olmaz. Onun kesinlikle derdi ahirettir. Ama bu demek değildir ki Allah dava adamına dünyalık dert vermez. O dünyalık dertlerini satmıştır. Yüreğinde daha büyük bir acı olduğu için o onları hissetmiyordur. Yoksa normal insanlardan kat ve kat daha fazla aslında dava adamı imtihanlara, külfetlere muhatap olur. Hatırlayın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve o arkasına bir nokta koyun. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bir tek insan gösterin bana ki bir baba olarak 6 tane evladını kendi elleriyle toprağa versin. Daha başka bir söze gerek var mı? Dünyevi olarak sallallahu aleyhi ve sellem çekilebilecek en ağır sıkıntıları çekti. Ama ona rağmen davam davam diye inledi. Dolayısıyla burada biz dava adamı gibi bir iddiamız varsa hizmet eri olacağız. Allah'ın dinine hizmet edeceğiz. Allah'ın yeryüzüne diktiği fidanlarından biriyiz. Bakın ne kadar hoş kelimeler. Allah bizleri o kelimelerin altını dolduranlardan etsin. Eğer öyle bir şeyimiz varsa yapacağımız belli. İradeni sağlamlaştırmalı, irtibatını güçlendirmelisin. İradeni mi sağlamlaştırdın? Edelim mi test? Edelim. Kaç saat uyuyorsun? Al sana bir soru. Sen buna güzel cevap verebiliyorsan iradeni sağlamlaştırmışsın. Eğer sen kötü bir alışkanlığından vazgeçme adına bazı adımları atmaya eğer şimdi yapmayıp da uzun yıllara yayarak bir şekliyle bazı şeyleri bahane olarak koyuyorsan sen iradeyi anlamamışsın. Daha sen parmağının arasına koyduğun şeyi şöyle atmayı beceremiyorsun. Ama dünyaya talipsin sen. Allah da sana oradan bakıyor. Benim kulum, benim ona verdiğim o bedene ait bir şeyde bile küçücük bir tasarrufta bulunamıyor. Daha kötü bir alışkanlığını atmayı bile beceremiyor. Hangi iradenin sağlamlaştırmasından bahsediyorsun? Hangi irtibattan bahsediyorsun? Dolayısıyla bunlar havada kalıyor. İrade sağlamlaştırılacak, irtibat güçlendirilecek. Hatırla. Yola çıktıkları zaman ilk müminler başlarında sallallahu aleyhi ve sellem gündüzlerinde daha namaz yokken gecelerinde namaz vardı. Allah aşkına ne söyler bu sözler bize? Gecesini imar etmeyen bir insanın dava adamlılığı sadece söz, söz. Kim ne derse desin söz. O günün insanlarını kıyas et. Gerçek manada hizmet eri misin, mücahit misin, müvahhid misin? Bu manada sen kendini nereye yazacaksan yaz. İkincisi, hizmet büyük bir vazifedir. Sorumlulukları da azimdir. O sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için gayret etmeli. Senden önce o yolda yürüyenleri iyice tanımalısın. Hizmet büyük bir vazifedir. Sorumlulukları da azimdir. O sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için gayret etmeli. Senden önce o yolda yürüyenleri iyice tanımalısın. Bir soru sorayım ben sizin adınıza cevap vereyim. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan önce yaşamış olan ümmetlerin ve peygamberlerin anlatıldığı ayetlerin hacimleri neredeyse Kur'an'ın 1/3'lük kısmına denktir. Neden Rabbimiz bu kadar büyük yekün tutan bir alanda geçmiş ümmetlerden ve geçmiş peygamberlerden bahseder? Birçok hikmeti var. O hikmetlerden bir tanesi de odur, şudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ve ona iman eden o ilk müminlere Risalet davasının yolunda nasıl yüründüğünü öğretiyor.
Biz büyüklerin ayak izlerine bakarak basarak yürümeliyiz. Tanımalıyız bizden öncekileri ki yanlış yapmamalıyız. Eğer Kur'an bu kıssaları anlatıyorsa, hizmet adına bir iddian varsa, senden önce selefi salihin dediğimiz bizden önce yaşayanların ve bizim öncelerimiz olan ve köklerimiz olan ve gerçekten bizim imamlarımız ve önderlerimiz olan o büyük insanların, nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin bize söyledikleri mesajları çok iyi anlamalıyız ki doğru yolun doğru yolcuları olabilelim. Üçüncüsü, hizmet büyük bir şereftir. Kazancı da bereketlidir. O kazancı koruyabilmek için izzet elbisesini kuşanmalı, vakarı hayatının esası kılmalısın. Çok şey söylenir, okuyup geçiyorum. Hizmet büyük bir şereftir. Kazancı da bereketlidir. O kazancı koruyabilmek için izzet elbisesini iyice kuşanmalı, vakarı hayatının esası kılmalısın. Dördüncüsü, hizmet büyük bir mazhariyettir. İmtihanları da fazladır. O imtihanların altında kalmamak için hesabi değil, hasbi olmalı, rıza ilahi dışında hiçbir şeye takılmamalısın. Çok önemli bir madde. Allah Resulü'nün hayatında da sahabenin hayatında da onlarca karşılığını bulacağınız madde. Hizmet büyük bir mazhariyettir. İmtihanları da fazladır. O imtihanların altında kalmamak için hesabi değil, hasbi olmalı, rızayı ilahi dışında hiçbir şeye takılmamalısın. Gelin beşincisine. Hizmet büyük bir sevdadır. Yolunda harcanacak bedeli de çoktur. O bedelleri ödemeyi göze almalı, fedakarlığı, cefakarlığı, vefakarlığı azık olarak edinmelisin. Dikkat buyurun. Hizmet büyük bir sevdadır. Yolunda harcanacak bedeli de çoktur. O bedelleri ödemeyi göze almalı. Fedakarlığı, cefakarlığı, vefakarlığı azık olarak edinmelisin. Edinirsen sen bir hizmet adamısın, ben bir hizmet adamıyım. Allah hepimizi o adamlardan etsin. Şu beşinci maddenin çerçevesinde hatırlayalım mı bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i? Hepsine bir örnek olsun. İlk gün Hatice anamızdan sonra Varaka ile buluştuğu zaman konuşmalar uzun. Son cümlesi şudur Varaka'nın, Varaka İbni Nevfel'in. Onunla da Allah rahmet eylesin, mümin olarak gitmiştir o büyük insan. Keşke o günlere erişebilseydim. Yaşım genç olsaydı da senin arkanda yer alsaydım. Çünkü senin desteğe ihtiyacın olacak. Kavmin seni yalanlayacak. Seni sürüp bu topraklardan çıkaracak. Hatta seni öldürmek isteyecekler. Bu sözler söylenince aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de nasıl karşılık bulduğunu şöyle bir tahayyül edin. 40 yaşına kadar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yaşadığı toplumda el üstünde gezdirilmiş biridir. Hiçbir problemi yok. Ticaret yapmış, herkes memnun. Akrabalık bağları var, herkes memnun. Amcası Ebu Leheb o kadar memnun ki onun iki kızı benim iki oğlumla evlenmeli diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızı Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü iki oğluna Utbe ve Uteybe'ye söz kesmiş. Bu kadar sallallahu aleyhi ve selleme karşı ilgisi var. Kim onunla karşılaşsa el emin diyor. O el emin vasfını nübüvvetten önce almış, bir problemi yok. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir hayatın sahibi olan birisi olarak, 40 yıllık bir hayatı böyle olan birisi olarak Varaka'dan bu sözleri duyunca kavmin bana bunları mı yapacak diye şaşırıyor. Şaşırıyor ama irtibatı güçlendiriyor. Gelen ayetler sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğini, aklını, zihnini farklı bir biçimde istikamet üzere sabit tutuyor. Birkaç sene sonra, çok değil, bu olayın üzerinden birkaç sene sonra Mekke müşrikleri gelip Ebu Talib'e yeğenini ikna et, onu bu işten vazgeçir. Eğer sen vazgeçirmezsen biz başka şeyler yapacağız dedikleri zaman
Ey amcacığım, vallahi güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler ben bu davadan vazgeçmem diyecek. Budur işte, bu kadar irtibat güçlü, nerede nasıl bir tavır koyacağına dair Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ortaya koyduğu bu kadar net. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler yine ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ya bu dava Allah'ın istediği gibi bir noktaya varacak ya da ben bu uğurda ölüp gideceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ölmeyi göze almış. Belki duymuyoruz biz açıkça bazı sahabe efendilerimizden duyduğumuz gibi. Ama ben o gün o söylenen sözler ve biraz sonra size söyleyeceğim bir hadiseden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de dualarının başında şehadet olduğuna inananlardanım. Bu söz bir şehadet muşlusudur aslında. Başka bir şey söyleyeceğim şimdi size. O Kureyş'in Allah Resulü'nün sesini kısmak için ilk günlerde bir şeyler çevirdikleri anlara ait bir tablo aktaracağım şimdi size. Efendimizin etrafını çevirmişler, hakaret ediyorlar, alay ediyorlar. Namaz kılıyor, namazıyla alay ediyorlar. Sabrediyor, sabrediyor, sabrediyor, dayanamıyor, ayağa kalkıyor, onlara doğru yürüyor. Mekkeliler korkuyorlar. Acaba Muhammedül Emin ne diyecek? Acaba bizim bu yaptıklarımıza karşı nasıl bir karşılık verecek diye korktukları an sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şu oluyor. Benim bu davetim boğazlanma pahasınadır. Bilmem bu sözü anladınız mı? Atası İsmail gibi, babası Abdullah gibi boğazlanmayı ilk gün artık sallallahu aleyhi ve sellem gündemine almış. Benim bu davetim bu yolda şehit olma, ölme pahasınadır. Ölümü öldüren bir insana siz ne yapabilirsiniz ki? Bu söz bu aslında. Ben öldürmüşüm bunu. Siz beni neyle tehdit edebilirsiniz? Neyle korkutabilirsiniz? Neyi benim önüme getirdiğiniz zaman benim davamdan beni vazgeçirebilirsiniz? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ilk günlerinde eğer böyle bir gündem varsa benim aziz kardeşlerim, oturup bu meseleyi bizim çok iyi bir biçimde düşünmemiz lazım. Hatırlıyor musunuz Hatice anamıza söylediği o sözü? Birkaç gün geçmiş aradan, belki birkaç ay. Yatamıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O davayı umuzlamış. Oraya dönüyor, oraya dönüyor. Soruyor anamız. Ne oldu diyor ya Resulallah. Hatice'm diyor, uyku vakti bitti. Artık bundan sonra uyku vakti yok. Ağır bir yük var. Ağır bir sorumluluk var. O sorumluluk altında da inleyen bir peygamber, bir Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yoruldunuz mu benim aziz kardeşlerim? Biraz anlatmak istiyorum bazı şeyleri. Bu söz her zaman bu noktaya gelmez. Size sahabeden bir örnek verip sözümü bitireceğim. Sahabenin hizmet anlayışı, bu söylediğim bu ilkeler çerçevesinde yüzlerce örnek söyleyebiliriz. Ama bir örnek vereceğim ki siz hepiniz onu çok iyi tanıyorsunuz. Bir örnek şahsiyet, bir sahabe efendimizi düşünün. İman ettiğinde 22-23 yaşında. Bedre yürüdüğünde 25-26 yaşında. Uhud'da 27 yaşında. Şimdi bilemezsiniz ama şimdi söylediğimle bileceksiniz. Dar ağacında ruhunu Rahman'a teslim ederken 28 yaşında. Kimden bahsettim? Hubeyb İbni Adi radıyallahu anh'tan. Bu kadar. Yaşı da bu, iman yolundaki mücadelesi de bu. Hubeyb İbni Adi'nin o dar ağacındaki son tablosu o kadar dehşet, o kadar etkileyicidir ki biz o son anlara takılırız da önünü kaçırırız. Aslında önünden başlayan bir mesajlar manzumesi var. Bütün bu söylediklerime delil ve örnek olabilecek. İstiyor musun İslam bir genci nasıl yetiştirir? Bak onun hayatına. İstiyor musun bu aziz din bir gencin yüreğine İslam'ın heyecanını nasıl koyar?
Heyecan olmazsa bu din yaşanmaz. Heyecan bizim dinimizin istediği bir şeydir. Heyecan olacak ama ilimden olacak. Ama altı sadece sloganla dolmayacak. Hamasetle değil, hamiyetle olacak. Böyle olursa eğer o heyecanın bir anlamı var. Bir din, bu dinin bir mensubu, bir genci nasıl gerçekten böyle bir hamiyet perver noktaya getirir, heyecan sahibi kılar? Bak ona. İslam bir genci nasıl kendisinin muhafızı kılar? Hafız değil sadece, muhafızı kılar. Bak o örneğe. İslam bir genci nasıl ölümüne bir sevdanın sahibi kılar? Bak o örneğe. İslam bir genci nasıl şehadet aşkıyla oturtur, kaldırır? Bak ona. Bütün bunların hayatı, örneği var onun hayatında. Bakın ne dedim? 22-23 yaşında imanla tanışmış bir delikanlıdan bahsediyoruz. 5-6 yıllık bir iman hayatı ama bütün bunların karşılığı var. Şimdi biz Hubeyb İbn Adi dediğimiz zaman aklımıza şunlar geliyor. Ölümle tehdit edilmesine rağmen sarsılmadan, son isteğin var mı diye soran Ebu Sufyan'a iki rekat namaz kılmak istiyorum diyen bir Hubeyb'i hatırlıyoruz. Ve o iki rekat namazı kılarken de alelacele kılıp sonra dönüp o karşısındaki zalimlere eğer Hubeyb ölümden korktu demeseydiniz vallahi öyle bir namazdan lezzet aldım ki o namazı saatlerce uzatabilirdim. Ama sırf size Hubeyb korktu demeyesiniz diye ben o namazı çabucak kıldım. Böyle bir Hubeyb'i tanıyoruz. Şöyle bir Hubeyb'i de tanıyoruz. Ona tehditler yapılıyor. Hiç oralı değil. Sonra bir çift söz. Diyorlar ki sadece şunu söyle. De ki benim yerimde Muhammed olsun, seni serbest bırakalım. Bu ruhsat, söyleyebilir. Ve söylese hiçbir mahsuru yok. Söyleyip gelse Resulullah'ın huzuruna, inanın ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bağrına basacak, iyi yaptın diyecek. Çünkü Ammar bin Yasir ondan daha ağırını söylemişti. Ammar bin Yasir'i Allah Resulü aleyhissalatü vesselam karşılamıştı. Arkasından ayet inmiş, buna ruhsat vermişti. Ama şunu söyleyecek o büyük insan. Değil vallahi Muhammed'in burada olması sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ayağına tek bir dikenin batmasına benim gönlüm razı olmaz. Hubeyb'den bahsediyoruz. Hubeyb'den, bunlar aklımıza gelir. Ölümle tehditlerin hiçbir tanesine itibar etmemesi aklımıza gelir. Biz şimdi dar ağacı deyince aklımıza idam sehpası geliyor, öyle değil. Hubeyb nasıl öldürüldü biliyor musunuz? Koca bir çukur kazıldı. Çukurun tam ortasına bir ağacın gövdesi getirilip monta edildi. Hubeyb İbni Adi o ağaca bağlandı. Yakınları Bedir'de öldürülen 40 tane Mekke müşriğinin elinde mızrak, o mızrakları ona batıra batıra öldürdüler. Dar ağacı ne ki onun yanında? Ona rağmen o her bir mızrak acısını yüreğinin ta derinliklerinde hissetmesine rağmen bir Hubeyb okuyoruz biz. Bir Hubeyb ki bambaşka bir kamet, bambaşka bir şey. Bunlar da bizim aklımıza gelir ve okuduğumuz zaman, anlattığımız zaman gerçekten etkileniriz. Ya şu şöyle bir bakacak karşısındaki kara yüzlü adamlara, sonra gözlerini kaldıracak semaya, Allah'ım diyecek, benim şu anda bu halde olduğumu senin peygamberin bilmiyor. Ne olur benim halimi ona arz et ve selamımı ona ulaştır diyecek. Ve o anda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de, Mescid-i Nebevi'de oturuşunu düzeltecek. Ve aleyke selam ya Hubeyb diyecek. 400 küsür kilometre öteden verilmiş selamı alacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sonra kardeşiniz Hubeyb şehit oldu deyip bu manzarayı anlatacak. Hubeyb deyince biz bunları da hatırlarız. Bunlar da bizim zihin dünyamıza gelir. Sonra şehadet şerbetini içerken bile ölüme güle güle gidişini de hatırlarız. Bunlar hepsi çok önemli ve Hubeyb bunlar zaten. Ama ben size Hubeyb'i Hubeyb yapan başka bazı şeyler söyleyeyim. O Hubeybler nasıl oluyormuş?
Sadece gidip kahvehanelerde, kıraathanelerde, şurada.

kusurlu olanlarını almıyor. Önce bir kusurlarından temizlenecek, tertemiz olacak. Evet, bu kurbanlık olur denilecek. Ondan sonra o manada ölümlerin en güzeli nasip olacak. Gelin Hubeyb İbni Adi'ye. İman eder etmez, İman yolunda başlattığı bir mücadele var. 21-22 yaşında yüreği İslam için atıyor böyle. İslam için ne yapsam, ne etsem, bana iman şerbetini içiren bu insanlar gibi ben de başkalarına iman şerbeti içirsem diye gecesi gündüzü Hubeyb'in budur. Hubeyb'i Hubeyb yapan özelliklerden bahsediyoruz. İkincisi, ilk günden itibaren Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan ve kendinden yaşça büyük olan sahabi efendilerimizden şehadetin ne kadar önemli olduğunu duyunca şehadeti dualarının en başına koyuyor. Onu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendinden 10 yaş küçük birisiyle kardeş kılıyor. Kimdir biliyor musunuz o? Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Ümeyr bin Ebi Vakkas. Ümeyr bin Ebi Vakkas Uhud'un Bedir'in şehididir. Gencecik yaşında, 16 yaşında Bedir'de şehit oluyor. O günden sonra Hubeyb'in dualarının başında hep şehadet var. Yürekten istiyor bunu. Allah'tan bu iş için büyük bir yakarışla, büyük bir arzuyla bir talepte bulunuyor. Sadece dille değil, yüreğinin ta derinliklerinden bunu istiyor. Üçüncüsüne Hubeyb'i Hubeyb yapan özellikleri öğreniyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Adel kabilesine, Beni Lihyan'a Kur'an muallimlerini gönüllü olarak seçti. Kim bu kabileye gönüllü olarak Kur'an muallimi olarak gitmek ister dediği anda ilk ortaya çıkan, ben ya Resulallah diyerek el kaldıran odur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın verdiği bir görevi yerine getirme noktasındaki iştiyakı Hubeyb İbni Adi'yi Hubeyb İbni Adi yapmıştır. Eğer sen Kur'an muallimliği deyip burun kıvırırsan şehadet sana nasip olmaz. O şehadet çok büyük bir şey ama büyük işlere küçük adımlarla varılır. 10 basamak atlayarak varmak yok. Böyle bir şey yok. Bu sünnetullah'a aykırı, sünnet-i nebiye de aykırı. Burada bir hedef menzil varsa adım adım adım adım oraya çıkmak var. Dördüncü bir şey söyleyeyim size. Gözden kaçırdığımız şeyler bunlar. Tutuklanıyorlar. Olay büyük, uzunca bir olay, Reci vakası. 3 kişi kalmış. Diğerleri şehit olmuş zaten orada. Hubeyb İbni Adi, Zeyd İbni Desinne, bir de Abdullah İbni Tarık. Yolda bir vakit namaz giriyor. Bunları üçünü birbirlerine bağlamışlar. Ve konakladıkları yerde bir kayaya bağlamışlar. Ya Hubeyb İbni Adi ya Abdullah İbni Tarık şunu söylüyor. Elimizi çözün, namaz kılalım, abdest alalım. Biz namaz kılmamız lazım. Eğer biz namaz kıldıktan sonra yine bizi bağlarsınız. Biz bir şey yapacağımız yok, kılıçlarımız sizde, her şeyimiz sizde. Yok diyorlar. Biz hizmet ediyoruz. Allah yolunda cihattayız. Bize namaz ne lazım? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir cümle söyleyeceğim, ne olur unutmayacaksınız. Farzların ihmali hizmette bile olsa hizmet değil, hezimettir. Bir daha söylüyorum. Farzların ihmali ile hizmet olmaz. Hizmet yolunda farzlar ihmal ediliyorsa orada hezimet vardır. İstanbul'u fethetsen, bir sabah namazı geçmişse eğer senin üzerinden, onun Allah katındaki sorumluluğu, cezası ayrıdır. Sen bu kadar büyük bir iş yaptın, ben bunları saymıyorum, böyle bir şey yok. O kadar cihad ettik, yorulduk, bugün de namaz kılmasak, böyle bir şey yok. Bize bakın, Hubeyb olmanın yolunu öğretiyor Hubeyb İbni Adi. Elleri bağlı, kaya bağlanmış, üzerlerinden bir şey yok, sorumluluk da yok. Israr ediyorlar, açmıyorlar. Daha teyemmüm emri ortaya gelmemiş. Hicretin 3. yılından bahsediyorum size. Diyorlar ki birbirimize sürünelim. Toprağa moprağa, kaya ne kadarsa. Teyemmüm gibi, abdest gibi bir şey yapalım. İmayla namazımızı kılalım. Namaz üzerimizden geçmesin. Ve böyle bir namaz kılıyor o 3 tane mücahit. Gerçek mücahit. Allah üçünden de ebeden razı olsun. Şehadet mi? İşte sana şehadeti ulaştırıyor.

0: bastıracak yol. Namaz konusundaki hassasiyeti, kayalara bağlanmış olsa bile, ellerin bağlanmış olsa bile o manadaki ızdırap, gerçek dava adamlılığı, gerçek hizmet erliliği. Esir olarak tutulduğu evde, beşincisini söyleyeceğim, bir temsiliyeti var, hayran oluyor evin kadını. Maviye isimli bir kadın ki biz o kadını daha sonra ne diyeceğiz biliyor musunuz? Radiyallahu anha diyeceğiz. Hubeyb'in yüreğine iman ektiği bir kadın. Kadın bakıyor, hayran oluyor. Ahlak mı? Ahlak. Edep mi? Edep. Vakar mı? Vakar. Nasıl bir insan? Bir peygamberin sahabesi o ve gerçek bir İslam mücahidi. Şunu istiyor ondan. İki talebim var diyor senden. Ne olur? Bana eğer et getireceksen putlar adına kesilmiş etleri getirme. Bir Müslüman hassasiyeti. Bir de bana güzel su getir. İkinci talebim de odur ki beni şehit edecekleri gün, öldürecekleri günü birkaç saat öncesinden bana haber ver. Kadın tamam diyor. Kadın da iyi birisi. Hubeyb'i de görüp etkilendiği için o taleplerini yerine getiriyor. Onu öldürecekleri günün sabahını da efendilerinden öğrenip Hubeyb'e haber verdiği zaman bana bir ustura gönderir misin diyor. Ne yapacak usturayı? Şehadet, o yiğitlerin düğünü ya, süslenerek gidecek Allah'ın huzuruna. Tıraşını yapıp hazırlanarak gitmek istiyor. Evin kadını Maviye kendi oğluyla bir ustura gönderiyor Hubeyb İbni Adi'ye. Daha sonra aklına şu geliyor, ya ben ne yaptım? Esire hem bir ustura hem de çocuğumu gönderdim. Aklına başka şeyler geliyor. O anda dehşetle odaya giriyor, ne girsin? Hubeyb İbni Adi o küçücük çocuğu oturtmuş kucağına, onunla sohbet ediyor. Hubeyb İbni Adi anlıyor kadının derdini. Çocuğun için endişelendin değil mi diyor. Kadın bir şey demiyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çocuklara el sürmemeyi öğrendik. Bizimle savaş halinde olmayanlara karşı kılıç kullanmamayı öğrendik. Bakın, hizmet ahlakını, cihat ahlakını söylüyor. Kadının yüreğine iman tohumlarını eken şeyler bunlardır. Hubeyb İbni Adi'yi Hubeyb yapan şeylerdir bunlar. Kadın ondan sonra o kadar etkilenecek ki onun arkasından şehadet cümlesini söyleyip iman üzere ölecek. İşte böyle bir hizmet anlayışı eğer bizlerde de olursa gerçek manada Allah'ın dinine hizmet etme şerefini Allah bizlere de bahşedecek. Bu konuda Rabbim bizleri de diktiği fidanlardan biri kılacak. Allah o fidanlardan etsin. Ben gençlere şunu söylüyorum. O genç kavramını geçen ders söyledim. Bir daha girip ihtiyarların moralini bozmayayım. Ama şunu söyleyeyim. Gelin şu günlerde sevdanızı sadece ve sadece İslam kılın. Yüreğinizde İslam olsun sevda. Böyle sevdalı yiğitlere ihtiyaç var. Bugün ümmetin eğer yüzü gülmüyorsa yüreğinde gerçek manada İslam'ı kendisine sevda edinmiş insanların azlığıdır. Allah önce bana o sevdayı kazandırsın. Sonra da özellikle gençlerimize ve bütün buradaki cemaate o sevda yolunda bir hayat, bir ömür nasip etsin. En sonunda o sevdanın öğretmeni, muallimi olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o bizi diriltecek, bize ruh verecek sancağı altında bizleri toplamış olsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.

0: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kureyş her an bir baskın yapabilir.
2: Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız.
1: Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım.
2: Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım.
3: Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz.
4: Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim.
1: Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız?
5: Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak?
1: Hadi gel, yola çıkalım.
5: Yürümeye dermanım yok.
1: Belki kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz.
5: Resulullah çağırdıysa burada kalamayız.
1: Allah bize kolaylık verir inşallah.
6: Husayn, nereye gidiyorsun?
2: Allah Resulü çağırmış.
6: Ama sen yaralısın.
2: Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var?
6: Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı?
2: Bak, peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmıyor.

0: yapmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum. Ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil. Onu yalnız bırakamam.
1: Peki. Allah güç kuvvet versin. Size zafer nasip etsin.
2: Ya Resulallah, bana da müsaade eder misiniz sizinle savaşa çıkayım? Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemişsiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin.
3: 66. Bölüm.
4: Uhud Savaşı'nın akabinde tüm mücahitler yaralarını aldırış etmeden Peygamberimizin etrafında toplanmışlardı. Resulullah orduyu harekete geçirdikten sonra ümmetinin ne kadar zorlandığını görünce, "Ya Rabbi, kullarını acı," diyerek onlara dua etti. Hamraül Esed mevkiine geldiklerinde gece vaktiydi.
5: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
4: Huzaa kabilesi Müslümanlarla antlaşmalı kabilelerdendi. Liderleri Mabet henüz Müslüman olmamakla birlikte Peygamberimizi severdi ve onunla yaptıkları antlaşmaya sadıktı. Orada konakladıklarını fark edince yanına girmek için izin istedi.
6: Ya Resulallah, Huzaa'dan Mabet yanınıza gelmek istiyor.
7: Ya Muhammed, vallahi senin Uhud'da yenilgiye uğraman bizim çok ağrımıza gitti. Allah'ın onlara karşı sana sıhhat ve afiyet vermesini dileriz.
4: Mabet bir süre Peygamberimizle sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. Kureyş ordusunun konakladığı yere geldiğinde Ebu Süfyan'la görüşmeye karar verdi.
8: Mabet, hoş geldin eski dostum.
7: Hoş bulduk Ebu Süfyan.
8: Başımıza gelenleri duydun değil mi?
7: Evet. Muhammed sizi perişan etmek üzereyken kurtulmuşsunuz.
8: Yıllardır bu beladan kurtulamadık. Bunun son olmasını diliyordum. Yine olmadı. Ama yine saldıracağız. Muhammed'i de arkadaşlarını da yok etmedikçe bize rahat yüzü yok.
7: Ben de onların yanından geliyorum.
8: Ne diyorsun? Anlat bakalım, neler gördün?
7: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
8: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
7: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
8: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
7: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin. Geceleri yaktıkları ateş sayısı 500'ün üstünde.
8: Bunları söylediğin iyi oldu, sağ ol. Bu iyiliğini unutmayacağım. İkrimi, Halid'i bul yanıma gelin. Konuşacaklarımız var. Geldiniz mi? Oturun şöyle. Planlar değişti. Medine'ye saldırmayacağız.
9: Neden?
8: Daha güçlü bir orduyla peşimize düşmüş.
10: Nasıl daha güçlü olabilir ki? Çoğu yaralıydı.
8: Huzaalılardan öğrendim. Savaştan önce Muhammed'den ayrılanlar da pişman olup onun saflarına katılmışlar.
10: Bana pek mantıklı gelmedi.
8: Doğru, olmayabilir. Ama yine de bu riski göze alamayız. Bizde de durum farklı değil. Yaralılar var. Mekke'ye dönmeli, toplanıp daha güçlü bir şekilde gelmeliyiz. Yine de Muhammed'e onlara saldıracağımıza dair haber göndereceğim. Onlar Medine'yi savunmasız bırakmamak için fazla uzaklaşamazlar. Biz de bu arada Mekke'ye yaklaşırız.
4: Ebu Süfyan dediği gibi yaptı. Medine tarafına giden küçük bir kervan vasıtasıyla Medine'ye geri dönüp sağ kalan Müslümanları öldüreceğini söyleyerek gözdağı verdi. Peygamberimiz bu haberi aldığında tam bir teslimiyetle "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," dedi. Müslümanlar

0: beş gün kadar Hamra-ül Esed'de kaldıktan sonra 17 Şevval'de Medine'ye döndüler. Mekke ordusu muzaffer olmanın verdiği gururla şehre girdi. Vahşi şehrin girişindeki tepeliğe çıkarak halkı etrafına toplanmaya davet etti.
1: Ey Mekke halkı! Etrafına toplanın! Ey haremin ev sahipleri! Yanıma yaklaşın!
2: Ne oluyor?
3: Ordu geri mi döndü? Zafer mi kazandık yoksa mağlup mu oldu?
2: Koşun koşun, ordu geri dönmüş! Hadi ne duruyorsunuz, koşun!
1: Ey Kureyş topluluğu! Sizi müjdelerim! Muhammed'i ve arkadaşlarını kırdık geçirdik! Muhammed'i ağır şekilde yaraladık. Hamza'yı ben öldürdüm.
2: Hamza ölmüş mü? Doğru söyle. Hamza'yı öldürdün mü?
1: Evet. Mızrağımla öldürdüm. Hatta kalbini çıkarttım.
4: Ey Vahşi! Sen bizim üzüntülerimizi giderdin. Dile bizden ne dilersen.
2: İlahım Osübel! Sana şükürler olsun. İntikamımızı aldın. İçimizi soğuttun.
3: Evet, içimizi soğuttun.
5: Evet.

0: Müslümanlar düşmanın tekrar saldırmayacağına emin olduktan sonra Medine'ye dönmüşlerdi. Bu 5 gün içinde Uhud'dan ağır yaralı olarak getirilen Şemmas şehit olmuş, Peygamberimizin emriyle Uhud şehitliğine defnedilmişti. Peygamberimiz gazilerden yarası ağır olanların durumunu tek tek sorduruyordu. Bunlardan biri de Nesibe Hatun'du. Resulullah Hamraü'l-Esed'den döner dönmez Abdullah bin Kâb'ı onun durumunu sordurmak için gönderdi.
1: Anne, Resulullah halini sormak için Abdullah'ı göndermiş. Yanına girmek için izin istiyor.
2: Resulullah göndermiş diyorsun ha? Sorulur mu hiç yavrum? Yardım et de toparlanayım. Tamam. Tamam oldu. Buyursun gelsin.
3: Selamun aleyküm Nesibe. Nasılsın?
2: Ve aleyküm selam. Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Gazanız nasıl geçti?
3: Hamdolsun biz de iyiyiz. Bir çarpışma olmadan döndük.
2: Resulullah'ın gaza çağrısını duydum. Ama yaram yüzünden katılamadım.
3: Sen savaşta fırtına gibiydin. Yapman gerekeni yaptın, üzülme. Peygamberimiz en zor zamanlarında hep yanında olduğunu anlattı. Düşman çevresini sardığında sağıma baksam Nesibe'yi, soluma baksam Nesibe'yi görüyordum diye senden övgüyle bahsediyor.
2: Ne mutlu bana. Ona zarar veremediler hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
3: İnşallah, inşallah. Daha güzel bir ölüm olabilir mi? Seni iyi gördüm, şükürler olsun. Gidip peygamberimize güzel haberi vereyim. Senin selamet haberin onu çok sevindirecek.
2: Anam, babam, tüm varlığım ona feda olsun. Selamlarımı ilet. Bize dua etsin, olur mu?
3: Tabii, tabii söylerim. Allah'a emanet ol.
2: Sağ ol. Ayaklarına sağlık.

0: Münafıkların ileri geri konuşmaları Hazreti Ömer'in kulağına geldiğinde hemen Peygamberimizin yanına gelmiş ve bu şekilde konuşanların haddini bildirmek için izin istemişti. Hazreti Ömer'e göre bu insanların öldürülmesi gerekiyordu. Bu isteğini Peygamberimize ilettiğinde Resulullah diliyle Müslüman olduğunu söyleyenleri ölümle cezalandıramayacağını söyledi ve ekledi. Ey Ömer! Kureyş bir daha bize böyle bir zarar veremeyecek ve biz gidip selametle Hacerül Esved'i selamlayacağız. Hazreti Ömer hıncını alamamıştı ama Resulullah'ın yasağı elini kolunu bağlıyordu. Cuma günü mescide girdiğinde münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in baş köşeye kurulduğunu gördü. Mescitte kendisine ait bir yer edinmişti. Medine'deki nüfuzundan dolayı da kimse ona müdahale etmezdi. O gün yine cuma namazı kılınmadan evvel Peygamberimiz hutbe vermek için minbere çıktığında Abdullah bin Übey ayağa kalkarak şöyle dedi.
1: Ey insanlar! Bu Allah'ın Resulüdür. Umulur ki Allah onun vasıtasıyla size güç ve bereket verir. Bu sebeple ona yardım edin. Onu onurlandırın. Onu dinleyin ve ona itaat edin.
0: Bir hafta önce orduda fesat çıkaran bu adam hangi cüretle bunları söylüyordu? Ashab-ı kiramdan bazıları onun üstüne yürüdüler. Ebu Eyyub el-Ensari ile Ubade bin Samit onu sertçe yerine oturttular.
2: Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
3: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun?
4: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok.
1: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım.
3: Dediklerinde samimiysen rica et de Peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin.
1: Çekilin, yolumu açın. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini filan da isteyecek değilim. Çekilin!
0: Nazil olan ayeti kerimeler münafıkların durumunu şöyle anlatıyordu. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.

0: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
0: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in İbni Ömer'in oturması için bir minder sermesi. İbni Ömer şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Hazreti Peygamber oturmam için içi hurma lifleriyle dolu bir minder koydu. Ancak ben onun üzerine oturmadım. O öylece Hazreti Peygamber'le benim aramda kaldı. Hazreti Ebubekir'in yanına gelen Ümmü Sa'd'ın oturması için kendi elbisesini yere sermesi. Ümmü Sa'd binti Sa'd bin Rabi şöyle anlatıyor. Ebubekir Sıddık'ın huzuruna girmiştim. O oturmam için kendi elbisesini yere yaydı. Onun üzerine oturdum. Biz otururken Hazreti Ömer de geldi. Ebubekir Sıddık'a "Bu kadın kimdir?" diye sordu. O da "Bu senden ve benden daha hayırlı birisinin kızıdır." dedi. Hazreti Ömer bu kez "Ey Allah Resulü'nün halifesi, peki o kimdir?" dedi. O zaman Hazreti Ebubekir şöyle buyurdu. "O Hazreti Peygamber zamanında vefat ederek cennetteki yerine giden birisidir. Geride ise senle ben kaldık." Hazreti Ömer'in ziyaretine gelen Selman-ı Farisi'ye oturması için yaslanmakta olduğu yastığı vermesi. Bir gün Selman-ı Farisi Hazreti Ömer'in yanına gitmişti. Hazreti Ömer kendisine yaslanmakta olduğu bir yastığı oturması için uzattı. Bunun üzerine Hazreti Selman, "Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir." dedi. Hazreti Ömer, "Ey Ebu Abdillah, niçin böyle söyledin?" diye sordu. O da şunları söyledi. "Kendisine uğradığım bir gün, Hazreti Peygamber de senin yaptığın gibi yaslanmakta olduğu yastığı bana ikram edip şöyle buyurmuştu. Ey Selman, bir Müslüman kendisine ziyarete gelen bir kardeşine oturması için bir yastık ya da minder sererse Allah onu affeder." Selman-ı Farisi'nin evine gelen Hazreti Ömer için minder sermesi. Bir gün Hazreti Ömer Selman-ı Farisi'nin evine gitmişti. Selman ona oturması için bir minder serdi. Hazreti Ömer, "Ey Ebu Abdillah, bu nedir?" deyince Selman-ı Farisi şunları söyledi. "Ben Hazreti Peygamber'in bir Müslüman yanına gelen bir Müslüman kardeşinin oturması için bir minder serer ve ona ikramda bulunursa Allah da kendisini bağışlar" buyurduğunu duymuştum. Abdullah bin Haris'in kendisine uğrayan İbrahim bin Neşit'a oturmakta olduğu minderi vermesi. İbrahim bin Neşit şöyle anlatıyor. "Bir gün Abdullah bin Haris bin Cez el-Zübeydi'ye uğramıştım. Üzerinde oturmakta olduğu minderi bana ikram etti ve kim kendisine gelen misafire ikramda bulunmazsa o Ahmet'ten de İbrahim'den de değildir" dedi. Ebu Esid'in düğününe gelen Hazreti Peygamber'e hurma ikram etmesi. Ebu Esid Es-Saidi Hazreti Peygamber'i düğününe davet etti. Gelin olmasına rağmen hanımı onlara hizmet ediyordu. Bir ara kocasını çağırarak ona, "Ben akşamdan taştan yapılmış küçük su kabına Hazreti Peygamber için hurma saklamıştım" dedi. Abdullah bin Haris'in misafirlerine ikramda bulunması. Abdullah bin Haris bin Cez el-Zübeydi'nin yanına iki adam gelmişti. O, üzerinde oturmakta olduğu minderleri oturmaları için onlara uzattı.

Fakat onlar, biz böyle bir ikram görmek için gelmedik. Sadece senden faydalı bir şeyler dinlemek istiyoruz, dediler. Bunun üzerine Abdullah şunları söyledi. Misafirlerine ikramda bulunmayan kimsenin, Muhammed'le de İbrahim'le de ilgisi yoktur. Atının dizginlerini Allah yolunda çekerek akşamlayıp da bir parça ekmek ve soğuk suyla iftar edenlere cennet verilsin. Sığırların dönüp dönüp yedikleri gibi yiyenlere de azap edilsin. Bunlar hizmetçilerine bunu kaldır, şunu koy derler ve Allah Teala'yı da asla hatırlarına getirip düşünmezler. Hazreti Peygamber'in ziyaretine gelen Cerir bin Abdillah'a üzerinde oturması için abasını sermesi. Cerir bin Abdillah el-Beceli, Hazreti Peygamber'in ziyaretine gelmişti. Hazreti Peygamber o sırada kalabalık bir odada bulunuyordu. Oturacak yer bulamayan Cerir kapının yanında durdu. Bunu gören Hazreti Peygamber sağa sola bakarak onun oturabileceği bir yer aradıysa da bulamadı. Nihayet üzerindeki abayı çıkarıp yere sererek onun üzerine oturmasını söyledi. Abdullah ise onu yerden alıp göğsüne bastırdıktan sonra öptü ve Hazreti Peygamber'e vererek "Ey Allah'ın Resulü, bana ikramda bulunduğun gibi Allah da sana ikramda bulunsun" diye dua etti. O zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Bir kavmin ileri gelenlerinden birisi yanınıza uğradığında kendisine değer verip ikramda bulununuz. Hazreti Peygamber'in bir kavmin büyüğü olan Uyeyne'yi bir minder üzerine oturtması. Uyeyne bin Hısn, yanında Ebu Bekir ve Ömer'in de bulunduğu bir sırada Hazreti Peygamber'in yanına girdi. Kendileri toprakta uyuyorlardı. Ancak Hazreti Peygamber Uyeyne için bir minder getirterek onu onun üzerine oturttu. Sonra da bir kavmin önderi ya da büyüğü size uğradığında ona ikramda bulununuz buyurdu. Hazreti Peygamber'in bir kavmin büyüklerinden olan Adi bin Hatem'e ikramda bulunması. Hazreti Peygamber huzuruna giren Adi bin Hatem'e üzerine oturması için bir minder uzattı. Ancak Adi bin Hatem toprağa oturarak "Şehadet ederim ki sen yeryüzünde bozgunculuk yapıp büyüklük taslayan kimselerden değilsin" dedi. Sonra da Müslüman oldu. Onun gidişinden sonra sahabiler "Ey Allah'ın Resulü, sen ona bugüne kadar hiç kimseye davranmadığın bir şekilde davrandın" dediler. Hazreti Peygamber de "Evet, haklısınız. Bu zat bir kavmin önderidir. Size bir kavmin önderi geldiğinde kendisine ilgi gösterip ikramda bulununuz" buyurdu. Hazreti Peygamber'in bir kavmin ileri gelenlerinden Ebu Raşid'e ikramda bulunması. Ebu Raşid bin Abdurrahman şöyle anlatıyor. Kavmimden 100 kişiyle birlikte Hazreti Peygamber'in yanına gitmek üzere yola çıktık. Medine'ye yaklaştığımızda birlikte gittiğimiz kişiler bana "Ey Eba Muaviye, biz burada bekleyelim, sen git gel. Eğer hoşuna gidecek bir şeyle karşılaşırsan biz de gideriz. Aksi takdirde geri döneriz" dediler. Yaş bakımından en küçükleri bendim. Onları orada bırakıp tek başıma Hazreti Peygamber'e vardım ve ona "Hayırlı sabahlar ey Muhammed" şeklinde selam verdim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Bu Müslümanların selamı değildir" buyurdular. "Peki onların selamı nasıldır ey Allah'ın Resulü?" diye sordum. Müslümanların yanına geldiğinde onlara "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diyeceksin dediler. Bu sözlerinden sonra ben kendisine "Esselamu aleyke ya Resulallahi ve rahmetullahi ve berekatü" diye selam verdim. O da "Ve aleykesselamu ve rahmetullahi ve berekatü" diyerek selamımı aldılar. Bunlardan sonra Hazreti Peygamber bana ismimi ve kim olduğumu sordular. "Abdüllat vel Uzza'nın oğlu Ebu Muaviye'yim" diye cevap verdim. Hazreti Peygamber, "Hayır, sen Abdurrahman'ın oğlu Ebu Raşid'sin" buyurdular. Bana ikramda bulunup yanına oturttular, hırkasını, asa ve papuçlarını hediye ettiler. Ben de şehadet getirmek suretiyle Müslüman oldum. Orada bulunduğum sırada sahabilerden birisi, "Ey Allah'ın Resulü, sen bu adamla çok ilgilendin ve kendisine

ikramlarda bulundun dedi. Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular. Bu kişi kavminin ileri gelenlerinden birisidir. Bir topluluğun büyüklerinden biri yanınıza geldiğinde onunla ilgilenip kendisine ikramda bulununuz. Hazreti Peygamber'in İslam'ı ısındırmak amacıyla kavimlerin ileri gelenlerine ikramda bulunması. Ebu Zer el-Gıfari şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bana Cuayl'ı nasıl bilirsin diye sordular. Bildiğim kadarıyla biçarenin birisidir dedim. Bu kez peki falan adam hakkında ne biliyorsun buyurdular. Ben de o halkın efendilerinden birisidir diye cevaplandırdım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Cuayl senin bu efendi dediğin kişiler gibi yeryüzü dolusunca adamdan daha hayırlıdır buyurdular. Ey Allah'ın Resulü! Ama sen o adama iyi davranıp kendisine ilgi gösteriyorsun diye itiraz edecek oldum. O kavminin ileri gelenlerindendir. Bunun için kalbini İslam'a ısındırmak istiyorum buyurdular. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü! Sen Uyeyne bin Hısn ve Akra bin Habis'e 100'er adet deve verdin. Cuayl'a ise hiçbir şey vermedin. Sebebi nedir diye soruldu. Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Süreka oğlu Cuayl, Uyeyne ve Akra gibi dünya dolusu adamdan daha üstün ve daha hayırlıdır. Ben bu develeri vermek suretiyle onları İslam'a ısındırmaya çalışıyorum. Cuayl'ı da inancı üzerine havale ediyorum. İbn Abbas ve Zeyd bin Sabit'in birbirlerine karşılıklı ikramda bulunup saygı göstermeleri. Zeyd bin Sabit bir gün atının üzerinde gidiyor, İbn Abbas da onun yanında atın üzengisinden tutarak yaya yürüyordu. Bir ara Zeyd, "Ey Allah'ın Resulü'nün amcasının oğlu, ne olursun böyle yapma," dedi. İbn Abbas, "Bize, alimlerimize ve büyüklerimize bu şekilde ikramda bulunmamız emrolundu," diye karşılık verdi. Bunun üzerine Zeyd de ona, "Elini bana uzatır mısın?" dedi. İbn Abbas elini uzatınca da onu öperek, "İşte bize de Hazreti Peygamber'in ailesinden olanlara bu şekilde ikramda bulunmamız emredildi," dedi. Zeyd bin Sabit atına bineceği bir sırada İbn Abbas onun üzengesini tuttu. Bunun üzerine Zeyd, "Ey Allah Resulü'nün amcasının oğlu, ne olursun bir daha böyle yapma," dedi. İbn Abbas da, "Biz büyüklere ve ilim sahiplerine bu şekilde davranmakla emrolunduk," karşılığını verdi. Abdullah bin Abbas, Zeyd bin Sabit'in atının üzengisini tutarak, "Biz yaşlılarımıza ve bizlere bir şeyler öğreten muallimlerimize bu şekilde ikramda bulunmakla emrolunduk," dedi. Hazreti Peygamber'in Ebu Ubeyde'ye ikramda bulunması. Hazreti Peygamber, içlerinde Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın da bulunduğu bir sahabe grubuyla otururken kendisine bir bardak süt getirildi. Hazreti Peygamber onu alıp Ebu Ubeyde'ye uzattılar. O, "Ey Allah'ın peygamberi, sen bizden daha evlasın," deyince de "alacaksın" diye ısrar ettiler. Bunun üzerine Ebu Ubeyde emre uyarak bardağı eline aldı. Ancak içmeden önce bir kere daha "Ey Allah'ın peygamberi, alın siz için," dediyse de Hazreti Peygamber ona içmesini emrederek şunları söylediler. "İçeceksin. Çünkü bereket yaşlılarımızla büyüklerimizdedir. Bizim küçüklerimize merhamet ve büyüklerimize de saygı göstermeyenler bizden değillerdir." Hazreti Peygamber'in sözü yaşça büyük olana vermesi. Abdullah bin Sehil ile Muhayyisa bin Mes'ud Hayber'e gitmişlerdi. Oranın hurmalıklarına ulaştıklarında birbirlerinden ayrıldılar. Daha sonra Abdullah bin Sehil ölü olarak bulundu. Bunun üzerine Abdullah bin Sehil ile Muhayyisa bin Mes'ud ve kardeşi Huveyyisa bu konuyu görüşmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Konuşmaya yaşça bu üçünün en küçüğü olan Abdurrahman başlayınca Hazreti Peygamber sözü yaşça en büyük olana bırakınız buyurdu. Böylece onlar olup biteni Hazreti Peygamber'e anlattılar.

İnsanlar Yahudi oldukları için yalan da söyleyebilirler. Yeminlerine nasıl inanılır dediler. Hazreti Peygamber de onun diyetini bizzat kendi üzerlerine aldılar. Hazreti Peygamber'in Vail bin Hucr'a ikramda bulunup saygı göstermesi. Vail bin Hucr şöyle anlatıyor. Büyük bir güce ve kuvvete sahip olduğumuz bir sırada Hazreti Peygamber'in ortaya çıkıp insanları Allah'ın dinine davet ettiğini haber aldık. Herkes bize itaat etmesine rağmen ben Allah ve Resulüne kavuşmak üzere yola çıktım. Hazreti Peygamber ben henüz oraya ulaşmadan ashabına benim gelmekte olduğumu müjdelemişti. Yanına girdiğimde selam verdim. Selamımı aldıktan sonra abasını çıkartarak yere serdi ve beni onun üzerine oturttu. Sonra minbere çıktılar ve beni de yanlarına aldılar. Ellerini kaldırarak Allah'a hamdü senalar edip peygamberlere salatü selam getirdikten sonra şunları söylediler. Ey insanlar! Bu Hucr'un oğlu Vail'dir. Kendisi buraya hiç kimsenin zorlaması olmaksızın kendi isteğiyle Hadramut gibi çok uzak bir memleketten sırf Allah'ın dinini elde edebilmek için gelmiştir. Ben de onun bu sözlerini tasdik ederek, ''Doğru söylüyorsunuz ey Allah'ın Resulü'' dedim. Hazreti Peygamber'in ölüm döşeğinde bulunan Sa'd bin Muaz'a ikramda bulunması. Sa'd bin Muaz, Beni Kurayza Yahudileri hakkında hükmünü verdikten sonra Medine'ye döndü. Bu arada yarası da yeniden kanamaya başladı. Durum Hazreti Peygamber'e haber verildiğinde koşarak gelip Sa'd'ın başını mübarek göğüslerine bastırdılar. Vefatından sonra da onun üzerine beyaz bir elbiseyle örttüler. Sa'd iri yapılı birisiydi. Bu yüzden elbise küçük geldi. Ayak tarafına çekildiğinde başı, baş tarafına çekildiğinde ise ayakları açılıyordu. Sa'd henüz ölmeden Hazreti Peygamber onun için ''Ey Rabbim!'' Sa'd tasdik edip kendisine verilen vazifeleri yerine getirdi. Onun ruhunu hiçbir ruha nasip etmediğin bir hayırla kabul et diye dua ettiler. Onun bu sözlerini işiten Sa'd gözlerini açarak ''Ey Allah'ın Resulü! Selam üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün.'' dedi. Hazreti Peygamber Sa'd'ın başını göğsüne bastırdığında ailesi onun ölmüş olmasından korktular. Bu durum Hazreti Peygamber'e iletildiğinde o, ''Ben Allah Teala'dan Sa'd'ın vefatına şahit olmaları için burada bulunanlar kadar melek göndermesini istedim.'' buyurdular. Bunun üzerine Sa'd'ın annesi ağlayarak, ''Ey Sa'd, vay annenin başına gelenlere.'' dedi ve sonra da onun için bir ağıt söylemeye başladı. Orada bulunanlardan bazıları, ''Sen Sa'd için ağıt mı yakıyorsun?'' diyecek oldularsa da, Hazreti Peygamber onlara engel olarak, ''Onu bırakınız, başka şairler çok daha yalancıdır.'' buyurdular. Hazreti Ömer'in cüzzama yakalanmış Muaykıb adlı sahabiye ikramda bulunması ve onunla aynı kaptan yemek yemesi. Hazreti Ömer, bir akşam halkla birlikte sofraya oturmuş yemeğin gelmesini bekliyordu. O sırada gözü Muaykıb bin Ebi Fatıma Eddevsi'ye ilişti. Bu kişi Habeşistan'a hicret eden sahabilerden biri olup kendisinde cüzzam hastalığı vardı. Hazreti Ömer ona, ''Bana yakın otur. Allah'a yemin ederim ki sendeki bu hastalık bir başkasında olmuş olsaydı ona bir mızrak boyundan daha fazla yaklaşmazdım buyurdu. Hazreti Ömer'in Yemame Savaşı'nda eli kesilen Amr bin Tufeyl'e ikramda bulunması. Tufeyl bin Amr, Hazreti Peygamber'in yanına döndü ve onun vefatına kadar da Medine'de kalıp Hazreti Peygamber'den hiç ayrılmadı. Araplar dinden döndüklerinde o oğlu Amr bin Tufeyl ile birlikte onlara karşı yapılan Yemame Savaşı'na katıldı ve burada şehit oldu. Oğlu Amr bin Tufeyl de yaralılar arasındaydı ve bir eli de kesilmişti. Bir gün onun da bulunduğu bir mecliste Hazreti Ömer'e yemek getirildi.
Bunun üzerine Amr, Hazreti Ömer'den

0: uzaklaştı. Hazreti Ömer, "Sana ne oluyor? Yoksa elin kesik olduğu için mi bizimle yemek istemiyorsun?" diye sordu. Onun "Evet" demesi üzerine de şunları söyledi: "Allah'a yemin ederim ki eğer bizimle birlikte yemeyecek olursan ben bu yemeğin tadına bile bakmam. Vallahi burada bulunanlar içerisinde senden başka vücudunun bir bölümü şu anda cennette bulunan hiç kimse yoktur." Daha sonra bu zat Müslümanlarla birlikte Yermük Savaşı'na katıldı ve orada şehit düştü. Hazreti Ömer'in huzuruna önce fazilet sahiplerini kabul etmesi hususunda Ebu Musa'ya mektup yazması. Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş'ari'ye şunları yazdı: "Kulağıma geldiğine göre sen halkın huzuruna hep birlikte büyük cemaatler halinde girmelerine izin veriyormuşsun. Bu mektubumun eline geçişinden sonra huzuruna önce fazilet sahiplerini, şerefli kimseleri ve ileri gelenleri kabul et. Onlar yerlerini aldıktan sonra da halka izin ver."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Varsın ki zarar diye bildiğimde senin takdirin nedir? Her işinde yarar, her işinde hikmet gizlidir.
2: Yandar.
1: Körlüğüm bana gelen zararı zarar diyebilir. Ama senin takdirin her daim hikmettir, her daim rahmettir.
0: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Gafir suresinden devam ediyoruz. 78. ayet-i kerimeye geldik. Mekke müşrikleri Allah Resulü Aleyhisselam'ın risaletini reddediyorlar, inkar ediyorlar. Allah Teala da bu ayet-i kerimede

Efendimiz Aleyhisselam'a sana bildirdiğimiz peygamberler var, bildirmediklerimiz var. Allah Teala asla yeryüzünü peygambersiz bırakmadı. Ara ara fetretler oldu ama öncesinde bir peygamber vardı. İnsanlar onun şeriatını tahrif ettiğinden, bozduğundan dolayı bu kopuşlar da yine insan kaynaklı oluşmuş oldu. Bu kadar peygamber gönderen Allah Azze ve Celle neden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göndermesin? Mekke'nin anormal görmüş olduğu bu durumu Kur'an-ı Kerim diğer peygamberler çerçevesinde izah ediyor. Hem bugünkü akla da diyor ki Kur'an-ı Kerim, siz kainatı bir nizam dahilinde var eden Allah Azze ve Celle'nin onu kendi yasalarıyla idare etmek üzere bir Resul, bir elçi gönderecek olmasını niçin kabul etmiyorsunuz? Göndermiş olmasını niçin anlamıyorsunuz? Buraya da bir işaret var. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Yemin olsun ki اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, senden önce çok peygamberler gönderdik. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ, onlardan sana anlattıklarımız, haber verdiklerimiz var. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, sana kıssalarını bildirmediğimiz, hayatlarından bahsetmediklerimiz var. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ, hiçbir peygambere uygun değildir, münasip değildir, hakkı değildir. اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ, kendisi müstakil olarak bir mucizeyi var edemez. Ancak Allah Teala'dan murad eder. Allah Teala murad ederse o zaman o mucizeler o peygamberin elinde tahakkuk eder. Mekkeliler de Efendimiz Aleyhisselam'dan bir takım mucizeler talep ediyor. Şunlar olsun, bunlar olsun diyorlar. Peki onlar bunları istiyorlar. Fakat anlayabilecekler mi bunları? Anlamaktan uzaklar. Peki anlamaktan uzak olduklarını nereden anlıyoruz? Bir sonraki ayet-i kerimede اللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Yani Cenab-ı Hak bu hayvanları, yerde neler varsa hayvanlardan başka, havayı, oksijeni, her şeyi o insanlar için yarattı. Peki bunları yaratan, var eden, insan hizmetine sunan, ayı güneşi insan hizmetine sunan Allah Azze ve Celle'yi o delillerden, o ayetlerden, o işaretlerden hareketle anlayıp da iman ettiler mi? Etmediler. Bu kadar büyük delile iman etmeyenler, peygamberden şimdi onlar delil istiyorlar, mucize istiyorlar ki Peygamber Aleyhisselam gösteriyor onlara. Ama onlar kendi heva ve heveslerine uygun mucizeler talep ediyorlar. Allah Teala'yı bir anlamda zorluyorlar. Zorluyorlar Cenab-ı Hakk'ı. Allah zorlanır mı? Kul Allah'ı zorlayabilir mi? Öyle birisi bir kitap yazmıştı. Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye, haşa. Yani Allah Teala'yı kul zorlayabilir mi? Bütün dünya bir araya gelse belki farklı bir manada kullanıyor ama Allah Teala için böyle ifadeler kullanılmaz. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Müslümanın Allah'a, peygambere, Kur'an-ı Kerim'e, Kabe'ye, kutsallara karşı kullanmış olduğu bir dil aşağılayıcı olamaz, tahkir edici olamaz. Allah Teala'nın azametine halel getirecek bir üslupta, tarzda, içerikte olamaz kardeşim. Bunların bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam'a ısrarları var. Peygamberleri ısrar edilip sonrasında mucize gelince bu kadar delile inanmayanlar ona da inanmayacaklar. Şakkı kamere inanmadıkları gibi. İktarabeti sa'atu ve enşakkal kamer. Ona inanmadılar, sihir dediler. Peki bu tür mucizeleri isteseler, sonrasında inanmasalar, bu tür mucizeler el-mu'cizetul muhlike, helak eden mucizelerdi. Allah Teala onları helak edecekti. Ama Cenab-ı Hak onların nesillerinin iman etmesini murad etti.

Onu takdir etti. Onun için onlar istedikleri zaman sonra inkar edecekleri mucizeleri Allah Teala onlara indirmedi. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın defaatle söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'den başka mucizeleri var. İşte اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِاَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ 1000 tane melek, sonra 3000, ardından 5000 meleğin gelmesi, meleklerin gelmesi sıradan bir olay mıdır? Meleğin yeryüzüne gelmesi, Müslümanlara, Ashab-ı Bedre yardım etmesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Bedir'de daraldığı zaman yerden bir avuç toprak alıp Mekke müşriklerine atması, her toprak zerresinin onların gözüne isabet etmesi olağanüstü bir durum değil midir? Subhanellezî esrâ bi'abdihî leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil aksa. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya Efendimiz Aleyhisselam'ın gecenin içerisinde kısa bir anda, zamanda gitmesi, oradan miraca yükselmesi, dönüp gelmesi, bütün bunlar uçakla olmuyor. Peki o zaman bunlar mucize değil midir? Daha başka şu kadar ayet-i kerime. Ama bunlar kendileri reddediyorlar. İnkar edecekler, reddedecekler. Neden reddediyorlar ki? Yani onlar İsa Aleyhisselam'ı Hristiyanlar ilah seviyesine kadar çıkarıyorlar. İlah diyorlar. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاسَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ Bu iki ayet-i kerime, ikisinde de İsa Aleyhisselam'ın ilah olduğunu söylüyorlar. Birinde ilah 3 tanedir diyorlar. Son okuduğum ayet-i kerimede onda da لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ Meryem'in oğlu Mesih ilahdır diyorlar. Fakat onlar batıda okuduklarından dolayı, batı aklına mahkum olduğundan kilise onlara İsa Aleyhisselam, bak biz ona ilah diyoruz, siz de Muhammed Aleyhisselam'ın bütün mucizelerini inkar edin, onu sıradanlaştırın, onun itibarını düşürün. Düşürün, neden düşürün? Çünkü İsa Aleyhisselam yarın gelecek, kıyamet günü kıyametin öncesinde. Kıyametin öncesinde gelecek, Allah Resulü Aleyhisselam'ın şeriatına ittiba edecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel edecek. İsa Aleyhisselam'ı inkar edenler, bakın onlara. Adam her yerde aynı şeyi söylüyorlar. Gelmeyecek diyor. Ya bu ümmete başka bir şey söyle bak. O kız çocukları tesettürle onlar irtibatı kuramamışlar. O erkeklerin iffet sorunu var. Her kürsüye çıktığınız zaman İsa Aleyhisselam gelecek, gelmeyecek. Yani sanki şöyle bir algı var. Belki onların böyle bir niyeti yok ama dışarıda bir el var. Diyor ki bunlara ben hep bu konuları konuştururum. Sizi de bunlara cevap vermeye mahkum ederim. Dünyayı ben yönetirim. Kur'an'ın bu şekilde hayatı yönetmesine engel olurum. Yani sizi bir olayla meşgul ederse, orada bir yangın varsa onu söndürmeye gidemezsiniz. Bunlar da sürekli Ehl-i Sünnet'i itiraz ederek, efendim siz de insanlar soruyorlar, onlara cevap vereceksiniz. Kur'an bu hayatın ateşini nasıl düşürür sonra söndürür, hayatı nasıl idare eder, saadet, şekil ve suretlerin bu dünyaya nasıl arz eder, onun üzerinde düşünmenize, konuşmanıza engel oluyorlar. Bununla alakalı planlı bir çalışma var. Ya kardeşim, Ramazan'dır, bayramdır, şimdi nuzul İsa'nın vakti midir? Neden her yer, her zaman bundan bahsediyorsunuz? Yani iki tür insan var burada. Bir iyi niyetli aldananlar var, bir yukarıda bu oyunu kuran üst akıl var. 5 sene ilahiyatta onlar, eğer bunları inkar ediyorlarsa, girerler, 3 dersten birinde mutlaka konuyu oraya getirirler. Çünkü bir ödev var, bir vazife var sanki. Yani bunların bir kısmıyla alakalı bizim hüsnü zannımız var ama üst akıl böyle değil. Onlar gözlerini açmak zorunda. Kur'an-ı Kerim 5 ayetle Hazreti İsa'nın geleceğini haber veriyor. İnkar edilir mi kardeşim? Peki Batı neden bunları inkar ettirdi? Çünkü
onun peygamberi gelecek, Allah Resulü Aleyhisselam'a onun şeriatıyla amel edecek.

Eğer bu hakikat batıda anlatılırsa, söylenirse, o zaman bir tane Hristiyan kiliseye gider mi? Madem ki İsa aleyhisselam gelecek, Muhammed aleyhisselama, onun şeriatına ittiba edecek, o zaman kapatalım kiliseyi ya da çevirelim buraları camiye diyecekler. Eğer Müslümanlar bunu anlatabilirse, biz bunu anlatarak bu topraklar Hristiyan'dı, Müslüman oldu. Buralarda Rumlar vardı, Irak'ta Rumlar vardı, Mısır'da Hristiyanlar vardı, Suriye'de Hristiyanlar vardı. Hristiyanlığın en büyük merkezlerinden birisi Kudüs'tü. Ama oralar hep Müslüman oldular. Nasıl Müslüman oldular? İsa Aleyhisselam'ı İsa Aleyhisselam olarak, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı Efendimiz Aleyhisselam'ı kendi konumunda anlatarak oradaki Hristiyanları Müslüman yaptılar. Şimdi kalkıyorsun kardeşim, yok bunlar uydurmadır, bu hadislerin hiçbirisini ben kabul etmiyorum, kıyametin alameti diye bir şey yok. Kıyamet birden gelecek. Alametler, İsa Aleyhisselam'ın gelmesi alamet, bu bapta kalkıyorlar, bütün bunları inkar ediyorlar. Neden inkar ediyorlar? Kur'an-ı Kerim'i bilmediklerinden bunu yapıyorlar. Bakın şurada Muhammed Suresi'ne gelin. 26. cüzde Muhammed Suresi'nde Allah Azze ve Celle bize bu mücadeleyi anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Fakat ca eşratuha buyuruyor. Yani kıyametin alametleri geldi buyuruyor. Alametsiz kıyamet olur mu? 18. ayet-i kerimeyi açın. Muhammed Suresi'nde فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَ. Onlar kıyametin kendilerine aniden geleceğini bekliyorlar. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَ. Evet, kıyamet aniden gelecek. Ama kime gelecek? Kafire gelecek. Çünkü o kıyametin alametlerini kabul etmiyor ki. Bak hemen sonrasında ne buyuruyor? فَكَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا. Kıyametin alametleri geldi. Eşratuha alametleri. Ya Allah Teala kıyametin alametleri var buyuruyor. Yani geldi. Fakat ca'e mazi sigasında bunu getirerek bir kısmı geldi ama bir kısmı gelecek. Mutlak ve muhakkak geleceğinden dolayı Allah Teala onu mazi sigasında bize bildiriyor. Yani Allah diyor ki kıyametin alameti var ama öncesinde kafirler böyle bekliyor. Aniden geleceği onlara aniden gelecek. Neden? Çünkü buradan bir tehlike gelecek biliyorsunuz. Eğer o tehlikenin geleceğini inkar ederseniz birden gelir size. Fakat yağmur yağdı, yukarıdan bütün barajlar patladı. Biliyorsunuz ki barajlar patladı, sel gelecek, ayrılırsınız oradan. Önlemi alırsınız. Kur'an-ı Hakim'e inananlar, Kur'an'ı doğru okuyanlar, Kur'an'ı okurken bununla alakalı meseleleri, kıyametle alakalı, alametle alakalı meseleleri toplu bir halde akide kitabından okuyanlar, evet kıyamet aniden gelecek ama fakat ca'e eşratuha, bu ayet-i kerimeyi okudukları zaman diyecekler ki evet biliyoruz. Ve innehu la'ilmul lisa'a, İsa aleyhisselam kıyameti alametidir. Başka alametleri vardır. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam bunlardan haber verdi. Bütün okuyacaksın kardeşim. Anlayamıyorsan, eğer sende idrak sorunu varsa, idrak sorununu bu ümmete Kur'an-ı Hakim'e hamletme. Bu ümmet bunu 14 asır anlayamadı diye bu ümmetin alimlerini itham etme. Çocukların Kur'an'ı bilmeyen müptedilerin karşısında bunları anlatarak kendilerinizi farklı yerlerde konuşlandırmayın. Bak, bir ilim dalgası gelecek Allah'ın izniyle. O ilim dalgası sizi alacak, okumanız gerekirken okumadığınız, görmeniz gerekirken göremediğiniz kitapları da, ayetleri de, hadis-i şerifi de sizi oturtacaklar. İnsan onurunuzu da ihlal etmeden diyecekler ki gel bak şunları sana okutayım, bunları oku. Bu ayet-i kerimeleri oku. Şimdi bunları kabul ediyor musun, etmiyor musun kardeşim? Bırak bu milletin hakikatini, bu ümmetin esaslarıyla oynamayın. فَاِذَا جَاءَ اَمُرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. فَاِذَا جَاءَ اَمُرُ اللّٰهِ, Allah'ın emri, Allah'ın talimatı geldiğinde, فَاِذَا جَاءَ اَمُرُ اللّٰهِ, Allah'ın emri ya da kafirlere Allah'ın

azabı indiği zaman kudiye bil hakkı, hak neyi gerektiriyorsa ona göre hüküm verilir. Ve hasire hunalikel mubtilun. Hunalike mekanla alakalıdır ama burada istiare var, zamanla ilgilidir. Ve hasire hunalikel mubtilun. İşte o bela indiği zaman, o zaman bütün o mubtiller, yani Kur'an'ı iptal etmek için, Allah'ın ayetlerini hükümsüz kılabilmek için, Peygamber Aleyhisselam'ın devre dışı bırakabilmek için uğraşanlar, terleyenler, emek sarf edenler, onların hepsi o gün hüsrana uğrayacaklar. O zaman hüsrana uğrayacaklar. Hunalike'nin asıl mekan, ismi mekan olması hasebiyle burada o zamanda ve o yerde, o zamanda ve o yerde hepsi hüsrana uğrayacaklar deriz, bu şekilde bir anlam veririz. Peki bunlar Efendimiz Aleyhisselam'dan mucize istiyorlar. Allah Teala da bir sonraki ayet-i kerimede Allahu lezî ceale lekumul en'âme literkebû minhâ ve minhâ te'ekülûn. Ya sizin mucize istemeye yüzünüz mü var? Bu kadar ayet var. Bu kadar ayet onun varlığına, birliğine delalet ediyor. Onları görüp iman etmiyorsunuz. Geliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Onun da şu kadar mucizesi varken onları da siz inkar ettiniz. Oradan da sizin siciliniz bozuk. Geliyorsunuz yeni mucizeler istiyorsunuz. Allah Teala kainata bakın. Eğer iman etmek istiyor, delil arıyorsanız işte bunlar size yeter. Allahu lezî ceale lekumul en'âme. O hayvanları, deveyi, sığırı, onları size, atları ya da burada binmeden ve yemeden bahsettiğine göre, o hayvanları binmeden ve yemeden bahsettiğine göre, o zaman en'âma inek de deriz, deve de deriz, at da deriz. Allah Teala onları sizin için yarattı. Literkebû minhâ, onların bir kısmına binmek, ve minhâ te'ekülûn, etlerinden yemeniz için. O hayvanları sizin emrinize musahhar kılan, alıyorsunuz, biniyorsunuz, bir yerden başka bir yere gidiyorsunuz. Etlerini alıyorsunuz, yiyorsunuz, kesiyorsunuz, istifade ediyorsunuz. Bunları emrinize veren kim? Sizin hayatınız için onları uyumlu hale getiren kim? O Allah Azze ve Celle. Nimetlerini görmeden inkar ediyorsunuz. Bir de mucize talebinde bulunuyorsunuz. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ. Onların o hayvanlarda daha çok menfaatleri var. O hayvanların yününden, derisinden istifade ederler. Daha çok şeyden o hayvanlar noktasında istifade ederler. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ. Sadırlarınızdaki, içinizdeki fi sudurikum, ihtiyaçlarınıza onlar üzerinden ulaşıyorsunuz. Neden onları Allah Teala yarattı? O hayvanlar canınız et çekiyor, gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz, yemek yapıyorsunuz. Yemeğinize, hayatınıza et farklı bir mana veriyor. İşte içinizdeki o duygulara o hayvanlar üzerinden ulaşıyorsunuz. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. O en'am, hayvanlar üzerinde ve bir de denizde gemiler üzerinde taşınıyorsunuz. Suya kaldırma gücünü veren, gemileri onun üzerinde yürüten, yürütecek şekilde o suyu yaratan Allah Azze ve Celle değil mi? Bu kadar alameti, onun varlığına delaleti görüyorsunuz, iman etmiyorsunuz, sonra da kalkıyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hevanıza, hevesinize, arzunuza göre bir takım taleplerde bulunuyorsunuz. وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَاَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ. O Allah Azze ve Celle size ayetlerini gösteriyor. Ayetleri, yani kainatta onun bir olduğuna, tek olduğuna, kadiri mutlak olduğuna, halik olduğuna, yaratan, rızık veren olduğuna delalet eden şu kadar imza var, şu kadar eser var. Hiçbir hayvan aç kalmıyor. İneğin aklı yok ama açlıktan ölmüyor. Atın aklı yok, insan gibi değil. Dağ başında yalnız başına yaşıyor, ölmüyor. Keçi yalnız başında o çöllerde yaşıyor ama aç kalmıyor. O halde bütün bu kainatı idare eden, çölde,

Kendilerinin olduğu o yerde o keçilerin rızkını gönderen, yerin altındaki yılanın, o hayvanların, haşeratın rızkını gönderen, bütün bu alemi idare eden birisine rızık verirken, insan için semadan yağmuru indirirken ötekilerini ihmal etmiyor. İnsana bakarken Cenab-ı Hak diğer yarattıklarına, onlara rızık vermede bir eksiklik hali, bir aksama hali olmuyor. Ve yuriküm ayatihi fe eyye ayatillahi tunkirun. Yani onun hangi ayetini, bu ayetlerinden hangisini inkar ediyorsunuz? Yani tunkirune enneha min indillah. Onların Allah katından oluşları noktasında hangisini inkar ediyorsunuz? Şu peteğin oraya tesadüfen gelmediğini söylüyorsunuz da, alemde yaratılan, var edilen hangi toprağın, dağın, bitkinin, ağacın, hayvanın hangisinin kendiliğinden var olduğunu, yaratıldığını iddia edebilir insan? Hangisini söyleyebilir? Ve yuriküm ayatihi fe ayatillahi tunkirun. Fakat inkar edenler, bunlara bilim adamı denmez, ilim adamı denmez. Bir adam doktor oldu, insana ameliyat ediyor, cerrah, belki ünlü oldu diyorlar. Ya o açıyor insanın içini. O organlar nasıl çalışıyor? Onlara komutu veren kim? İlahi bir talimat onlara diyor ki, ölüm meleği gelene kadar durmadan çalışacaksın. Ey kalp diyor, Ahmet'in kalbi, ölüm meleği gelene kadar durmadan çalışacaksın. Uyuyorsun çalışıyor, kalkıyorsun çalışıyor, yürüyorsun çalışıyor. Eğer bizim elimizde olsa kalbimizi çalıştırırken böbreğimizi ihmal ederiz. Böbrek çalışırken ciğerleri unutabiliriz. Yani dalarız, uyuruz, düğmesi kapanır, pili biter, elektrikten çıkar eğer elektrikli olmuş olsaydı. Ama öyle değil işte. Yani bu sistemi senin kimyana, içine, bedenine koyan Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'le seni idare etmesini neden kabul etmiyorsun? Izdırarı zorunlu olarak bedenine kuralları koydu, o yönetiyor seni. İhtiyari olarak da senin iradene bıraktı. İstersen bu Kur'an'ı kabul et. Eğer kabul etmezsen ahirette dünyanın sana hesabını sorarım buyuruyor. İşte o Efendimiz Aleyhisselam'dan mucizeleri şu kadar olmasına rağmen yine hevalarına, arzularına göre mucize talebinde bulunanlara Kur'an-ı Kerim kendi dünyanızda ve alemde, afakta yolculuklara çıkın, etrafa bakın. Efelem yesiru fil ardı feyenzuru keyfe kana akibetullezine min kablihim. Onlar dolaşmıyorlar mı ki görsünler keyfe kana akibetullezine min kablihim. Onlardan önce peygamberlere direnen, karşı koyanların akıbetleri nasıl olmuştu? Sodom, Gomorra nasıl yıkılmıştı? Roma nasıl yıkıldı? Ad kavmi, Semud kavmi, onlar da böyleydiler. Onlar da direniyorlardı. Yok oldu gittiler. Bunlar da yok olacaklar. Baksınlar, ibret alsınlar. Neden baksınlar? Kânû ekfere minhum ve eşedde kuvveten. Onlar kânû ekfere minhum. Bunlardan sayı itibariyle daha çoktular. Ve eşedde kuvveten. Kuvveti itibariyle, teknoloji, dünyaya hakimiyet itibariyle daha ileri derecedeydiler. Ve âthâran fil ardı. Yeryüzünde onların eserleri vardı. Gücü, kuvveti, devletleri vardı. Mekke ne kadar ki? Ebu Cehil, orada bir şehir devleti var. Ama daha büyüğü vardı Firavun'da, öteki kavimlerde. Fakat hiçbirisi feküllen ehadnâ bizenbi. Allah Azze ve Celle'nin günahları vesilesiyle onları farklı şekillerde yok etmelerine engel olamadı. Siz de Allah'ın takdiri, hükmü, size helak ediş kararı karşısında duramayacaksınız. Allah'ın kararlarına kimse veto uygulayamaz kardeşim. Allah karar verdiyse, yıkılmaya hükmettiyse kimse onun karşısında duramaz. فَمَا أَغْنَى عَنُهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Kazanmış oldukları servetleri, iktidarları, dünyaları onlardan hiçbir şeyi gideremedi, durduramadı. Firavun Asvan'dan taşları getirirdi, kocaman taşlar, her biri belki
yerden şu kadar var yani. 2 metre boyunda vardır görüntüsü, o kadar var o taşların. O taşları oradan çektiler. Onları o piramitleri yaparken, ehramı yaparken, yukarılara çıkarırken yüzlerce, binlerce insan hem taşınma hem inşa sürecinde altlarında kalarak öldü, can verdi. Keyif aldı. Bunlar da insan, çocukları var, evde bekleyenler var. Yetim kalacak o yavrular, düşünmediler. O piramitler Firavun'u koruyabildi mi? Ölüm meleğinin gelmesine engel, içeriye girmesine engel oldu mu? Olmadı. Olamayacak. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O halde o Rabbinize, o Mevlanıza itimat ediniz. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ Peygamberler onlara, bu zalimlere, Allah'ın ayetlerini inkar eden milletlere beyineler getirdiklerinde, mucizeler getirdiklerinde ya da onlarla geldiklerinde veya Allah'ın ayetlerini getirdiklerinde ferihu bima indahum minel ilmi kendi tecrübeleriyle, hayat tarzlarıyla, malumatlarıyla, uygarlıklarıyla, ideolojileriyle, kültür, sanat, edebiyatlarıyla onlarla iftihar ettiler. Bize bu yeter dediler. Neden böyle dediler? Çünkü Rum suresinde Allah azze ve celle يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Onlar dünyaya sadece zahirden bakıyorlar. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Eğer ahireti dünyanın içine koymazsanız eşya ve hadiseyi doğru anlayamazsınız. Zanneder ki insan sonsuza kadar yaşayacak, bu dünyalıklar da onunla beraber olacaklar. Böyle düşündüğü bir anda ölüm meleği gelir, onun ruhunu alır. O cihetle her Müslüman dünyaya ahireti koyacak, her meseleye ahiretin zaviyesinden bakacak. Sadece eşyayı dünya malı olarak görmeyecek, dünya zaviyesinden bakmayacak. Bunlar böyle baktığından dolayı Kur'an'a karşı, vahye karşı, Allah'ın ayetlerine karşı tekebbür marazından, hastalığından kurtulamıyorlar. İdrak yolları, idrak, düşünce, anlama yolları hastalığından kurtulamıyorlar. Neden? Çünkü dünyaya hep zahir perspektiften, zahir zaviyeden, oradan bakıyorlar. Yine işte tefsir kitaplarımızda Sokrat'a diyorlar ki لَوْ هَاجَرْتَ اِلَيْهِ Musa Aleyhisselam'a gitsen, o sana anlatsa hakikati, bizim ihtiyacımız yok diyor. Biz ahlaklı adamlarız, ruhumuzu teskin, terbiye, tehzip ettik. Başkalarına ihtiyacımız yok. Felsefe, İslam gündüzse felsefe gece, İslam doğruysa felsefe yanlış, İslam aksiyonsa felsefe reaksiyon. Aslında onlar bütün doğrularını peygamberlerin doğrularına bakarak aldılar. Yanlışları zaten kendilerine ait. Onlar kendi düşünceleri, kendi tefekkürleri. Fakat insan kendini yeterli görünce, eğer Sokrat'tan gelen bu rivayet doğruysa ki öyledir de, yani neden farklı bir meşrep oradan geliyor da bir peygamberin mümini olarak, bir peygambere iman eden insan olarak iştihar etmiyor da bunlar filozof olarak iştihar ediyorlar. Gerçi Eflatun için konuşan Musa diyorlar. Yani onun hayatında metafiziği daha fazla görürsünüz, daha önde görürsünüz. Fakat son tahlilde baktığınız zaman işte onlar ferihu bima indahum minel ilmi. Kendi yanlarında olan bilgiyle sevindiler, şımardılar. Dediler ki ne Kur'an'ı haşa, ne sünneti dediler. Bize bu yasalar, bu tüzükler, bu esaslar yeter. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ İstihza ettikleri o şey وَحَاقَ onları kuşatacak, içine alacak. O halde burada daha çok vahiy ile alay ettiler. Alay ettikleri o bilgi de onları kuşatacak, helak ve felaketlerine sebep olacak. فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدًا Onlar ne zaman ki Allah'ın azabını gördüler, azap geliyor, o şehir yok olacak, o millet yok olacak, Allah Teala hükmünü verdi, onu gördükleri zaman قَالُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدًا Hani onlar diyorlardı مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفًا Bu putlar bizi Allah'a yaklaştıracaklar.
Allah var diyorlardı ama ortak koşuyor.

Vardı. Müşriktiler. Peki o azabı görünce bütün putlar kaybolacak, zail olacak. Yalnız başına Allah'a iman ettik diyecek onlar. Ve keferna bima kunna bihi müşrikîn. Yani o şirk koştuğumuz şeyleri onları reddettik, inkar ettik. Ve keferna inkar ettik bima kunna bihi müşrikîn. Nelerle müşrik olduysak, nelerle Allah'a ortak koştuysak onları inkar ettik, reddettik diyecekler. Kalu amennâ billâhi vahde. Peki bu iman onlara fayda verecek mi? Hayır. Neden? Çünkü iman gaybe olur. Bunlar azabı gördüler. Azabı gördüklerinden dolayı artık o iman gayb olmaktan çıktı. Çıktığından dolayı oradaki imanları makbul değildir. Felem yeku yenfa'uhum imanuhum. Onlara imanları bir fayda vermedi. Lemma ra'u be'sena. Bizim azabımızı gördüklerinde. Sünnetullahi leti kad halet fi ibadi meful mutlaktır. Amili mahzuf sünnete kelimesinin. Sünnetullahi, işte Allah Teala'nın sünneti. Bu şekilde Cenab-ı Hak sünnetini uygular. Elleti kad halet fi ibadi, kad halet fi ibadi, kulları hakkında önceden geçen o sünnetullah. Allah Teala o sünnetini işte bu şekilde uygular. Ve hasira hunalikel kafirun, işte orada, ama manası o zaman, o zaman kafirler derin bir hüsrana uğrarlar. Burada belki Firavun'un durumuna işaret var. Felem yeku yenfa'uhum imanuhum lemma ra'u ba'sana. Bizim o azabımızı gördükleri zaman imanları onlara bir fayda vermedi. Neden vermedi? Gelin Yunus suresinin 90. ayet-i kerimesine. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın kurtuluşundan bahsediyor. Kâle kad ucibe davetukuma festakîmâ. Duaları kabul oluyor. Cenab-ı Hak icabet edildi diyor Harun'la Musa'nın duasına. Ama onlar festakîmâ, ibadet hallerine devam etsinler. Sonra Firavun boğulacak. Ve cavez nabi beni İsrail'el bahra feetba'ahum Firavun ve cunuduhu bagye ve adva. Musa Aleyhisselam beni İsrail'i alıyor, Kızıldeniz'i karşıya geçiyorlar. Ardından Firavun onu takip ediyor. Hatta izâ edrakehul garaku kâle âmentu ennehu lâ ilâhe illellezî âmenet bihi benû İsrail'e ve ene minel muslimîn. Hatta izâ edrakehul garaku, o boğulma sürecine gelince kâle âmentu ennehu lâ ilâhe illellezî âmenet bihi benû İsrail'e ve ene minel muslimîn. Şimdi diyor, benû İsrail'in iman ettiği, kendinden başka ilah olmayan Allah'a iman ettim. Ne zaman? فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا. Azabı gördüklerinde iman fayda veriyor muydu, vermiyordu? Firavun da görüyor artık. Musa Aleyhisselam karşıya geçti. Deniz onların üzerine geliyor. اَلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Al-âne, şimdi mi iman ettin? Vakad asayte kabulu, önceden asiydin, önceden meydan okuyordun. Vakad asayte kabulu ve kunte minel müfsidin, müfsittin, isyan ediyordun, meydan okuyordun. Şimdi iman, şimdi iman fayda vermez. Fakat felyevme nunecike bi bedenike litekune limen halfeke aye. Fakat senin bedenini kurtaracağız buyuruyor Cenab-ı Hak. فَالْيَوْمَ بُغُنْ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Senden sonra gelen firavunlara ibret olsun diye. Buluyorlar denizde, İngilizler alıp götürüyorlar. İngiliz müzesinde o firavunun boğulduğu yerde bulunan, oralarda bulunan 3000 yıllık bir ceset var. Hiç bozulmamış. Allah Teala burada haber veriyor. Mumyalarlardı firavunların cesetlerini, fakat boğuluyor tabi, bulamıyorlar onu. Onun için firavunun cesedini mumyalayamıyorlar. Allah Teala felyevme nuneccike, yani seni bugün kurtaracağız, bi bedenike, bedeninle. Neden? Litekune limen halfeke aye, senden sonraki firavunlara ibret olsun diye.
O halde seni saklarız buyuruyor Allah Azze ve Celle.

0: Gafir suresini burada bitirmiş olduk. Allah Teala bunun içerisindeki hakikatleri anlamayı, hayatımıza tatbik etmeyi bizlere ihsan eylesin. Estağfirullah ve etûb ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de

0: edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
5: İstecibu lillahi velirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
4: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Salihler Sofrası programımızın kıymetli müdavimleri, kıymetli izleyenleri, dinleyenleri, takipçileri. Her birinizi canla başla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ben Deniz Mustafa Özcan. Güneş doğdu. Geçmiş regaib kandilimizi tekrar tebrik ediyorum. Allah'ımız hayırlara vesile kılsın. Üç aylarımız mübarek olsun. Filistin, Gazze, Doğu Türkistan'daki zulümler başta olmak üzere bir an önce bu zulümlerin önüne geçme iradesini, gücünü, kuvvetini Allah'ımız bizlere lütfeylesin. Bizlerin tekrar bir birlik oluşturabileceği bilinci, şuuru ümmet-i Muhammed'e nasip eylesin. Aksi takdirde dünya Müslümanlarının hali ortada. Biz ne kadar cuma günleri, bayram günleri, önemli gecelerde Rabbimizden hayırlısını temenni etsek de Müslümanlar bir araya gelmeden, ehli küfre karşı beraber hareket etmeden bu acıların dinmesi imkansız. Çok güzel bir nükte hatırlarım. Mevlana Hazretlerinin Mesnevisinde geçtiği söylenmişti. Bir avcı güvercinleri avlamış. Onları tuzağa düşürmüş. Çocukluğumda bizim de köyde çok güvercin olurdu. Biz de güvercinlere bazen tuzak kurardık çocukluğumuzda. Tabii biz çocuğuz o zaman. Bu işi pek beceremeyiz ama ustaca güvercin yakalayanlarımız olurdu. Bu tuzaklardan bir tanesi de bir yere yem koyarsınız. Güvercinler hep yemleri yemek için oraya toplanırlar. Tam o esnada üzerlerine bir ağ bırakırsınız. Ağ. O ağın altında kalan güvercinler çırpınır ama hiçbir yere kaçamazlar. Tam bu şekilde avcı onlarca güvercinin üzerine ağı bırakınca hepsi yakalanmışlar. Tabii ne yaptılarsa güvercinlerin oradan kurtulması imkansız. İçlerinde yaşlıca bir güvercin, durun, durun demiş. Güvercin kardeşler, biliyorum herkes buradan kurtulmak için çırpınıyor. Ama ne yaparsak yapalım, yalnız başına teker teker güç harcamakla, çırpınmakla bu işin altından çıkmamız imkansız. Ya şöyle önce herkes iyice bir dinlensin demiş. Ve ben üç dediğim zaman hepimiz bir anda çırpınmaya başlayacağız. Böylelikle bütün gücümüzü birleştireceğiz. Ve üzerimize atılmış olan, düşmüş olduğumuz bu tuzağı, yani bu ağı hep beraber çırpınarak ağaca kadar kaldıracağız. Bu ağı ağaca asacağız. İçinden de hep beraber öyle ümit ediyoruz ki inşallah kurtulacağız demiş. Tabii diğer güvercinler bunu çok mantıklı bulmuşlar. Epeyce dinlenmişler. Hepsi o yaşlı başları konumundaki o güvercine bakıyorlar. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Bir, iki, üç deyince onlarca güvercin birden kanat çırpmaya başlamışlar. Öyle bir güç oluşturmuşlar ki zor da olsa üzerlerine atılmış olan bu tuzak ağla beraber ağaca kadar çıkabilmişler. Neticede ağaca o ağı asmışlar ve hepsi onun altından uçarak kurtulmuşlar. Dünyada halkı Müslüman olan tam 57 tane ülke var. Bugün Gazze'yi yiyor dünyanın bir numaralı vampiri, bir numaralı katili, bir numaralı teröristi.
terör merkezleri olan başta ABD ile Avrupa'nın güçlü ülkeleri de bu teröre destek veriyorlar. Tam 103 gün olmuş. 26 bin kardeşimiz şehit edilmiş. Neredeyse bir 10 bine yakında kayıp. O göçükler altında, harabeler altında insanlarımız. 100 bine yakın Filistinli masum yaralanmış, uzuvlarını kaybetmiş. Bundan önce Suriye'yi paramparça ettiler. Ondan önce İrak'ı parçaladılar. Milyonlarca insanın kanını döktüler. Ondan önce Libya, ondan önce ondan önce Afganistan, ondan önce bilmem ne.

0: Tam 50 yıldır bu katliam devam ediyor. Hani ben kendimi bileli bunu söylüyorum. Kaldı ki 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı çıkaran 110 milyon insanın kanını döken bu vampir sürüleri, Avrupa dediğiniz bu çakal sürüleri, ne yazıktır ki sahip oldukları teknolojik imkanlarla, film sektörleriyle kendilerini hep kurtarıcı rolünde, hep medeniyet götüren, insanlık götüren, yardım eden rolünde gösteriyorlar. Hiçbir filmde Amerikalıların ve İsraillilerin bu katliamları anlatılmıyor. Hiçbir zaman Müslümanlar kurtarıcı rolünde değiller. Hep onlar terörist rolündeler ve bu katil sürüleri de güya Afganistan'dan Rambo'yla bilmem kimi kurtarıyor. Yüz milyonlarca Kızılderili'yi Amerika'da katlediyorlar. Yıllarca kovboy filmleri üzerinden kendilerini güya kurtarıcı olarak dünyaya sundular. Asıl katil sürüleri bunlar. Bununla şunu demek istiyorum kardeşlerim. Dünya Müslümanları bir araya gelmeden, topyekün aynı anda çırpınmadan, bir birlik oluşturmadan bu cenderenin içerisinden çıkmak imkansız gibi gözüküyor. Bir bakın Amerika'nın Orta Doğu'da ve bütün İslam ülkelerinde, Türkiye'miz dahil her tarafta üssü var. Kimdir bunlar ya? Benim ülkemde Amerika'nın üssünün ne işi var ya? Bana bunu kim izah edebilir? Onlarca bu Amerika üslerine aynı anda saldırılar olmadan, aynı anda, inanın, 10 yerde olsun hiçbir tanesi olduğu yerde duramaz. Hepsi pırnak pırnak kaçarlar. Ötlek adamlar bunlar. Ama Müslümanların bu parçalanmışlıklarından, Müslümanların bu birbirleriyle uğraşmalarından cesaret alarak bu ahlaksız adamlar dünyada her türlü katliamı yapabiliyorlar. Bunun için kıymetli kardeşlerim, Allah'ımız şu 3 aylarımızı ümmeti Muhammed'in birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile kılsın. Salihler Sofrası programımızdaki Edeb-ül Müfret bölümümüze, yani Peygamberimizin hadislerini arz etmeden önce size yine bir Kur'an tilaveti takdim edeyim. Kur'an tilavetimizden sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi her şey sussun. Sözlerin sultanı Kur'an'ımız okunsun.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا نحن نرزقهم

القتل إن

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا.

صدق

Evet kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ımızı dinledik. Şimdi Edebul Mufred eserimizin ilk hadisini arz ediyorum. 457 numaralı hadisimiz şöyle. An Nafi ibni Abdil Harisi anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Nafi' bin Abdülharis Hazretleri Peygamberimizden şöyle aktardı. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Min saadetil mer'i, bir kimsenin mutluluğundandır. Saadet kaynağıdır. Mes'ud olmasının, huzurlu olmasındandır. Neymiş o? Bir, el meskenul vasi'a. Geniş bir evinin olması bir kimsenin, o kimseyi huzurlu eder. O insanı dünyada mutlu eder. Yani bir kişinin geniş bir evinin olması o kimseye huzur bahşeder. Mutlu olmasına kaynaklık eder. Bu ne demek? İmkanlarımız var ise mümin kimsenin evi geniş olmalıdır. Yeri geldiğinde hanımlar, erkekler haremlik, selamlık tarzında oturabilecekleri genişlikte olmalıdır. Ne demek haremlik, selamlık? Misafirler geldiğinde biliyorsunuz erkekler erkeklerle otururlar, kadınlar da kadınlarla otururlar. İslam'ın öngörüsü budur. Kadın erkek birbirine nikaha düşen kadın erkek karışık oturmazlar. Aa, ya hocam sen ne diyorsun, hangi çağda yaşıyoruz, böyle şey olur mu diyenler çıkabilir. Televizyonda görmüyor musunuz gencecik çocuklar? Gencecik çocuklar ya. Daha birkaç yıldır evliler, çocukları da olmuş, affedersiniz. En samimi arkadaşı, özür diliyorum, bunu anlatırken de özür diliyorum, affınıza sığınıyorum. En samimi arkadaşı karısını elinden almış veya karısı ona kaçmış. Çocuklar ortalıkta mağdur, diğer hanımefendi mağdur. Nasıl oldu bu iş? İşte böyle karşılıklı oturulursa kakarı kikiri, biz hepimiz nefis taşıyoruz. Biz insanız, melek falan değiliz. Allah korusun, insan nefsi kayıverir. Onun için yani binde bir kişi dahi bu hataya, bu tuzağa düşecek olsa İslam bu bir kişiyi korumak için böyle bir kural koyar. Kimsenin canı yanmasın, kimsenin yuvası yıkılmasın, kimse harama düşmesin, kimse günaha girmesin. Birilerinin keyfi olacak diye, zevki olacak diye. Çocuklar, kadınlar, erkekler mağdur olmasın. Bir tarafta koca mağdur, bir diğer tarafta kadın mağdur. Yani affedersiniz, birisi diğerinin hanımıyla kaçıyor. Karşı tarafta iki tane mağdur kadın, bir erkek. Bu kadarla olsa, çocuklar bir de. Onun için kardeşler, mümin insanın evi geniş olmalı. Yerine göre misafir ağırlayabilmeli ama artık bunlar

da bitti. Ne yazık ki şu anda evlerimiz geniş. Koca koca evlerin en büyük salonları böyle dayanıyor, döşeniyor. Ayda yılda bir misafir gelecek olursa. Gelecek olursa diyorum ha. Şu anda çoğu evlerde artık kadınlar misafiri de kabul etmek istemiyorlar. Kimse zahmete katlanmak istemiyor. Dışarılarda buluşuluyor artık. Kahvehanelerde buluşuluyor. Kafeteryalarda buluşuluyor. Ev ne işe yarar? Tamamen Avrupa'nın tuzağına çekiliyoruz. Peygamberimiz bu anlamda bir müminin evi geniş olursa misafiri gelmesi halinde onu rahatlıkla ağırlar, onu orada barındırır anlamında bunu söyler. Bir zamanlar 80'li yılları kasten söylüyorum. Türkiye'den bir misafir geldiği zaman Almanya'da mutlaka evlerde kalırlardı. Kimse otel bilmezdi. Şu anda artık herkes otellerde kalıyor. Otellerde nelerin döndüğünü biliyorsunuz. Ahlaki çürümenin kanallarından birisi oteller ve şu anda bir artı bir yeni rezil danslar. Yanlış duymadınız. Rezil dans. Bizim normalde kültürümüzde böyle bir anlayış yoktu. Son zamanlar ne yazık ki bu hastalık bizlere de bulaştı. Evet, min saadetil mer'i el meskenul vasi'a. Geniş bir meskenin, bir evin olması kişinin mutluluk kaynaklarındandır buyurdu Peygamberimiz. 2. Vel carus salih. Salih bir komşu. Güzel bir komşu. Kardeşçe bir komşu. Candan bir komşu. Kendisinde bişeni komşum da yesin. Acaba o aç mı, susuz mu, bir sıkıntısı var mı? Birbirini Allah için gözeten komşu. 70'li yılları hatırlıyorum. Biz köyün en fakir ailelerinden bir tanesiydik. Dedemi kasten söylüyorum. Belki bir çorbaları olurdu. Ama o çorbayı bile kaç defa Allah'ımız bütün büyüklerimize, dünyaların değiştirmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Böyle bir tasa çorba koyar oğlum. Şunu yan komşumuza götürüver yavrum. Hadi oğlum. Oğlum kokusu onlara da gitmiştir. Hadi yavrum canları çekmiştir. Götür de bunu falanca teyzene ver gel derlerdi. Salih komşu. Benim şu anda 70'in üzerinde amcalarım var. Onlar Ankara Keçiören'deki komşuluklarını anlatıyorlar. O zaman tek katlı evler vardı diyorlar. İşte bizim evde büyüdü diyor falanca. Yani o kadar komşunun çocuğu komşunun evinde ki onlar da bunu itiraf ediyorlar. O zaman komşu komşunun çocuğunun bir hatasını gördüğü anda dışarıda görse bile gerektiğinde onu azarlardı. Onu tembihlerdi. Bak bir daha görmeyeyim ha derdi. Şimdi dede torununa bunu söyleyemiyor. Onun için azgın, azmış, küçüğünü, büyüğünü tanımayan bir nesil peydah oldu. Zaman zaman yavrularımızı görüyorum. Geçen büyüklerle bir yere geldik, bir araya geldik. Bir çocuk, ilk defa görüyorum çocuğu. Çocuk o kadar vurdum duymaz ki şımartılmış, güve çıkartılmış. Babası da diyor ki hocam diyor özgüveni çok yüksek. Farkında değil, edepsiz, ahlaksız yetişmiş çocuk. Çocuk bir kere büyüğünün yanında nasıl oturulacağını, büyüklerin yanında nasıl konuşulacağını veya konuşulmayacağını, büyüklerin yanında nasıl yeneceğini, yenmeyeceğini bilmeli. Öyle bir şey diyen yok ki çocuk sadece istediği olsun. Onun için salih bir komşu insanı mutlu eder. İnsanın mutlu olmasında salih komşunun katkısı çok büyüktür der Peygamberimiz. Üçüncüsü de vel merkebul heni. Ne demek? İnsanı yolda koymayacak diye tercüme ediyoruz biz bugün heni kelimesini. Oysa ki uysal bir binek.
Tabii.

bu hadisin irad edildiği zamanlarda deve var, eşek var, at var. Eğer eşek huysuzsa, bindirmiyorsa, binemiyorsa neye yarar ki böyle bir binat? Devenize binemiyorsanız, atınıza binemiyorsanız, sizi sırtından atıyorsa huysuz bir merkep. Bugün de diyelim ki insanı yolda koymayacak bir araba. Yani insanı gerektiğinde binip kendisini istediği yere götürebilecek, yolda koymayacak bir bineğin olması, o kimsenin mutlu olmasının kaynaklarındandır buyurdu Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet kıymetli kardeşlerim, işin burasında size güzel bir eser takdim edeyim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Evet kıymetli kardeşlerimiz, bir eser arasından sonra Salihler Sofrası programımızda İmam-ı Bukhari Hazretlerinin Edeb-ül Mufret eseri 459 numaralı hadisini arz ediyorum. An Ebi Hureyre'te anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Efendimiz'den Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. La tequmus sa'atu hatta yebniyen nasu buyutan yüşebbihunaha bil merahil. Peygamberimiz kıyamet kopmayacak ta ki, şöyle toparlayalım, İnsanlar kumaşlara benzettikleri evler yapmadıkça, yani kumaşın üzerine her türlü süs yapılıyor ya, evlerini bu denli çokça süslü, böyle görkemli evler yapmadıkça kıyamet kopmaz buyurdu. Kale İbrahimu, bu hadisi şey

Çok süslenmiş evler yapmadıkça kıyamet kopmayacak buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. 459 numaralı hadisimiz şöyle. An Varradin katibil Mughirati kale. Mughira'nın katibi Varrad anlatıyor. Diyor ki Ketebe Muaviyetu ilel Mughira. Muaviye Mughira'ya şöyle bir mektup yazdı. Muaviye Hazretleri Mughira'ya mektup yazıyor ve diyor ki Uktub ileyye ma semi'te min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Muaviye kim? Peygamberimizin kayınbiraderi. Bunun kız kardeşiyle evlendi Peygamberimiz biliyorsunuz. Ebu Sufyan'ın da oğlu. Aynı zamanda Muaviye vahiy katibi. Kur'an'ı yazan, indiği anda Peygamberimizin yaz dediği, yazdırdığı kimselerden birisi. Hazreti Muaviye. Evet. Diyor ki Peygamberimden duyduğun şeylerden diyor bana da yaz. Mughira'ya söylüyor bunu. Şimdi Mughira da Verrat ismindeki katibine yazdırıyor. Bakın neler yazmış. Feketebe ileyhi. Mughira sahabeden Muaviye Hazretlerine şöyle yazdı. İnne Nebiyyallahi sallallahu aleyhi ve selleme kâne yekûl. Peygamberimiz şöyle derdi. Ne zaman? Fî kulli duburi fî duburi kulli salatin. Her namazın sonunda yani farz namazlarının sonunda Peygamberimizin şu duayı okuduğunu yazıyor Muaviye Hazretlerine. Peygamberimiz her namazdan sonra ne diyormuş bakın. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Gördünüz mü? Peygamberimiz diyor her namazdan sonra bunu okurdu. Ben de buna şahit oldum. Bunu Muaviye Hazretlerine Mughira Katibi Verrade yazdırıyor. Bunun anlamı ne? Başka bir hadis var. Peygamberimiz kim diyor her namazdan sonra bunu söylerse o kimsenin denizlerdeki köpükler kadar günahı olsa Allah kendisini bu ifadelerle methü sena eden kulunu affeder. Günahlarını siler. Anlamı la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Vahdehu la şerike leh. Onun birliğinden başka ilah yoktur. Ve onun şeriki yoktur. O birdir, tektir ve şeriki yoktur. Lehul mulku, bütün mülk onundur. Bundan dolayı ve lehul hamdu, bütün hamd ancak onadır. Ve huve o Allah ala kulli şeyin kadir, her şeye kadir olan bir Allah'tır Celle Celaluhu. Sonra Peygamberimiz şöyle devam edermiş bu tesbihatından sonra. Allahümme ey benim Allah'ım la mani'a lima a'tayte. Senin vereceğine hiçbir mani'a yoktur. Yani kimse onu engelleyemez. Sen bir şeyi vermek istedikten sonra kimse onu engelleyemez. Ve la mu'tiye lema mena'te. Senin engellediğini de kimse veremez. Senin engellediğini kimse veremez, senin vereceğini de kimse engelleyemez. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel ceddu. Senin katında hiçbir mal sahibine malı fayda vermez. Tekrar edelim. Senin katında hiçbir mal sahibine malı fayda vermez. Onun için kimse malıyla havalara girmesin. Kimse malıyla bir şey olduğunu zannına kapılmasın. Ve ketebe ileyhi ve şunu da diyor yazdı mektubunda devamında. İnnehu kâne yenha peygamberimiz nehyederdi, yasaklardı.
daha doğrusu yasakladı.

Neyi? En kîle ve kâl, dedikodu yasakladı. Bir, dedikodu zaten önemli günahlardan bir tanesi değil mi? Dedikodu, dedikodusu yapılan insanı öldürüp etini yemekle eşdeğer dedi ayet-i kerime. Hucurat suresinde. İki, ve kethratis sual, insanları yaka silktirecek derecede, bunaltacak derecede çok soru sormayı da Peygamberimiz nehyetti. Yasakladı yani. Onun için hele hele yükü ağır olan insanları, vakti pek olmayan insanları çok soru sorarak ne yapmamak lazım? Engellememek lazım. Daha çok idarecileri kastediyorum ben. Tabii mümin sorumluluğunun farkında olan idarecilerimizi kastediyorum. Yoksa o oturduğu makamı, etrafını zengin etmek, oralardan menfaatlenmek, nemal almak için siyaset yapanları kastetmiyorum. 2, 3 ve izaatil mali, malı zayi etmeyi. Ne demekmiş malı zayi etmek? Malı Allah'ın müsaade ettiği yerin dışında kullanmak malı zayi etmekmiş. Bir de ihtiyacımız fazlasını stok etmek, yığmak, biriktirmek malı zayi etmekmiş. Peygamberimiz diyor bu konuda bizi uyarmıştı, nehyetmişti, bize bunu yasaklamıştı. Ve kâne yenhâ an ukûkil ummahât, annelerimize karşı gelmeyi Peygamberimiz nehyetmişti. Ukûkil ummahât, annelere karşı gelmek. Annelere laf söylememeli. Büyük söyledin mi kafa yere eğilmeli. Söz kesilmeli. Anne ya, anne ya, anne ya. Dünyanın en fedakar insanı. Sonra ve dil benet, diri diri çocuk, kız çocuklarını gömme konusunda öldürmemizi bize yasak etti. O zaman Arap toplumunda böyle bir gelenek vardı malumunuz. Ve men'in ve hati, sonra hakkımız olmayan bir şeyi almamızı, yani hakkı olmayan bir şeyi almasını kişiye Peygamberimiz yasak etti. Hakkı olmayan şey ne demek? Mesela özellikle kamuda çalışanları söylüyorum. Kamuda çalışanlar. Kızılay'dan örnek veriyorum size. Kimse Kızılay'da muhtaçlara dağıtılmak üzere verilmiş olan bir şeyi evine getiremez. Kulağıma gelir benim. Kızılay çalışanlarından bu hassasiyeti olmayanlar bilmem çadır götürüyor adam kendi evine, bir de akrabalarına dağıtıyor. Oradan bilmem işte Kızılay'ın dağıttığı ne varsa envai çeşit şeyleri evine getirmeyi kendisine hak kabul ediyor. Aman ya Rab. Veya devletin kurumlarında devlet kağıt alıyor, kürek alıyor, herhangi bir takım şeyler alıyor. Orada çalışanlar da onları ne yapamazlar? Alıp kendi menfaatlerine kullanamazlar. Devletin arabasını kendi işine kullanamazsın. Devletin kepçesiyle kendi inşaatını yapamazsın. Say sayabildiğin kadar. Ama gelin görün ki bu konuda devlet derken sadece devletin kendisini kastetmiyorum. Belediyeler, belediyede çalışanlar, belediyelerde çalışanlar. Yani ammeye hizmet için kullanılması gereken bir şeyleri siz kendi bir takım özelinize kullanamazsınız. Bu haramdır, bu zıkkımdır, bu zakkumdur. Devletin arabalarına konması gereken benzini, mazotu, yakıtı kendi arabalarınıza koyamazsınız. Aklıma gelenler bunlar. Daha siz bununla alakalı misalleri çoğaltabilirsiniz. Evet kıymetli kardeşlerim, bugün iki tane hadis-i şerif ancak arz edebildim. Bu kadarla iktifa ediyorum. Bir eserle size veda ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla salihler sofrası sona erdi. Oh.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları.

0: dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamole.
7: Hazırlar. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İyilik Öncüleri Derneği Evin Yankısı programını sunar. Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdarhan Duru. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdarhan Duru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir evin yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir Ankara akşamında, güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda daha birlikteyiz. Bugün programımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Emine Özmet hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
0: Evet, bugün Profesör Doktor Emine Özmet hocamızla birlikte önemli bir konuyu ele alacağız. Ama programımıza başlamadan önce sizlere hocamızı takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Emine Özmet hocamız Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı.

0: Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurucu müdürü. Kendisi Türkiye'de yaşlılık alanında disiplinler arası yaklaşımla çalışmalar yürüten bu ilk merkezlerden birini hayata geçirmiş ve 1994 yılında Ankara Üniversitesi'nde akademik kariyerine başlayıp 2011 yılından beri de profesör olarak Ankara Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde dersler veriyor. Hocamız özellikle aile refahı, demografi, yaşlı refahı ve sosyal hizmetler alanında birçok önemli akademik katkılar sunuyor. Bugün biz de Profesör Doktor Emin Özmet hocamızla birlikte önemli bir soruyu ele alacağız. Özellikle aile hangi konularda işlevsel oluyor ve bu işlevselliği sürdürebilmek için hangi koruyucu unsurlara ihtiyaç duyuyor? Nasıl bir demografik dönüşümden geçiyoruz? Bugün bu sorulara hem yaşam deneyimleri açısından hem de akademik bir bakış açısıyla hep birlikte yanıt arayacağız. Siz de bu konudaki sorularınızı bize iletebilir ya da bu konuyla ilgili kendi deneyimlerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için de WhatsApp iletişim hattımızın numarasını paylaşacağım. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de deneyimlerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Evet hocam, tekrardan hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Ben tüm dinleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Rica ederiz hocam. Evet, bugün aslında aile çok önemli bir dönüşüm geçiriyor hocam. Özellikle son yıllarda demografik açıdan bir değişime şahit oluyoruz. Aslında siz bunu yıllar öncesinde çalışmalarınızda çok vurguluyordunuz. Toplum yaşlanıyor, bununla ilgili bir çalışmalara ihtiyaç var noktasında. Bu dönüşümü şu an daha böyle gündemde görüyoruz. Bununla ilgili işaretleri de görüyoruz. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Biraz sizden dinleyelim.
1: Evet, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir demografik dönüşüm süreci yaşanmakta. Aslında bugün değil, yaklaşık 1950'li yıllarda ülkemizde köyden kente göç ile başlayan bir sürece inmemiz gerekiyor. Köyden kente göç ile birlikte geniş aile yapısı yavaş yavaş bozulmaya, kırılmaya başlanmıştı. Kentli aileler oluşmaya başlamıştı ve kente göç edenler daha çok genç olarak göç ettikleri için orada her iki eşin de çalıştığı aileler oluşmuştu. 1960'lı yıllarda göç daha da arttı. 1970'li yıllar, 80'li yıllar devamında geldi. 1990'lı yıllarda artık geniş aile yapımızın oldukça çekirdek aile yapısına dönüştüğünü, az çocuk tercihinin ortaya çıktığını ve özellikle 1990'lı yıllarda tek çocuk tercihinin de ailelerde ortaya çıktığını görmekteyiz. Bir de yurt dışı göçlerimiz var. Bilindiği gibi 1970'li yıllarda yurt dışına göçler gerçekleşmişti. Böyle aslında toplumsal bir dönüşümle birlikte demografik dönüşümün de beraberinde geldiğini tanıklık ettik. Bugün geldiğimiz noktada ise artık doğurganlık hızımızın çok önemli bir şekilde azaldığını, nüfusun yenilenme kapasitesinin çok altına düştüğünü görmekteyiz. Her ailede kadın başına düşen çocuk sayısının 2.1 ve üzerinde olması her toplum için bir ihtiyaç ve gereklilik diyebiliriz. Ancak bugünkü son veriler doğurganlık hızımızın 1.5 olduğunu, hatta 1.41'e kadar düştüğünü göstermekte. Bu ne demektir? Toplumun nüfusunun yenilenme kapasitesinin çok altında olduk. Tabii diğer yandan doğurganlık hızının düşmesiyle birlikte toplumumuzda nüfusun yaşlanması da hızlanmış oldu. Nüfusun yaşlanmasının iki önemli nedeni var. Bunlardan birincisi doğurganlık hızının düşmesi. İkincisi ise sağlık hizmetlerindeki gelişmeyle birlikte doğuşta beklenen ömür süresinin, yaşam beklentisinin uzaması. Biz Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi'ni 2010 yılında kurduğumuzda toplum genç bir toplum, yaşlılıkla ilgili çalışmalara ihtiyaç var mı diye bir soru sorulmuştu. O zaman 65 yaşın üzerinde yaklaşık 5 milyon

0: kişinin olduğunu görmekteyiz. Ancak bugün geldiğimiz noktada ülkemizde yaklaşık 10 milyon kişi 65 yaşın üzerinde yaşamakta. Dolayısıyla nüfusumuz hızlı bir şekilde yaşlanmakta. Diğer yaşlanmış olan ülkelere baktığımızda onlar bu süreci yaklaşık 120-130 yılda yaşadılar. Ancak biz bunu 30 yılda yaşadık. Çok hızlı bir şekilde yaşlı nüfusumuz arttı ve bu da tabii önümüze birçok konuyu beraberinde getirdi. Yani aktif yaşlanma konusu, kuşaklar arası dayanışma meselesi, hem sosyal yönü, hem kültürel boyutu, hem ekonomik boyutu gibi çok kapsamlı ve çok boyutlu değerlendirmemiz gereken bir husus oldu. Tabii ben tüm her yerde ifade ettiğim gibi yaşlı bakımı, yaşlılığa sağlıklı bir şekilde hazırlanmak, aktif bir yaşlılık dönemi geçirmek ama bunun yanı sıra Allah ömür verirse yaşlandığımızda hepimizin günün birinde bakıma ihtiyacı olacak. O bakım sürecinde çok iyi planlamak gibi birçok konuda önümüzde durmakta, konuşmamız, tartışmamız gerekmekte. Bu süreçte tabii bu aile yapısı çok önemli bir dönüşüm de geçirmiş oldu. Yani geniş aileden çekirdek aileye dönüştük. Ailedeki kişi sayısı azalmış oldu. Şu anda da tek kişilik hanelerin sayısı ne yazık ki artmaya başladı. Böyle bir demografik dönüşüm ve toplumsal dönüşüm sürecindeyiz.
1: Evet, aslında hocam çok kısa bir sürede toplum hayatı açısından düşündüğümüzde, özellikle bir ülkenin ömrü açısından düşündüğümüzde kısa denilebilecek bir sürede büyük bir yaş nüfusta aslında bir aradayız ve bu da hem ekonomik hem sosyal hem politikaları etkileyebilecek birçok bakım yüküne kadar geniş yelpazede etki gücüne sahip bir mesele
0: Evet.
1: aslında. Bu noktada evet, demografik dönüşümle birlikte aile de gündeme geliyor. Çünkü hani ailenin yapısı da dönüşmeye başlıyor. Burada da belki ailenin işlevselliğini konuşmak bu açıdan bizim için önemli. Bu aile işlevselliği konusunu nasıl anlamalıyız? Özellikle bu dönüşüm müde baz alacak olursak.
0: Evet, ailenin bazı görevleri var. Ailenin en önemli görevi ailenin üyelerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Hane içinde bulunan çocuklar olsun, anneler, babalar, kadınlar, erkekler, yaşlılar kim var ise bu üyelerin ihtiyaçlarının optimum seviyede yani olabildiğince karşılanması ile aile sorumludur. Aslında ailenin hem biyolojik, psikolojik, sosyal, duygusal ihtiyaçları karşılayabilme kapasitesini genişletmesi işlevselliğinin yüksek olduğu anlamına gelir. Şimdi biraz önceki bahsettiğimiz bu demografik dönüşüm ile konunun bağlantısını kuracak olursak, burada çekirdek ailede her bir insan bir beşeri sermayedir. Her bir insanın eğitim düzeyi, gelir düzeyi, aileye katkı sağlar, aileye katkı sağlayacak kaynaklara sahiptir. Her bir üye aynı zamanda ailenin toplamı üyelerin ihtiyacını karşılarken üyelerin sahip oldukları da bu ihtiyacının karşılanmasına bir vesiledir. Örneğin çocuk sahibi olduğunuzda nedir? Geniş ailede çocuk doğar ve işte anneanne, babaanne, dede çocuğa bakar ve işte çocuk kendiliğinden büyür. İkinci kardeş gelir, üçüncü kardeş gelir. Avlulu evlerde hatırlarsanız geçmiş yıllarda bu şekilde bir çocuk bakımı işi ailenin içinde doğal olarak yürütülen bir olgu idi. Yine aynı şekilde yaşlılarımız aile içinde yaşar, yaşalır, yaşlanır, hastalanır, bakıma ihtiyacı olur, aile içinde bakılır ve işte ömrünü geçirdiği, anılarını biriktirdiği evde yaşlanır ve vefat ederdi. Ama şu anda ailenin küçülmesiyle birlikte ailenin hem çocuğa hem yaşlısına ya da diğer üyelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesine ilişkin hususlarda kaynakları azaldı. En başta beşeri sermayesi azaldı. Bu nedenle ne oldu? Daha çok aileye kurumsal hizmetlere ihtiyaç duymaya başladı. Bu kurumsal hizmetlerin başında işte çocuk bakımı hizmetleri, yaşlı bakımı hizmetleri, yaşlılara sunulan hizmetler bunların hepsinin kurumsal olarak aileye sunulması beklentisi de artmış oldu. Bu nedenle ailenin işlevselliği, aile üyelerinin ihtiyaçlarının değişen yaşam koşullarına da uyum sağlayarak karşılanması, en iyi seviyede karşılanması anlamına geliyor. Yani ailenin kaynaklarıyla karşılaştığı sorunları çözebilme kapasitesi ailenin işlevselliğini bize sunuyor. O yüzden bu sorun çözme kapasitesi açısından ihtiyaç duyduğu kaynaklara aile sahip midir, değil midir? Bir ona bakmak lazım. Her ailenin kaynakları birbirinden farklıdır. Her ailenin sorunları birbirinden farklı olabilir. Üyelerinin ihtiyaçları birbirinden farklı olabilir ama çok temel ihtiyaçlar var. Mesela eğitim, işte mesleki gelişim, kariyer beklentisi, çocukların iyi bir şekilde büyütülmesi ve topluma kazandırılması, yaşların sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi, bunlar her aile için geçerli ihtiyaçlardır. Aslında burada aile işlevselliği açısından aile içindeki ilişkiler çok önemli, dayanışma ilişkileri çok önemli, aile bağları gerçekten tüm dünyada, yani bu bütün araştırmalarda böyle gösteriyor, ülkemizde de çok önemli bir unsurdur. Ailenin yerine koyabileceğimiz sosyal destek mekanizması yok diyebiliriz. Yani ailenin alternatifi yok diyebiliriz. Aile kurumu en önemli, her yaşta her üye için en önemli sosyal destek mekanizmasıdır. Tabii ki kurumsal hizmetlerimiz var. Bu kurumsal hizmetler bu üyelerin ihtiyaçlarını karşılayabilir ama aile dinamikleri içerisinde karşılanan ihtiyaçlar çok daha memnuniyet vericidir. Büyüme ve gelişmeyi sağlayan en önemli unsurdur. Herkesin bir aileye, bu anlamda iyi bir aileye ihtiyacı vardır. Buradaki iyilik ya da tırnak içinde kötü olmak nedir ilişkilerde? Aslında burada önemli olan ailenin karşılaştığı sorunlara esnek bir şekilde yaklaşıp bu sorunları, kaynaklarını belirleyip bu kaynakları, nedenlerini ortadan kaldırmak üzere bir karar verme sürecine ihtiyaç vardır. O yüzden ailenin dinamik olması gerekiyor, esnek olması gerekiyor ve sorun çözme kapasitesinin de sürdürülebilir olması gerekiyor.
1: Aslında içinde bulunduğu koşullara uygun hareket etmesi, uyum sağlayabilmesi ailenin bu işlevselliğini etkiliyor anladığımız kadarıyla. Burada tabii ki ailenin yerine getirdiği roller, fonksiyonlar birbirinden farklılaşıyor. Her birey nasıl kendine özgüyse her aile de kendine özgü koşullara sahip ya da o işlevleri de yerine getirmesi o şekilde gerçekleşiyor. Burada işlevselliği yüksek bir aile ile işlevselliği zayıf bir aileye baktığımızda ne gibi konularda ayrışıyorlar hocam?
0: Şimdi aile işlevselliği dediğimizde, işlevsellik kavramı aslında çok mühim. Yani işlevsel olmak, işler olmak anlamına geliyor. Burada iletişim biçimlerini merkeze almamız gerekiyor. Yani bir kere toplumumuzun da kadim değerlerinden olan sevgi, saygı, merhamet kültürünün aile içerisinde, adalet kültürünün aile içerisinde mutlaka tesis edilmesi ve var olması gerekiyor. Güven duygusu. Yani ailedeki her yeni üyenin güvenli bir şekilde aileye bağlanması ihtiyacı duyuyor. Burada bir duygusal bağlanma, güvenli bir ortam. Yani ev dediğimiz şey, konut dediğimiz şeyden biraz daha farklı ve ailenin içinde yaşadığı yer. O nedenle aslında dijitalleşmeyle birlikte biraz da risk altına giren unsur aile içerisinde bu. İletişim biçimini bozmaya başladı dijitalleşme. Artık insanlar sosyal medyadaki içerik akışlarına çok daha fazla zaman ayırdığı için aile içerisinde birbirinin yüzüne bakarak, gözüne bakarak gün içerisinde nasılsın, hal hatır sormayı bile unutur hale gelen ailelerden bahsediyoruz. Kişi sayısının az olduğu bu çekirdek ailelerinde bir de iletişimin zayıfladığını düşündüğümüzde aile işlevselliğinin minimuma, yani en aza çekildiğini söyleyebiliriz. Tabii ailede güvenli bir ortamda roller ve sorumluluklar var. Aileyi küçük bir, yani toplumun en temel birimi, ünitesi olarak tanımladığımızda ailenin işlerini, evin yönetimini yürütmek üzere rollerimiz ve sorumluluklarımız var. Bunlar işte anneyiz, rolümüz babayız, rolümüz çocuğu, çocuk olmak, büyük dede, nene olmak, bunların hepsi birer rol kavramı ya da işte çalışan olmak rol, öğrenci olmak rol. Ama evin içerisine geldiğimizde evle ilgili işlerin yürütülmesinde rol dağılımı, sorumluluk dağılımındaki eşitlik ve adil olmak daha doğrusu çok önemli. Yani herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Evle ilgili işler nelerdir? İşte

0: eve gelir getirmek, para kazanmak, geçimi sağlamak, yine evde ütü yapmak, yemek yapmak, bu aslında ailenin rutinidir ve bu rutinler aileyi aile yapan hususlar da olabilir. Evet, bunun her birinin ücretli bir karşılığı vardır. Ancak ailedeki herkese düşecek bu sorumlulukların adil bir şekilde dağıtılması ve katkı sağlaması aile bağlarına da olumlu yansımaktadır. Bu nedenle herkes bu konuda ev içinde kendini sorumlu hissetmelidir. Tabii karar alma süreçleri. Yani bir üyenin, aile üyesinin kendini değerli hissedebileceği en önemli alan, aileyle ilgili alınan kararlarda üyenin, herkesin dahil edilmesi. Ve en sonunda da uyumlu ve uygun bir karar sürecinin ortaya çıkması. Genelde bu kararlar problem çözmeye yönelik de olabilir. İşte çocuğun hangi okula gideceği ya da hangi kursu tercih edeceği, işte tatile gidilecek, tatile karar verme ya da işte büyükler ziyaret edilecek, buna karar verme. Çok günlük rutinlerde çok hızlı şekilde hızlı kararlar veriyoruz ve aile içerisinde bunları gerçekleştiriyoruz. Elbette ki kurallarımız olacak. Yani her çocuk örneğin yetişirken bir kurala ihtiyaç duyar. Yani bu kuralın sınırları nelerdir? Yoksa kendi yolunu bulabilmek için o daha serbest bölgede hata yapma olasılığı artar. Ancak anne baba ile güven ilişkisi kurmak açısından anne babanın kurallarını iyi bilmesi gerekiyor ve burada da bir ikircikli durumda ortaya çıkmaması gerekiyor. O yüzden her ailenin kendi içinde kuralları olmalı ve bu kuralları da bazen esnek bir şekilde ama ne olduğunu anlatarak sürdürülebilir kılmak gerekiyor.
1: Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ailenin işlevselliği üzerine ve aileyle ilgili güzel bir giriş yapmış olduk. Evet sevgili dinleyenler, aramızın ardından programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Profesör Doktor Emine Özmet hocamız bizimle birlikte ve bugün demografik dönüşümü ve aile işlevselliğini konuşmaya devam ediyoruz. Evet hocam, araya girmeden önce aile işlevselliğinden ve ailede değerlerden bahsediyorduk. Buyurun hocam.
0: Evet, değerlerimiz çok önemli. Aslında bu anlamda aile ortamı ilk okul her çocuk için, her birey için. Ailede öğrendiğimiz değerler ilerleyen yaşlarda toplumsal değerlerle birlikte toplumun en önemli sosyal olarak tutkalı yapıştırıcısı oluyor. Ve böylece aslında hem aile içerisinde hem de toplumda uyum sağlayan bir unsura dönüşüyor. O nedenle ailede bazen planlı, bazen de plansız bir şekilde bir değer ve anlam yaratma süreci yaşıyoruz. Bunu eğer daha planlı bir şekilde, daha bilinçli, daha doğrusu bilinçli kavramı burada daha doğru olacak. Özellikle büyük ebeveynler, anneler, babalar için bilinçli bir farkındalıkla değer yaratma, anlam yaratma süreci gerçekleşirse iyi insan olarak tabir ettiğimiz çocuklar yetiştirme potansiyelimiz de daha yüksek olur. Çünkü aslında eğitim okulda devam ediyor ancak adaleti biz ailede öğreniyoruz. Sevmeyi, iyiliği ve iyilik yaratmayı ailede öğreniyoruz. Merhameti ailede öğreniyoruz. Bunu nasıl öğrenir çocuk? Anne babayı rol alarak, model alarak öğrenir. Anne baba nasıl davranıyorsa onu görerek öğrenir. Aynen bu şuna benzer. İşte bir sigara içen bir ebeveyn, anne baba çocuğuna sigara içme, sigara sağlığa zararlıdır dediğinde hiçbir etkisi olmaz. Çünkü anne baba zaten sigara içiyordur ve çocuk onu öyle görüyordur. Daha çok kafa karışıklığına sebep olur. Zararlıysa sağlığa, annem babam niye içiyor diye düşünür. Hatta annesi babası için üzülür, sağlığı bozulacak, işte sağlığı kötüleşecek, hasta olacak diye bir üzüntüye gark olur ve bununla başa çıkması da zorlaşır, duyguları birbirine karışır. O yüzden anlam yaratma sürecinde en önemli unsur anne babanın çocuğa rol model olmasıdır. Bunun yanı sıra aile içerisinde birlikte geçirilen zamanlar anlam yaratma sürecinin en önemli parçasıdır. İşte hep birlikte masaya oturmak, masada hoş sohbet etmek, işte günün değerlendirmesini yapmak, bayramlarda birlikte olmak gibi birlikte geçirilen zamanlar anlar. Şimdi çocukluğumuza hatırladığımızda, geriye döndüğümüzde bizim için en önemli, anlamlı şeyler çocukluğumuzdaki güzel anılarımız. Bu anılarımız da aslında aileyle geçirdiğimiz zaman olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da temelinde ne yatıyor? Aile içerisinde açık, tutarlı ve saygılı bir iletişim. Yani burada tutarlı olması kısmını çok daha da önemsiyorum. Özellikle tutarlı olmak her zaman sevgili, saygılı olmak anlamına geliyor. Yani bazen sevgi gösterip saygılı olup bazen nefret içerikli davranışlarda bulunmak tutarsızlıktır ve bu da aslında büyük bir risk oluşturmaktadır. Duyguları ifade edilebileceği olumlu bir ortam oluşturmak. Yani özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın bu rahatlığı kendinde hissetmesi gerekiyor. Bazen ben gençlerle de sohbet ediyorum. Şöyle diyorlar. İşte hocam, ailemizle görüştüğümüzde, konuştuğumuzda biz onlara bahsini açtığımızda onlar zaten bunu yapmamıza izin vermezler ki. O yüzden hiçbir şekilde anlatmak istemiyorum. Zaten hatta bana engel olabilirler gibi bir anlayış oluyor. Genci ya da çocuğu bu anlayıştan çıkaracak bir iletişim ortamının ailede tesis edilmesi gerekiyor. Yoksa gençlerimiz diğer akranlarıyla buluşma, onların kötü alışkanlıklarından etkilenme potansiyeli artar. Şu anda da zaten bu duyguları ifade edememek yüzünden ya da yalnızlığa çekilme, işte dijitalleşmenin birlikte de artmakta. Sorunları inkar etmek, mesela görmezden gelmek aile içerisinde. Varsa bir şey açık bir şekilde oturup konuşmak, varsa çözüm üretmek için destek istemek, bunların konuşulabilir olması gerekiyor. Sorunsuz bir aile tarifi zaten mümkün değildir. Ve bu sorunların küçüklü ya da büyüklü olması bazen ailenin güçlenmesi, direnç kazanması anlamına da gelir bizim için. Hatta bazen bağları güçlendiren unsurlara da dönüşebilir. Bu anlamda her üye farklıdır birbirinden. Çocuğu, genci, yaşlısı, bunların ihtiyaçları farklıdır. O yüzden aile ortamı içerisinde her bir üyeye farklı bir alan tanımak, farklı bir alan açmak gerekir. Bir de yardım isteme ve yardım alma davranışını çok önemsiyoruz ailede. Diyelim ki herhangi bir şeye ihtiyacımız oldu. Bu ihtiyacımızı karşılamak için büyük bir strese girdi çocuk ya da genç ya da anne baba, yaşlı. Burada yardım isteyebilmeli. Mesela yapılan çalışmalarda, bizim çalışmalarımızda da erkeklerin, yani babaların yardım isteme davranışının diğerlerine göre daha az olduğunu gördük. Şimdi bu da tabii ki psikolojik olarak dayanıklılığı daha az seviyeye düşürüyor. Yardım isteyebilmeli, yardım alabilmeli ve o sorununu çözebilmeli. O yüzden yardım isteme davranışını aile içerisinde olabileceği algısını ve anlamını yaratmamız gerekiyor. Akrabalarımız niçin var, komşularımız niçin var, aile üyeleri niçin var? Aslında destek için varlar ve bazı iyi günlerde olduğu gibi zor günlerde de herkes birbirinin yanında olabilmeli. Şimdi bu anlamda bunlar işlevselliği, ailenin gücünü artıran unsurlarken, eğer aile içerisinde iletişimde bir kopukluk varsa, işte aile içerisinde birisini suçlayan, baskılayan davranışlar varsa, bunlar aile işlevselliğini düşüren, azaltan unsurlar. Yine roller çok katı ise de bu işlevselliği azaltır. Belirsizse bu da işlevselliği azaltır. Kim nerede hangi görevi yapacak, hangi sorumluluğu yerine getirecek? Yani bir görevi, bir işi, sorumluluğu birine tevdi etmemiz gerekiyor ki o iş gerçekleşsin. Ortada kaldığında aile işlevselliği düşer. Çatışmalar olabilir. Bu çatışmalar eğer kronik hale, yani sürekli bir çatışma var ise, bu arzu edilen bir durum değil. Önemli olan bizim çatışma olmaması değil, olan çatışmayı en kısa sürede çözebilmemizdir. Yani ailede beklenen budur. Ailedeki güç unsurları, herkesin kendi gücü vardır. Her bireyin kendi gücü vardır. Ama bu güç ailenin toplam gücü olarak ele alınmalı. Ailedeki diğer bir üyenin üzerinde bu güç kullanılmamalı. Yani ailenin toplam gücü olarak değerlendirilmeli.
1: Evet, aslında hocam ailede Biz işlevselliği, evet, ailede yapılan bazı işler var, roller var, yerine getiriyoruz. Ama bir taraftan da o

0: Değerlerin aktarımı bir üst nesilden ya da öğrendiğimiz ya da duyguların paylaşılması, işte fedakarlığı ailede öğreniyoruz, değer kanlılığı ailede öğreniyoruz, saygıyı, sevgiyi,
1: Evet.
0: hoşgörüyü, aslında bunlar deneyimleyerek, rol modeller alarak öğrendiğimiz şeyler. Bu vurgu oldukça önemliydi. Bununla birlikte tabii ki bu aile işlevselliğini koruyan şeyler. Bununla birlikte aile yapısını günümüzde tehdit eden birçok şeyle de karşı karşıyayız. İşte bir dijital çağda yaşıyoruz. Aslında içinde yaşadığımız konutların artık duvarlardan ibaret değil. Yani duvarlar artık açık. İnternet çağındayız. Bilgiye hızlı erişiyoruz. Bir taraftan da risklere de çok açık bir haldeyiz. Bu aile yapısını en çok tehdit eden riskler sizce neler hocam?
1: Açıkçası son yıllarda üzerinde çok durduğumuz dijitalleşme konusu çok ele alınması gereken bir mesele. Biraz önce girişte de bahsettik. Zaten şu anda çekirdek aile yapısı var ama bunun haricinde tek yaşayan hane sayısı da gün geçtikçe artmakta. Bu tabii dijitalleşme yalnızlık kavramında ben aslında söylemek istiyorum burada dijitalleşme ile birlikte. Mesela son yapılan çalışmalarda genellikle yalnızlık yaşlılık döneminin bir olgusu olarak değerlendirilirdi. Ancak gençler arasında yalnızlığın algılanma biçimi çok daha fazla oldu. Son çalışmalara göre her üç gençten bir tanesi kendini yalnız hissediyor. Şimdi hal böyleyken sanal dünyada birçok insanla etkileşim içinde olduğunu düşünen gençler aslında dijital ortamda yalnızlaşabiliyor. Bu tabii aileye de sirayet etmiş oluyor. Yani aile içerisinde yüz yüze etkileşimi azaltıyor. Ve kuşaklar arasında da ciddi bir kopuşa sebep olabiliyor. O yüzden dijitalleşme elbette ki kaçınılmaz. Büyük de fırsatlar sunuyor. İnsanın hayatını, yaşamını kolaylaştıran, refah seviyesini artıran fırsatların yanı sıra özellikle sosyal medyanın etkisiyle, internetin etkisiyle de yüz yüze etkileşimi azaltıyor ve insanları tek başına yani yalnız hale getiriyor. Ve bu hissiyatı da çoğaltıyor. Büyük kalabalıklar içinde aslında yalnız hisseden bir grubu da ortaya çıkarıyor. Tabii burada sosyal medyada, diğer internet ortamında sunulan içeriklerin de toplum değerlerine, aile değerlerine ne kadar aykırı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Yani bunlar bireylerin gelişimi, çocukların, gençlerin ya da meslek açısından diğer yetişkinlerin gelişiminden öte sunulan içeriklerle bir kültürel aktarımı zorlaştıran, değerlerin oluşmasını zorlaştıran bir hale geliyor. Bu da içeriklerin dikkatle gözden geçirilmesi gerekiyor. Burada da aile önemli bir unsur oluyor. Bir bakıyorsunuz işte çocuk ya da genç yalnız, herkes kendi odasında dijital içeriklerle baş başa. Burada nasılsa çocuğumuz işte odasında bir şekilde sessiz sakin evinde oturuyor. En azından dışarıdaki tehditlerden uzak diye düşünmememiz lazım. Çünkü dijital ortamda sunulan içerikler gerçekten çok risk oluşturabiliyor. Mutlaka çocukla temas etmek, gençle temas etmek gerekiyor. Kapısını çalıp içeri girip iletişim kurmak, hatırını sormak, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sormak gibi yani küçük iletişimlerle başlayıp bir şekilde daha büyük iletişim ortamını aile içerisinde oluşturmak üzere ebeveynlere gerçekten çok fazla iş düşüyor. Bu yüzden yüz yüze etkileşimin azalması aile için önemli bir risk. Çünkü hep açık iletişimden, şeffaf iletişimden, işte anlam yaratmaktan söz ettik biraz önce. Yüz yüze etkileşim ortamı kalmadığında nasıl anlam yaratılabilir aile içerisinde? Yine kuşaklar arasında bir kopuş, yani ciddi bir farklılıklar, farklılaşma oluyor. Yani gençler genellikle büyük ebeveynleriyle bazen birlikte olmak istemiyorlar ya da yaşlılar gençlerle, torunlarla zaman uzun süreli anlam yaratacak bir zaman planı yapamıyorlar. Bunlar aile işlevselliğini gelecekte de tehdit eden, şu anda da tehdit eden unsurlar diyebiliriz. Tabii bireyselleşme, yani bu yalnızlaşmayla birlikte ve tek başınalıkla birlikte bir bireyselleşme söz konusu oluyor ve bu da aile için ve hatta toplum için ortak sorumluluk alma algısını zayıflatıyor. Yani herkes kendini kendinden sorumlu hissediyor. Bu

0: yergamlık dediğimiz mesele azalmış oluyor. Yani aile içerisinde başka bir üyenin yanında olmak ve birlikte hareket etme kısmı da azalmış oluyor. Tabii göç ve kentleşme hala devam eden bir süreç. Yani göçle birlikte destek ağları da zayıflıyor. Yani bu da tabii ki aile işlevselliğini azaltan bir unsur oluyor. Ailenin tek başına yapamayacağı, destek istediği noktalarda etrafında destek isteyebileceği kişilerin sayısını, yani o sosyal ağı da azaltan bir unsur oluyor göç. Biliyorsunuz aslında 1950'lerde göç başladı dedik ama son yıllara kadar köyde hep bir akraba vardı, büyükler vardı ve kentteki aile o köydeki büyüklerle, akrabalarla bağı vardı. Her yaz gidilirdi, kışlık hazırlıklar yapılırdı ve yine köyden yapılan hazırlıklar kış boyunca kentte kullanılırdı, şehirde kullanılırdı ve köyle bağ neredeyse hiç kopmamıştı. Ama şu anda artık köyde yaşayan büyükler de vefat ettiler çoğu ya da kışları yine kentteki çocuklarının yanına giden, yazları köyüne dönen bir kesim oldu. Bu anlamda da göçün bu yönüyle de ele alınması gerekiyor. Yani bir dayanışma ilişkisi aslında ülkemizde uzun yıllar devam etmişti. Yavaş yavaş o da ortadan kalkmaya başladı. Bunlar tabii ki makro olaylar, mikro olaylar aile içerisinde, bunların hepsi aile işlevselliğini doğrudan etkileyen unsurlar.
1: Evet, aslında dediğiniz gibi hani o göç süreci belki 50'li yıllardan başlayan ve sonra o çekirdek ailenin iyice küçülmesi, yalnızlık, her biri aslında ailenin yerine getirdiği işlevleri birçok boyutuyla etkilemiş oluyor. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var hocam. Evet, Ayşe Hanım yazmış. Hedef Radyomuzun aile kurumuna hassasiyeti için çok teşekkür ediyorum. Her türlü işimiz aileden geçiyor demiş ve konuğumuzun değerli bilgileri için de çok teşekkür ederiz demiş, selamlarını iletmiş.
0: Teşekkür ederim. Ben de selamlarımı iletiyorum.
1: Evet, biz de teşekkürlerimizi sunuyoruz Ayşe Hanım'a. Bir başka konuğumuzun mesajı var. Radyo programınızı dinliyoruz. Bilgi dolu ve oldukça etkileyici. Çok keyifli ve verimli bir program. Emekleriniz için teşekkür ederiz demişler.
0: Teşekkür ederiz.
1: Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz dinleyicilerimize. Evet hocam, aslında Türkiye'de özellikle bu göç süreci, demografik dönüşüm, özellikle yaşam süresinin uzaması, bir taraftan da doğurganlık oranlarının azalmasıyla birlikte önemli bir hal aldı. Ve bununla birlikte ailenin yerine getirdiği fonksiyonlar, işlevler de değişmeye, dönüşmeye başladı. Bizler de bu süreci yaşayarak şahitlik ediyoruz. Ama bir taraftan da sosyal bilimci olarak aileyi toplumu yakından tanımlayan, gözlemleyen insanlar olarak da bu sürece ilişkin farklı gözlemlerimiz var. Burada programın başından beri çok kıymetli konuları ele almış olduk. Programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz aslında. Burada son bir belki çağrıda bulunmak isterseniz, özellikle bu aile işlevselliği ile ilgili olarak dinleyicilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz hocam?
0: Ailenin dayanıklılığını sağlaması, sağlamlık da diye biliyoruz. Bazen bunu psikolojik, psikososyal, sosyal dayanıklılık olarak da ifade ediyoruz. Bu kavramları kullanmak aslında bilmek gerekir diye düşünüyorum. Mesela bu dayanıklılığı nasıl sağlarız? Bir kere sorunları kişiselleştirmeyelim. Ve ailedeki güveni hiçbir zaman ortadan kaldırmayalım. Gelen konularla ilgili esneklik gösterelim. Yani hiçbir şey geçmiş geçmişte kalıyor. Gelecek zaten gelecek. O yüzden şu ana odaklanalım ve bu andaki güzellikleri açıkçası görmezden gelmeyelim. Çünkü bazen hep kötüye odaklanıyoruz. Yaşadığımız iyilikleri kaçırabiliyoruz. Bunu kaçırmayalım. Ailemiz için kaçırmayalım. Çocuklarımız çok çabuk büyüyorlar. Büyüklerimiz çok çabuk yaşlanıyorlar. Zaman çok çabuk geçiyor. O nedenle bu umudumuzu hep koruyalım ve aslında ailemizden mizahı, gülümsemeyi hiç eksik etmeyelim. Çok basit şeylerden bahsediyorum. Krizler olabilir ama bu krizleri ortak bir şekilde anlamlandıralım aile içerisinde ve bunlara ortak bir şekilde çözüm üretelim. Birbirimizi suçlamadan,

birbirimizi baskı altına almadan. Bir de tabii ki kuşaklar arası dayanışma. Büyüklerimiz çok kıymetli. Bunu gerçekten vurgulamak gerekiyor. Büyüklerimize kıymet verelim. Onların bilgi, deneyim, tecrübelerinden yararlanalım. İhtiyaçlarını

0: içinde yaşadığı toplumda temas ettiği sosyal destek kurumları var. Sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, içinde yaşadığımız kültür ortamı, bunların hepsi aileyi destekleyen mekanizmalar. Bunlarla etkileşimimiz aileyi güçlendirebilir. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet sevgili dinleyiciler, bir Evin Yankısı programının da sonuna geldik. Bu hafta Evin Yankısı'nda ailelerin karşıya karşıya kaldıkları bu kırılganlıkları dönüştürebilecek faktörlerden bahsettik. Demografik dönüşüm, özellikle aile işlevselliğini ele almış olduk. Bugün Sayın Profesör Doktor Emine Özmete hocamızın değerli katkılarıyla aile işlevselliğini ve bu günlük yaşamın akışında nasıl bir denge kurmamız gerektiğini aslında ele almış olduk. Program boyunca bize eşlik eden ve kalbini, zihnini bu sohbetle açan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle hocamıza değerli vaktini ayırdığı ve bu konudaki görüşlerini paylaştığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de saygı ve selamlarımı gönderiyorum.
1: Çok sağ olun. Yayın sürecindeki emekleri için de yayın yönetmenimiz Halil Bekki'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün Evin Yankısı'nda bizi dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Evet, önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte, Perşembe akşamı saat 19'da 91.8 Hedef Radyo'da başka bir konu ve başka bir konukla yeniden evinize, yüreğinize misafir olacağız inşallah. Evinizde yankılanan sesler her zaman sevgi ve anlayış dolu olsun. Sağlıklı, saygı dolu, huzurlu bir aile yaşantısı diliyoruz. Sağlıkla kalın, hayırlı akşamlar efendim.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Bedisin sen. Bedisin ki varlığı yokluktan çıkarıp süslersin. Fani dünyayı sonsuzlukla taçlandırırsın. Yüzümü bakılmayacak halden çıkarıp güzeller arasına katarsın. Adımı unutulacaklar arasından alıp itibar lütfedersin.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed.

ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, bir iş yeri düşünebilir misiniz? Çalıştığınız zaman orada sizin için ücret takdir ediliyor. Ben yoruldum, bugün dinleneyim burada deseniz, gene size ücret takdir edilip sizin için maaş artırımı yapılıyor. Böyle bir iş yeri dünyada gören var mı? Elbette çalışmak için kurulmuş bir yerde sadece çalışan ücret alır. Dünyanın en doğal kurallarından birisi budur. Bunun eğer bir istisnası olursa o da Allah'ın evleri, camilerdir. Namaz kılmak için kuruldukları halde, namaz kılana sevap yazılan yer oldukları halde, camilerde boş oturana bile Allah namaz sevabı veriyor. Bu asırda Müslümanın ne halde olduğunu gösteren en çarpık örneklerden birisi maalesef camilerdir kardeşler. İstanbul ve bütün memleketimizde cami bolluğundan ciddi bir şekilde söz edebiliriz. Gitgide artan bir camileşme var. 3 olan cami 5'e 10'a çıktı. Hatta hilafet döneminden, yani Osmanlı'nın hilafet döneminden daha fazla camileşme olduğundan da söz edebiliriz. Bu bir vakıa. Ama camilerin fonksiyonlarını icra etmeleri bakımından Osmanlı değil, Selçuklu döneminin düzeyinde bile maalesef olduğumuzu iddia edemiyoruz. Cami bol ama sabah namazlarında camiler şenlik değil. Camiler Müslümanlarla dolup taşmıyor. Bu birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı da camiler namazla daraltılmış bir görev icra ediyor. Namazla daraltılmış olması, %100 namazlar camide kılınmış, dolmuş olsa bile caminin kuruluş maksatlarını tahakkuk ettirmez. Bir cami sabah namazında doluyor olsa bile caminin icra etmesi gereken fonksiyonlarından birisi yerine gelmiş olur. Bir noktada cami camiliğini yapmış olur. Camilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kurmuş olduğu ilk caminin, ilk mescidin kopyaları olmak zorundadır. Mescid-i Nebi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gerek Kuba'da ve gerekse Medine-i Münevvere'de inşa etmiş olduğu mescit bugün 1 milyar ve ziyadesiyle beraber İslam aleminin aslıdır. O hurma lifleriyle örtülü çatısıyla, çamurlu toprağıyla medeniyet kurduğu mescit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'yi nurlandırır nurlandırmaz ilk yaptığı işin cami inşa etmek, mescit inşa etmek olduğunun hikmeti bugün dönülüp bakıldığında çok rahat anlaşılıyor. Evlilikten, cenazeden, hayata ait her ne varsa her şeyden söz edildiğinde mescidin devreye girdiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında ve onun sünnetini tatbik ederek sürdüren Hulefai Raşidin döneminde mescidin icra ettiği, caminin icra ettiği görevler arasında namaz görevlerden bir görev olarak ortada durmaktadır. Sadece namaz için cami belki de masrafına da değmez. Çünkü Müslümanlar
Açık alanda da namaz kılabilirler. Seccadelerini koymadan da toprak üzerinde de namaz kılabilirler. Cami bir semboldür. İslam'ın dışa karşı sembolüdür. Bir toprağın, halkının Müslüman olup olmadığını gösteren bir semboldür. Bir. İki, Müslümanların apartman hayatıyla eriyip gitmelerini engelleyen, yüz yüze gelmelerini sağlayan, uhuvveti geliştiren, Müslümanların kardeşliklerini pekiştiren önemli bir tutku maddesidir. Birbirimizi bir arada tutmaya, birbirimizin dertlerine vakıf olmaya, birbirimizin ihtiyaçlarına sebep, buluşmasına sebep olmaya yarayacak bir merkezdir. Namaz kılıp gitmek caminin hakkını vermek için yetmiyor. Evet, namaz kılmak ve camide namaz kılmak önemi konuşulamayacak kadar büyük bir ibadet. Dinimizin önemli parçalarından bir tanesi camide namaz kılmak. Ama cami sadece bunun için değil. Mahallemizde caminin bulunması o mahallenin Müslüman mahallesi olduğunu gösterdiği gibi bizim de Müslümanlığımızın ve insanlığımızın gelişmesi, güçlü kalması için en önemli vasıtalardan bir tanesidir. Bu fonksiyon şu anda sadece cenazede işlemektedir. Cenaze nereden kaldırılacak, hangi camiden kaldırılacak anlamında soruluyor. Nereden kaldırılacak? Yani muhakkak bir camiden kaldırılacak. Filan camiden. Filan camiden. Dirilerimizden çok ölülerimiz camilerden istifade ediyor. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin döneminde ölülerin camiden istifade etme oranı çok düşük. Cenazeler camilere getirilmiyordu. Mescid-i Nebi'ye getirilmiyordu. Diriler mescide, ölüler mezarlığa gidiyordu. Şimdi cami deyince akla morg, gasilhane ve caminin önündeki çay ocağının gelmiş olması camilerin değer yitirdiğini, asıl kimliğinden zayiat verdiğini gösterir. Bu nedenle kardeşler, eğer Müslümanlığımızla Rabbimizin huzuruna gittiğimizde zedelenmemiş iyi bir Müslüman olarak Allah-u Teala'nın huzurunda durmak istiyorsak namaz ilk muhasebe konumuzdur. Namazla sembolleşmiş olan cami de dolayısıyla ilk muhasebe konumuzdur Allah-u Teala'nın huzurunda. Harap bir camide, o semtte oturan, harap bir caminin bulunduğu semtte oturan Müslümanların mamur bir iman iddiası söz götürür. Biz camilerimizi ihya etmek zorundayız. Bu bizim cihadımızdır. Ancak camileri imar ederek, ki bu imarımız betonundan, halısından başlayacak, yani beton yapısını oluşturacağız, halısını döşeyeceğiz, ama asıl imarımız sabah namazını, yatsı namazını camide kılmaktır. Bu nedenle bizim bir cami kültürümüzün, cami anlayışımızın hayat kadar bizimle eşleşmiş bir anlayışımızın muhakkak bulunması gerekir. Çocuklarımız bizim evden sonra iş yerimiz kadar ikinci doğal adresimizin cami olduğunu bilmelidirler. Bir Müslümana baban işte mi, evde mi diye sorulduğunda işte değil, evde mi? Evde de değil diye ailesinden bilgi istendiğinde nerede olabilir sorusunun, eğer 5 yaşında bir çocuk babası hakkında babam işten gelmiştir ama eve gelmedi, camidedir muhakkak diyorsa, biz çocuğumuza cami kuşu olduğumuza dair etki ettik, iz bıraktık demektir. Çocuk bizi aradığında camidedir, imamın odasındadır. Orada bir şey yapıyorlardır muhakkak, bir görüşme yapıyorlardır.
Eve gelmedi henüz.

0: demelidir. Nerede baban sorusuna kahvededir henüz gelmedi denen bir atmosferde Müslümanlığımıza dair bir gösterge yok. Baban nerededir? Evde yok. Gelmedi mi? Henüz gelmedi. Nerededir? Bakkala takılmış olabilir. Ya da kahveye takılmıştır. Ya da ocağa takılmıştır. Bunlar tehlikeli cevaplar. Çocuk bizim takılıp vakit harcayacağımız yerleri cami olarak hatırlamıyor. Medrese olarak hatırlamıyor. Nerede takılabilir? Bakkaldaki arkadaşına takılmıştır. Kahveye takılmıştır. Nauzu billah. Müslüman kahvehanede bulunduğuna dair ailesinde iz bırakar mı ya? Allah muhafaza buyursun. Hayatında bir defa gidecek olsa bile gizlemeli bunu mümin. Kahvehanede vakit israf ederken bir Müslüman çocuğuna yakalanmamalıdır. Üzerinde haram bir nesne veya kaçak bir nesne bulunduğunda yakalanmış hissiyatı neyse aynı hissiyatla ezilmelidir mümin. Şerefli olan ve onurlu olan bizim ailemiz tarafından, çocuklarımız tarafından, arkadaşlarımız tarafından evde yoksa, işinde yoksa camidedir muhakkak diye biliniyor olmamızdır. Kardeşler, bu asırda caminin değer kaybetmesinin, Müslümanların camileri evleri kadar işlek hale getirmeyişinin temel nedenleri arasında şüphesiz apartman hayatının, iş hayatının eski çağlara göre farklılık arz etmesi var. Yani insanlar eskiden bir dükkanda oturur, o dükkanın üstündeki evde de gecelerlerdi. Yani iş yeri, ev aynıydı. Şimdi insanlar 3 kilo, 5 kilometre, belki 10 kilometre ötede bir işe gidip geliyorlar. İş saatleri işte sabah şu saatten akşam şu saate kadar mahdut hale geldi. Dükkanlar bile resmi daire gibi açılıp kapanıyor. Bunların hepsi tarlalarımızın, bahçelerimizin, evimizin dibinde olmayışı, bunların hepsi caminin cemaat kaybetmesinin nedenleri arasında. Bunları bir miktar da makul ve geçerli özür olarak kabul etmemiz gerekiyor. Doğru. Ancak asıl neden bunlar değil. Camilere karşı soğukluğumuzun nedeni imamlarla olan ilişkilerimiz, müezzinlerden beklentilerimizin ters yansıması. Yani biz camileri istediğimiz gibi çeki düzen verip kullanacağımız, ibadet edeceğimiz yer olarak görmek istiyoruz. Ama ortada bir gerçek var ki son bilhassa 50 seneden beri devlet kendi belirlediği standartlarda memur tayin edip camilerde namaz ibadetinin eda edilmesini sağlıyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

أشهد أن لا

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Son 50 seneden beri devlet laik olduğu halde Allah-u Teala'nın lütfundan görüyoruz bunu biz. Laik bir devlet, Kur'an'ı görmek istemeyen bir devlet, on binlerce caminin bakımını üstleniyor, memurunu veriyor, kiminin kayyumunu veriyor, müezzinini veriyor. Ki yani bu tabii ayrı bir konu ama bizim Müslümanlar olarak camiyle ilişkimizin istenen düzeyde olmamasının nedenlerinden biri, bizim eskisi gibi işte 5 ökçek mısır verip 20 kova buğday verip bir cami imamı tutan mantıktan sıyrılmış olmamız. Yani eskiden insanlar cami imamı tutuyorlardı. Gidip resmen hoca beğeniyorlardı. Şirkete müdür arar gibi hoca arıyorlardı. Beğeniyorlardı, alıyorlardı. Bu süreç bitti. Devlet kendisi tayin ediyor. Biz bunun özet olarak ifade edecek olursam, yani imamımızı beğenmiyoruz, müezzinimizi beğenmiyoruz. Dolayısıyla papaza kızıp oruç bozuyoruz. İşte kimi imamın sakalı yok diye camiye gitmiyoruz. Kimi imam, ya benim kadar da Fatiha'yı okuyamıyor, kaç yanlışını yakaladım diye beğenmiyor. Kiminin kıraatini beğenmiyoruz, kiminin sakalı yok, kiminin pantolonu dar. Herkese bir kulp bulduk. Bizim müezzinin sesi berbat zaten. Onun okuduğu ezanla camiye gidilmez. Kendi kendimize gelin güvey olup kararlar verip camileri terk ettik. Niye terk ettik? Namazımızın kaliteli olmayışından dolayı. Elbette bu konuda imamların, müezzinlerin camiyi cazip hale getirememekte kesinlikle kabahatleri var. Camiyi cazip hale getiremiyor olmaları. Yani yaz aylarında bir camiye 50 tane çocuk bir saatliğine de olsa okumak için gönderildiği halde o caminin imamı, müezzini, onlardan 5 tanesini caminin müdavimi haline getiremiyorsa kabahat hep laik düzende değil. Hep Siyonizm bu çocukları camiden soğutmadı. Yani Siyonizm'de belki ilk sırada suç olabilir. Düzenin yapısında bir suç olabilir. Ama Allah-u Teala bir yolla bu insanı, insanların namazını kıldırmak, çocuklarını namaza alıştırmak için bir yolla oraya koymuş. Yani bizim imamlarımız peygamberin vekili olduklarının aleyhissalatü vesselam şuurunda olmamaları bir afet kardeşler. Memur gibi 8-5 mantığıyla iş yapmaları, ezanı okuyor, ondan sonra ezandan sonra abdese gidiyor müezzin, abdesti ezan okuduğunu cemaat görüyor. Bunlar bir afet şüphesiz. İmamların cemaatten önce camiden çıkıp gitmesi bir afet. İmamın maaşı bulunduğu halde, kira vermediği halde caminin altında, caminin yanı başında tuhafiye dükkanı açması kötü bir şey hakikaten. Yani devlet engellemiyor. Memurluk yasasına aykırı değil. İşte hanımının üzerine yaptı dükkanı, böylece kurtuldu diye Allah-u Teala'nın nazarından kaybolmuş şeyler değil bunlar. Yani imamlarımız, müezzinlerimiz Bilal Habeşi'nin abisinin çocukları değil. Yani Bilal Habeşi ile akrabalık bağları yok. Hep beyaz derili bizim müezzinler. Ama bunlar camiden uzaklaşmamız için asla özür değil. Çünkü bizim şeriatımız, fıkhımız kuralını koymuştur. Bir imam, namazımızı kıldıran imam, akidesinde sıkıntı olmadığı halde, hiçbir şekilde biz eğer akidesinde sıkıntısı yoksa, yani Müslüman, Müslüman olup olmadığında tereddüdümüz varsa arkasında namaz kılmayız. Mesela meleklere inanmıyor, kadere inanmıyor, kitaplara inanmıyor, imam olmuş. Elbette bunun arkasında namaz kılmayız. Bunun dışında sakalı yok diye, pantolonu dar diye, işte abdesti hızlı aldı diye, namazı hızlı kıldırıyor diye camiyi terk etme hakkımız yoktur. Fıkha göre yok. Hatta hadis-i şerifler facir bir imamın bile arkasında namazı terk etmememizi istiyor. Çünkü orada imamın temsil ettiği makam imamla ölçülemeyecek kadar değerli. İmam iki şeyi temsil ediyor. Kendisi sigara da içse, sigara bile içse imam, düşün yani, sigara bile içiyor olsa, hatta inkara yanaşmadan bira bile içiyor olsa, dün düğünde rakı içtiğini görmüş olsak bile, o mihrapta bulunduğu sürece camiyi terk edemeyiz biz. Ama ağzından çıkarsa bu ekonomi faizsiz yürümez, eskidendi faizsiz ekonomi derse, onun bulunduğu camide bulunmayız. Araya itikat sorunu girdi, İman sorunu girdi, İletişimimiz koptu. Bunun dışında facir de olsa bir imam, yani günah işleyen, aleni günah işleyen birisi de olsa, daha takva, daha müttakisini bulmadığımız sürece camiyi terk edemeyiz. Papaza kızıp oruç bozmak yok. Biz camiye muhakkak gideceğiz. Çünkü imam iki şeyi temsil ediyor. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabını temsil ediyor. Bitti. İki, bizim birliğimizi temsil ediyor. Vahdetimizi temsil ediyor. Kardeşler, bakınız, bir camide öğle namazı, ikindi namazı, herhangi bir namaz cemaatle kılındıktan sonra bir fıkıh hükmünü inceliyoruz. Cemaat kılındı. Biz 3 kişi geç kaldık. Gittik, camide baktık ki cemaat kılınmış. Ne yapmak istiyoruz? Cemaat sevabını yakalamak için birimiz imam oluyor, öbürümüz, ikimiz de cemaat oluyoruz ki hani biz de bir cemaat sevabı yakalayalım. Kitaplarımızda böyle bir cemaatle namaz kılmak, yani camide namaz kılındıktan sonra bir daha cemaat yapmak caiz mi, değil mi diye tartışılmış. Özellikle Hanefi mezhebinin müntesibi olan alimlerin bir kısmı böyle bir cemaat caiz değil demişler. Neden? Çünkü imamın namaz kıldırması ümmetin vahdetini temsil ediyor. Birliği temsil ediyor. Orada imam namaz kıldırdıktan sonra gelip cemaat tekrar kurulursa, bu bile bile birliği dağıtma, birliği zayıflatma mesajı taşır. Bunun için camiye giden, eğer o cami böyle istasyon mescidi gibi, yani gelişi güzel namaz kılınan, diyelim ki aylıklı imamı olmayan bir mescidse, herkes gelir orada cemaat yapar. Ama mahalle camisinde gelip tekrar cemaat yapmak yok. Hanbeli alimleri özellikle, aman sevap kaçmasın, burada tekrar cemaat olsun, millet sevap kazansın diye düşünmüşler. Öyle fetva vermişler. Ama her halükarda imamın namaz kıldırdığı mihraba ikinci imamın bir daha namaza kadar geçmesi yasak. Cemaat bir fetvadan dolayı olacaksa bile imamın namaz kıldırdığı yerin dışında olacak o. Neden? Mantık neyin üzerine kurulu? Çünkü imam ve oradaki cemaat ümmetin vahdetini temsil ediyor. Aynı Allah'a iman etmenin, aynı kıbleye dönmenin en parlak sembollerinden birisi imam orada. İmam sigara içiyor diye veyahut da pantolonu dar diye ya da başka bir sebeple, işte kıraati iyi değil, sesi Mısırlı hafızlara benzemiyor diye camiyi yıpratamayız. İmam cami değil. Cami başka, imam başka. Cami ümmeti Muhammed'in, cami Allah'ın. Yeryüzünde her şeyi Allah yarattığı halde, her şey onun emriyle ve iradesiyle gerçekleştiği, ol dediğinden olduğu halde, tek yer Allah'a izafe edilmiştir. Beytullah diyorsun. Buyutullah, Allah'ın evleri deniyor camiler için. Camiler Allah'a izafe edilmiş. Ne demek Allah'a izafe edilmiş? Allah'a ait olduğu konuşulmuş. Medreseler için geçerli değil bu. Minareler için geçerli değil. Arafat için geçerli değil. Allah'ın Arafat'ı demiyorsun. Ama cami için Allah'ın evi diyorsun. Dolayısıyla oradaki 3 sene 5 sene görev yapmak için bekleyen imamdan, müezzinden, derneğinden vesairesinden dolayı camiye küsemezsin. Hani bir söz var ya, kan kusar, kızılcık şerbeti içtim, onun için dişlerim böyle kırmızı deniyor atasözünde, var ya böyle bir örnek. Yani Müslüman olarak biz camide derneğiyle de kavgalı olsak, imamıyla da kavgalı olsak, müezziniyle de dövüşmüş olsak, her halükarda ezan okunan bir camiye icabet etmek zorundayız. Kardeşler, şeriatımızın hükmü çok kesindir. Hoparlörsüz haliyle minareden ezan okunduğunda, şehirde gürültü yokken o ezanı duyacak kadar yakında oturan kimsenin, erkek olanların evlerde kıldığı namaz yok namazdır. Bu özür sadece kadınlar için geçerlidir. Kadınlar dilerlerse evlerinde kılabilirler. Kaldı ki onlar da camiye davetlidirler. Ama evlerinde kılma hakkını Allah onlara vermiştir. Hoparlörsüz haliyle, özellikle çünkü hoparlörle şehrin bir ucundan öbür ucuna kadar inletiliyor ezan. Ayrı bir konu. Hoparlörsüz haliyle, ki bu 250-300 metreye yaklaşık tekabül eder. O kadar yakın bir çevrede oturan evinde namaz kılamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ama bir sahabi gelmiş, özür beyan etmiş. Ya Resulullah demiş, bu Medine'de akşamları çok vahşi hayvan oluyor. Ben amayım, birisi tutup beni mescide de getiremiyor. Hani gündüz bir yolla geliyorum, akşam gelemiyorum. Ben cemaate gelmesem olmaz mı ya Resulallah diye izin istemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olur buyurmuş. Sonra o da tam gideceği zaman gel gel buraya gel demiş. Hayya alessalah dediği zaman müezzin duyuyor musun bunu? Duyuyorum ya Resulallah demiş. O zaman geleceksin buyurmuş. Amasın, köpekten korktun, yok böyle bir şey. Bu camiye aması gelmedi, topalı gelmedi, sakatı gelmedi. Kim gelecek? Camilerin zayıf kalması, sabah namazlarının 3 kişiyle 5 kişiyle kılınması melekleri mahzun hale getiriyor. Onun dışında Müslümanlar cami yaparak melekleri kandıramazlar. Yani cami derneğindesin, Allah razı olsun, çok da yardım ettin. Sabah namazında niye yoksun? Sen dernekte varsın, kongrede fitne çıkarıyorsun. Sabah namazında yoksun. Lan çık dernekten, namaza gel, Allah daha razı olur bundan. Dernekten çık, tamam mı? Yardım da etme bu camiye. Ya ama sabah namazına gel, öğle namazına gel, yatsı namazına gel. Biz derneği, dernekte bulunmayı, caminin derneğinde görev almayı veyahut da işte orada bir avizenin ampullerini değiştirmeyi benzer bir görevi

avunmak için kullanıyorsak yazık, emeklerimize yazık. Bu avunma bizi aldatır. Melekleri aldatmaz. Allah-u Teala bunu istemiyordu. Camilerin imar edilmesi, evet, derneklerinde bulunulması önemli bir görev. Çok faydalı, sevap kaynağı, kıyamete kadar kalıcı, ama sabah namazını camide kılmak hiçbir şekilde dernekte görev yapmakla ölçülecek gibi bir şey değil. Kardeşler, camiler kesinlikle Allah'ın evleridir. Allah'ın rahmetini isteyen Allah'ın evine gidecek. O kapıyı vuracak. Bu kıyamet zamanına doğru hadisi şeriflerden de gördüğümüz ve maalesef de kendi gözlerimizde de müşahede ettiğimiz bir değişik fitneyle daha karşılaştık. Müminler camilere olağanüstü denecek çapta masraf ediyorlar. Bir caminin beton arması, namaz kılınacak hale gelmesi yüze mal oluyorsa, çinisinden kale boduruna kadar, avizesine kadar maliyeti 10 katına çıkıyor. Halbuki bizim fıkıh kitaplarımızda kesin kurallar var. Camilere halktan toplanan parayla tezyinat yapmak yasaktır. Halktan toplanan parayla camiye sadece kireç yapılabilir denmiş. Beyaza boyarsın, bırakarsın, o kadar. Böcek olmasın duvarlarda diye. Şahıslar cami yaptırdıkları zaman istediği kadar harcama yapabilir. Çünkü önemli olan cami ihtiyacını gidermektir. Müslümanların camilerin avizelerine, duvarlarına, aksesuarına harcadıkları paralarla camisi olmayan 50 tane köy cami sahibi olur. Bir köyde bir cami, 4 tane duvarın çevrilip 3 tane bidon üst üste konduğu, ezan okunacak bir yer haline geldi mi cami oluyor. Bir caminin İstanbul'da veya şehir merkezlerinde bir caminin dekoruna harcanan masraf 10 tane köyün, 20 tane köyün camisini oluşturacak çapta. Bu kıyamet alametidir. Müslümanların sabah namazına gitmedikleri, namaz için imamın peşinde namaz kılmadıkları bir yerde camiyi süslemeleri avuntudur. Kıyamet alametidir. İkiyüzlülüktür. Bilmem nereden getirttiğin çinisine milyarlar harcadın. O milyarları senin çevrende yüksek okul var, oradaki üniversite öğrencisine burs olarak versen, onlar da burs alıyoruz diye camiye gelseler olmaz mıydı? Bir cami derneği kurulurken eğer öğrenciye burs vermeyi, fakirleri doyurmayı o derneğin uhdesine koymuyorsa, öyle bir dernek kurmak da caiz değil. Caminin imarı için kurulmuş bir dernek, her sene yıkıp yeniden yapacak halin yok ya bu camiyi. Bir cami 30 sene dayanıyor, 50 sene dayanıyor. Sen cami imarı için dernek kurmuşsun. Bunun cemaatini toplamak, yapısını yapmaktan daha önemli. Bu asırda cemaat nasıl toplanıyor? Burs vererek mi? Yemek vererek mi? İftar vererek mi? Camileri mamur hale getirecek mantığı sahiplenmek lazım. Şimdi sizler de dikkat edip görmüşsünüzdür. Yani yaşadığımız ülkede gerçekten devasa camiler kuruluyor. Büyük servetler harcanıyor camiler için. Bununla bir anlamda iftihar ediyoruz. İşte gerekçe ne? İşte gavurların filan yapısından daha güçlü olsun. Gavurla rekabet ediyorsan bina lazım. Ama ashab-ı kiram seni amanın bile devam ettiği Mescid-i Nebi'deki kaliteyle ölçüyor. Mescid-i Nebi'de namaz kalitesi vardı. Amalar bile gelmek zorundaydı. Sabah namazında, yatsı namazında bile kadınlar arkada namaz kılıyorlardı. Tıka basa doluyordu Mescid-i Nebi. O mescidin nüvesi, örneği, kıstas ölçüsü Mescid-i Nebi. Allah o mescide bakarak senin mescidine puan veriyor. Kaç kişi sabah namazı kılıyor? Kaç saf oluyorsun? Bunlar dikkate alınmadıktan sonra filancanın binasına, filancanın görkemli yapısına rekabet etmek için kurduğun cami seni tatmin eder. Sen rahat edersin. Mutlu olursun. Allah, yaptırdığımız camiye bak dersin. Bir de Anadolu'da çok daha çirkin bir hastalık var. Genelde dağlarda köyler kurulduğu için bir dağda bir köy, öbür dağda bir köy olur Anadolu'nun büyük bölümünde. İşte bakarsın bir köyde 40 hane 300 kişilik cami yapılmış. Ya buraya günün birinde

Hicret mi edecek insanlar? Bu dağa gelseler bile ev yapacak yer yok burada. Bu cami, karşıki göğün camisini görmüyor musun? Onlar 200 kişilik yaptılar. Otobüs firması mübarek. Bu indirim yaptı, bu da indirim yapıyor. Yolcu taşıyor ya. Bu camiden Allah razı olmuyor ki. Bizde kıstas Allah rızasıdır. Namazın çoğalmasıdır. Aksi takdirde binalara yaptığımız yatırımlardan dolayı da Allah-u Teala katında vebale girmiş oluruz. Yani şu camilerin şöyle görkemli yapılması, ciddi bir şekilde kıyamet alametlerinden birinin tuzağına yakalanmaktır. Keşke sabah namazlarını barakalarda kılmış olsaydık da 300-400 kişi sabah namazı kılma mutluluğu yaşasaydık. Bayram namazı gibi namazlar kılsaydık sabahları. En azından cuma sabahlarını şöyle bayram namazı gibi kılsaydık da üstümüze yağmur yağsaydı hiçbir zararı yoktu. Hiçbir zararı yok. Camilerde güvenlik kameraları, özel ayakkabı dolapları, oteli geçti camiler. Halılar ikide bir yıkanır, değişir. Ashab-ı kiram çamurun üzerine secde ettiler. Yıllar sonra izin isteyip, yalvarıp, yakarıp, ya Resulallah şu mescidi çakıl döşeyelim, çok çamur oluyor dediler. De çakıl döşediler mescidi, çakılın üzerinde namaz kılınca çok mutlu oldular, modern oldu mescitleri. Modern mescitte namaz kıldılar. Şimdi halı üstüne halı, yün halılar, çizgiler, ondan sonra askeri düzen gibi saflar nerede durulacak, kalkacak. Bir de mesela enteresan bir rezillik, camilere şimdi önce çizgi geldi. Yani saflar düzgün dursun diye. Bunu ben çocukluğumdan beri anlayamadım. Çoğu askerlik yapmış, askerde bir kamyon dayak yemiş insanlar hala saf olmak için ip mi germek gerekiyor camide? Camiden çıkar ihtiyar, askerde nasıl dayak yediğini anlatır. Şöyle selam verdik. Biraz önce o yediğin dayaklardan hiç mi hatıra kalmadı? Niye sen namazda eğri büğrü duruyorsun? O çizginin önceleri ipler, halatlar geriliyordu saf düzgün olsun diye. Şimdi teknoloji gelişti. Halıda işaret konuyu ama safın düzgünlüğü şeriat açısından çok ciddi bir konu olduğu için. Yani bu hoş bir şey. Elhamdülillah. Bidat midat ona razıyız. Yani hiçbir sakıncası yok. Şimdi bir de birer porsiyonluk halılar yapıldı. Yani halı bir yekpare aslında. Porsiyon porsiyon bölmüşler baklava dilimi gibi. Şimdi bir insan 75 santim hesaplanmış. E kardeşim 120 kiloluk adam 130 santimlik yer tutuyor. 50 kiloluk bir hacı dede 25 santimlik yer tutuyor. Şimdi orada herkes birer kişilik numara almış, bir numara koltuk yer almış kendisine. Ya bir santim yanaştırmıyor öbür tarafa, yerinde dur. Senin numaran orası bunu. Şimdi halıyı değiştirdin sen. Niye değiştirdin bu halıyı? Ramazan geliyor, camide şenlik. Asas mesele Ramazan'da para toplayacaklar cemaatten. Hiçbir değişiklik yap, inşaat yapmasan kim para verir sana? Ya bir iskele kuracaksın ya çerçeveleri değiştireceksin. Yani cemaatten para toplayacaklar. İlla masraf. İlla yani evin çek yatını değiştiriyor. O kafa, evde çek yat değiştiren kafa gerekli gereksiz. Camide de halı değiştiriyor. Bunu niye böyle yaptırdınız? En son Manisa'da bunu örüyorlar. Kardeşim bu camide safların düzensiz olmasına neden oluyor. 30 kişinin girebileceği safa 25 kişi giriyor. Camide saflar arasında omuzlar birbirine değecek sıklık olmadığı sürece şeytan boşluk bulup giriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyordu. Yani burada ciddi bir şekilde fıkha uygun namaz kıldırmak isteyen bir imam akşam namazı 10 dakikada kılınıyor, safı yarım saatte düzeltemez. Çıkıp tek tek kontrol etmesi lazım. Sen şöyle dur, sen şöyle dur, 2 santimleri geri git. Gitti yatsı olur, hala bizim saf düzelmez. Zaten o safın öbür ucuna gidene kadar sen düzeltsen safı diyen ihtiyar öne geçiyor zaten. Gene bozuyor safı. Orayı bir daha düzelt derken gitti namazlar. Yani camiyle ilgilenmemiz bizim sadece halısını düzeltmekten ibaret değil. Kaldı ki halı da bir fitne konusu olup camiden ihlasın gitmesine, Allah'ın rızasının daha uzaklarda kalmasına neden olacak bir sebep olabiliyor. Bunu örneklendirmeye çalışıyorum. Cami halısı tarif etmiyorum. Yani bir ilk kaş yaparken göz nasıl çıkarılır? Örneğimiz bunun üzerine kurulu şimdi. Her halükarda kardeşler, dinimiz namaz dinidir. Bunda bir tartışma var mı? Hayır. Namaz dinidir. Ne kadar namaz o kadar Müslümanlık. İtiraz var mı? Kafirlerle aramızda

aramızdaki fark namazdır. Buna bir itiraz var mı? Hadis var. Allah'ın ayetleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaate gelmeyenlerin evini yakmak içimden geçiyor dedi mi demedi mi? Dedi. O zaman erkekler için en az 250 metrelik mesafede camiye, öyle bir mesafede oturan erkekler için camiye gelmekten başka alternatif yok. Buna bir itiraz var mı? Yok. O zaman cami bizim dinimiz. İmamdan dolayı camiyi terk edemem. İmamın, görmüyor mu evinde televizyon var? Ya Allah görüyor onun evinde televizyon olduğunu. Caminin minaresinin dibine adam anten koymuş. Kardeşim, senin evinde de sen cemaatle hanımınla namaz kılıyorsun, sende de anten var, o zaman sende de namaz olmaz. Yani imama sataşmak bir ibadet değil ki. Sen daha değerli olsaydın Allah sana Musab bin Ümeyr gibi bir imam gönderirdi. Hak ettiğini gönderdi, merak etme. Çok böyle züht içerisinde namaza girince böyle yağlarımız eriyor da sanki öyle namaz kılıyoruz da Allah bize kötü bir imam gönderdi. Bu hususta kardeşler, imamlar velev ki sigara içmiş, bira içmiş olsun dün, şu anda namaz kıldırırken sarhoş değilse namazımı kılarım. Camiyi bölmek büyük suç. Camiyi bölmek şeytanın işine geliyor. Cemaati bölmek caiz değil. Fıkıh kitaplarımız ortada bizim. Sadece ilimle meşgul olan, yani fıkıh ilmiyle, şeriat ilimleriyle meşgul olan talebeler camiye gitmeseler günah işlememiş olurlar. Onun dışında camiye gitmemek asla müsamaha edilebilecek bir suç değil. Bir meselemiz daha var kardeşler. Şimdi dedik ki imamı büyüttük, yani imam konusunu abarttık. Ortada bir gerçek var. İmamlık her Müslümanın işidir aslında. Şu manzarayı pek çoğunuz görebilirsiniz. Mesela imamların izinli oldukları günler var. Bir nedenle izinli veyahut da hasta imam gelemedi. 20 tane 30 senedir o camide kılmış adam, ezan öbür camilerden duyuyorlar, ezanı bereket versin, ezan okundu, orada bekliyorlar. Ya kardeşim niye kılmıyorsun? İmam yok. Sen namaz kılmayı bilmiyor musun? Olmaz mı be? Sen doğmadan ben namaz kılıyordum. İyi. Madem sen doğmadan, ben doğmadan, hiçbirimiz doğmadan sen kılar bir Müslümandın. Geçsene ilk karış ileri. İmam değilim. Devlet öyle bir görevi vermedi. Ya bu pilotluk mudur, serfrikan olmadan uçak kullanamıyorsun? Sen demek namaz kılmayı da bilmiyorsun aslında. Ya niyeti yok mu bunun? Yok tabi. Birinci safta duruyorsun. Mihraba doğru niye gidiyorsun sen? İmamlık yapmak için. Niyeti o işte. Bu kadar. Bunun orijinal bir kalıbı yok ki. Hadi hutbe okuyamadın, konuşma yeteneğin zayıf. Hutbe okumakta da bir sakınca yok cuma günü. Üç defa elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah dedin, hutbe yerini buldu. Gel Allah-u Ekber de iki rekatlı cuma namazı kıl. Gidevine kardeşim. Ciddi bir soğukluk. İmamlık böyle bürokrat işi yani. Çok uzun yıllar eğitim görüyorsun. Ondan sonra yani pilot kabinaj odası gibi sanki orada eğitim görüp öyle. Öyle değil. Öyle değil. Kıldığın namazın iki rekatını yalnız kılıp iki rekatını da önde kılabilirsin. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün. Nasıl mümkün? İmamın abdesti bozulup çıktığında arkasındaki bir kişiyi önüne geçiriyor. İki rekatını, son bir rekatını o kıldırıp tamamlıyor. Demek ki yani cemaatle imam arasında namaz farkı yok. Yani imamınki dubleks namaz, cemaatinki işte birinci sınıf namaz. Böyle bir ayrım yok ki. Müezzinlik, hadi imamlık için pilotaj eğitimi görmen lazımdı. Ya kardeşim biriniz kâhmet getirsin şu namazı kılalım, herkes birbirine bakıyor. Niye sen kâhmet getirmiyorsun? Müezzin değilim. Bak yalan söylüyorsun. Sen evde namaz kılarken kâhmetsiz kılıyorsun demek ki. Bu işte milletin içinde nasıl söyleyeyim? Caminin idaresine, halısına geldi mi? Herkesten çok konuşuyorsun. Müezzinden çok sesin çıkıyor o zaman caminin işine karışırken. Kazara imam tenkit edileceği zaman fırtına koparıyorsun. O zaman evliya, imam-ı azam oldun. Hayır hayır. Hepimiz imamız. Hepimiz müezziniz kardeşler. Allahu Ekber demekten daha şerefli bir şey var mı? Müthiş bir şey bu. Burada bir hususu daha vurgulamak istiyorum kardeşler. Çok önemli. Yani cami bizim neyimiz oluyor sorusunun cevabını veriyorum. Cami bizim dinimiz. Musalla cami ile ilgisi olmayan bir yer.

Mezarı açısından kutsal görmüyoruz biz. Konumu açısından kutsal görüyoruz. Dolayısıyla caminin imamın muhabbet yaparken, "Yahu imam mı oturdu bu sofraya, bu baklava niye çabuk bitti?" diye çocuğunun önünde espri yaparsan, ondan sonra da yaz aylarında çocuğu git sana Allah'ın kitabını öğretsin diye baklava canavarının önüne oturtursan, o çocuk ne okuyacak? Yahu Allah'tan bulsun belasını, imam öyle olabilir. Öyle olmasına rağmen sen bunu gizlemek zorundasın. Müezzin, maalesef bizim ülkemizde müezzinlik Diyanet camiasında bile 3. sınıf iş olarak görülür. Yani müezzinlik kadrosu hademe kadrosu gibi görülür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle görmemiş. Kıyamet günü ümmetinin en uzun boylusu, boynu en dik duranların müezzinler olacağını söylüyor. Bilal'in listesine yazılmaktan büyük şeref var mı ya? Müezzin deyip ne geçiyorsun sen? Ömer İbni Hattab radıyallahu anh ümmetin ikinci adamı. Peygamber aleyhisselamdan sonra ikinci adam. Allah beni şu liderlikle imtihan etmeseydi bir caminin müezzini olarak ölmek isterdim diyor. Müezzinlik şerefli bir meslek. Allahu Ekber diyorsun ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiği bir meslek. Şerefli bir meslek. Ama bizim toplumumuzda yani kazara bir genç mesela okuyup müezzin olacağım diyecek olsa korkarım müftüler bile ya büyük düşün sen ne yapıyorsun kendini helak etme ya derler ona. Müezzinlik hurda bir meslek. Ses çıkarılması yani işte hiçbir iş bulamadın. Başka kadro da açılmadı. Kele bur işte hazır ekmek elden su geldi. Yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Müezzinlik çok şerefli. İmamlık ölçülebilir mi yahu? Sizin meslek kimin mesleği kardeşim? Resulullah'ın mesleği. Sallallahu aleyhi ve sellem. İlk imam kim? Resulullah. İkinci imam Ebu Bekir. Şu imamların listesine bak. Sen bakma aşağıya doğru indiğinde kalite düşüyor. Düşerse düşsün. Yukarıya baksana sen. Kalitenin düştüğüne bakma. İlke bak. Yani imamlar bunu takdir etmeleri lazım. Oturup kalkışlarında, konuşmalarında, helallere, mubahlara bile imamların titiz davranmaları gerekir. Herkese mubah sana değil kardeşim. Sen caminin bahçesinde dondurma yemeyeceksin. Var mı bir diyeceğin? Evet, senin top oynaman haram değil diyelim. Sen gidip top oynamayacaksın milletle. Mahalle takımı kurar mıymış imam ya? La havle ve la kuvveti illa billah. Niye bir Buhari halkası, Riyaz-ı Salihin halkası kurmadın 30 senedir? Mahalle takımı kurmuş. Mazeret hazır, gençleri camiye ısındıracak. Ben hiç senin sahaya ısındığını gördüm de onların camiye ısındığını görmedik ama. Hiç imam bu akşam maç var diye namazı erken kıldırıp camiden erken çıkar mı ya? Hiç mi Allah'tan utanmıyorsun sen? Haya et ya. Böyle bir hayası bu çok zillet bir şey. İmam böyle olabilir. Bizi ilgilendirmez. İçimizden kan ağlarız. Ulan sen mi Resulullah'ın vekilisin? Yazık sana ya derim içimden. Ama çocuğuma da hiçbir zaman caminin imamı demem. İmam efendi derim. Makama hürmetim çok ciddi çünkü. İmam efendi derim. Müezzin efendi derim. Çocuğumla camiye giderken imamı gördüğümde ceketimi düğmelerim. Oğlum imam efendi geliyor. Elini öp derim. Ama imam dün bizim çocukla maç etmiş. Ne edeyim? Ben o hürmetimi yaparak Allah'tan sevabımı kazanırım. O da ne yaparsa onu yani aslında aklı olan imamlık yapmaz arkadaşlar. Yani akıllı işi değil imamlık. Ya kıl namazını git camiden kurtul işte. İmamlık cennetin ortasında durmak demek. Ortasında. Ama çok da zor o orta yerde durmak. Gelen giden sana bakıyor. Orta yerde duruyorsun işte. Yani akıllı işi değil. Ya çok takva işi ya da biraz deli işi imamlık. Bu zaviyeden yani baktığım zaviyeyi anlıyorsunuz. Muhteşem bir şey ya. Kardeşim mesleğinin başı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mecburen devlet zoruyla 5 vakit camide kılmak zorundasın. Ne büyük şeref bu ya. Memuru camiye göndermez devlet. Sen camiye gitmezsen maaşını keser. Daha ne istiyorsun Allah'tan? Daha ne istiyorsun ya? Hayat boyu namaz kaçırma hakkın hiç yok. Zaten devlet sana rapor verse gelme 3 gün dese cemaat gene kapına vuruyor. Hoca gel çabuk. Hastalanmasaydın ne güzel. Ama elbette
imamlarında,

0: ezinlerinde, yani o hizmeti yapan insanların önünde bir engel var arkadaşlar. Allah bir nimeti büyüttükçe imtihanını da zorlaştırıyor. İmtihanını da zorlaştırıyor. Yani bir nimet ne kadar büyükse onun imtihan edilme oranı da o kadar yüksek. Her şeyde böyle bu. Maden gibi. Maden ne kadar değerliyse bulunma oranı da o kadar çok. Her kazmayı vuran bir kilo altın bulsaydı altın altın olmazdı ki o zaman. Kazma vurmak yetmiyor. Dağı deviriyorsun, 2 kilo 3 kilo çıkıyor. Onun için altın zaten. Adı üstünde, onun için altın. İmamlık, müezzinlik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mesleğinin devamı, Bilal Habeşi'nin, Abdullah İbni Ümmü Mektum'un devamı, kendisine göre sıkıntıları var tabi. Yani la teşbih, böyle hor görmek için söylemiyorum. Yani birisi belediyenin temizlik çöpçü kadrosuna girse, dört nala düştün, hadi bakalım, hadi hadi, iyi, hayırlı olsun. Ulan çöp toplayacak akşama kadar adam, hayırlı olsun. Niye? Devletten görev. Aynı devletin imamlık kadrosu için yani başka bir imtihan bulamadın mı? Oraya mı girdin? Neden? Ya kardeşim, caminin çöpünü bile toplamayacak bu adam. Caminin bahçesindeki çöpleri toplayacak temizlikçi, saygın adam, devlet memuru diye, devlet işçisi diye. Orada millete namaz kıldıran, çünkü asıl hor din görülüyor. Dinin en şerefli makamı olan imamlık makamı da bu yüzden yani basit bir meslek olarak görülür. Ama elbette buradaki sıkıntı, yani halkın böyle görüşünde olduğu kadar imamların Abdurrahman Gürses olmayışından da kaynaklanıyor. Bir ciddiyet senin imamında olacak ki herhalde insanlarda da iman var. Yani bu ipin ucunu kimin çektiği çok önemli değil. Ama biz imamı makamından dolayı, müezzini makamından, icra ettiği görevinden dolayı kendimiz, çocuklarımız, çevremiz imam efendi diyeceğiz. İmam demeyeceğiz. Müezzin demeyeceğiz. Müezzin efendi diyeceğiz. Bilal'in sülalesinden o çünkü. Yani onun hatırı olmayabilir. Makamının hatırı çok yüksek. Biz kazanırız, onun kaybedip etmediği bizi ilgilendirmez. Ben o makama saygı göstereyim, o kaybederse etsin. Ama imamlara da gerçekten çok iş düşüyor. Eminönü müftüsüyle bir gün bir sebeple buluşmuştum. Bu konular açıldı. Yani işte imamların, müezzinlerin, cami görevlilerinin gevşekliği. Derken dedi ki, size bir hatıramı anlatayım dedi. Biz müftüyken dedi, Abdurrahman Gürses Hoca Efendi Beyazıt Camii'nin imamıydı dedi. Zorla daireye çağırırdık dedi. Gelirdi. İşte o sanki cuma namazında hutbe okuyor gibi otururdu. İnsanlar giderdi. Müftü de dermiş ki, müftü efendi, hocam millet gitti, rahat otur. O şimdi kendisini cuma namazında hutbe okuyor sayıyor. Hiç kıpırdamadan oturuyor. Öyle başında takkesi. Birisi gelmiş, namazla ilgili olmayan birisi, müftülükte bir evrak imzalatıyor. Müftünün yanında orada Müslümanlar var diye ciddi oturuyor. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi rahmetullahi aleyh müftü efendiye dermiş ki, içeriden kitlesene bir kapıyı. Kapıyı kitler, müftü efendi gider kapıyı içeriden kitler. Oh be deyip ceketini çıkarıp rahat bir otururmuş. Halbuki onu görenler ayağına kapanıyorlar. Büyük bir insanın elini öpmek için uğraşıyorlar. O makamının kıymetini biliyor. Kapısı kapanmayan bir yerde ceketini çıkarmıyor arkadaşlar. Bunun adı imam. Beyazıt Camii imamı. Bizim öbür imam da kahveden çıkıyor, maça gidiyor, maçtan ezan okuyun abi biz yetişiriz diye oradan sahadan mesaj gönderiyor müezzinine, sen yetişirsin. Biraz farklı değil mi arkadaşlar? Lakin burada ince bir çizgi var. İmam efendi çocuklara kendini sevdirecek. Mazeret hazır. Bu dini siyasete alet etmek diyorlar ya, bunun da adı futbola alet etmek herhalde. Hayır, öyle değil. Sen maç edeceksin, çocuk sana söyleyecek, sen ona söyleyeceksin out'tu, full'du diye. Ondan sonra da çocuk seni imam efendi diye sevecek. Futbolcu olarak sever seni o. Üstelik de aynı takımdansanız. Ya çocuk öbür takımdan çıktıysa ne yapacaksın? Cami bir kişi kaybetti. Dinimiz yeteri kadar sempatiktir arkadaşlar. İmam efendi o makamı temsil etsin. Canım yavrum nasılsın desin. Futbola ihtiyacı yok dinin. Din ruhlarda var elhamdülillah. Kalu bela dediği günden beri Müslüman çocuğu o ya. Zaten kulağına ezan okunmuş. Başka bir cazibeye ihtiyacı yok ki. Ama ben de zaten top oynamak istiyordum. Hola hoca adam top oynar mı demesinler diye din takımı kurdun sen. Müezzin bir tarafta, imam öbür tarafta takım. Bir de imamlar arası futbol turnuvası. Kazanana da umre veriyorlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kardeşler, cami kazanırsa biz kazanırız. Cami kaybederse biz kaybederiz. Cami hayatımızın tam ortasındadır. Camiye hiç gitmemesi gereken ölülerdir. Onlara mezarlık bölümünde yer ayrılmış. Diriler camide olacak. Cami saygın olacak, hürmetimiz olacak. Camiye bağımızı hiç kesmeyeceğiz. Ne kadar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arşın gölgesinde gölgelenecek 7 kişiden bahsederken birisi kim? Birisi kim? Camiye kalbi kilitlenmiş adam. Camide yatıp kalkan adam değil. Camiye namaz vakitlerinde gidiyor ama kalbinde cami aşkı var. Kardeşler, camide oturmak bile cihattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kıldıktan sonra eve gitmeyip yatsıyı burada bekleyelim diyen bir grup sahabiyi görünce zâlikumur ribat, zâlikumur ribat, işte cihat bu, işte cihat bu demiş onlara. Camide boş oturmak bile sevap ya. Hem de cihat düzeyinde sevap. Yeter ki abdestli otur, edebinle otur. Namaz kılanları rahatsız etme. Allah ciddi bir şekilde bizi camilerden gözlüyor arkadaşlar. Laubalileşme, caminin değerini düşürme hakkımız yok. Başkaları caminin değerini düşürüyor olabilir. Kıyamet fitnesinden dolayı müzeyyen, süslü düğün salonu gibi camiler yapıyor olabilirler. Bana iki rekat namaz kılacak yer kalsın, onlar ne yaparsa yapsın. Ben gittikten, camide namazımı kıldıktan sonra imam ister televizyon seyretsin, ister sigara içsin. Ne ederse etsin. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz camiye git dedi. Ben giderim. Orada namazımı kılarım. Benim sadakatim Rabbim tarafından müşahede edilsin. Hiçbir derdim yok. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef. Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin. Nihat Halkan'la Dosta Doğru her Perşembe 21'den sonra radyomuzda.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Nihat Halkan'la Dosta Doğru başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki. Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Bu akşam o kadar durgun ki sular, gömül benim gibi keder ediyor. İçimde maziden kalma duygular, ağla, yeri gelmez günler ediyor. Ey gönül, gidenlerden ümidini kes, kaçan bir hayale benziyor herkes. Sanki kulağıma gaybden bir ses, buluşmalar kaldı mahşer ediyor. Enginden engine koşarken rüzgar, bende bir yolculuk heyecanı var. Yattığım kayaya çarpan dalgalar, çıkıver bir sonsuz sefer ediyor. Üstad Necip Fazıl şiiriydi, yattığım kaya, paylaştık sizinle. Sanki kulağıma gaybden bir ses, buluşmalar kaldı mahşer ediyor. Uçak şu, o kadar çok şeyimiz yarım kaldı ki aslında. Hı? O kadar çok şeyi mahşere erteledik ki. Kavuşmaları. Hayat bu. Her istediğimiz olmayacak. Birçok şeyimiz yarım kalacak. Hayat böyle bitecek. Şuna inanın lütfen. Hani o kabirde yatanların belki de hepsinde, hemen hepsinde o kadar çok planlar, programlar vardı ki, o kadar çok projeler vardı. Yapılması gereken o kadar çok işler vardı ki. Ama hiçbiri tamamlanmadan gitti. Hayat bu. Hani diyor ya, bilemem kimdir sadık. Ha? Ölüm kadar. Ölüm kadar kim sadıktır? Geldiği zaman işim var mı? Öyle bir şansımız yok. Birçok şeyimiz yarım kalacak ama yaşanması gerekenleri yaşamak lazım. Ve en çok da en sevdiklerimize vakit ayırmak lazım. Dönüp baktığım zaman keşke dememek için çok fazla vakit ayırmak lazım sevdiklerimize. İşten belki vakit bulamıyoruz ama uykumuzdan fedakarlık edeceğiz. Ha? Ya da ne bileyim ben, işte o dinlendiğimiz mesai olmayan saatlerde fedakarlık yapacağız ama sevdiklerimize mutlaka vakit ayıracağız. Allah yeri gelmez günlere diyor. Ne yapsa bekler sabahı, ne tazeliği mezar, ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni, bırak vehmimde gölgeni. Gelme artık neye yer.

gelme. Artık neye yarar? İşte bunu söyletmemek lazım. İş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit ha? Dilmesi yerlere gitmek lazım. Herkese merhabalar diliyorum, saygımla, yüreğimle. Günümüz nasıldı bilmiyorum. Belki stresliydi, sıkıntılıydı. Belki de alabildiğine güzeldi. Ama gecemizin güzel geçmesi en büyük duamız olsun, temennimiz olsun. Ömrümüzün güzel geçmesi için. Bizim ömrümüz ne kadar güzel geçerse geçsin. Eğer sevdiklerimiz mutsuzsa biz çok mutlu olamayız. Onları mutlu edersek onların mutluluğu bizi mutlu edecektir. O yüzden onların mutlu olması için çaba sarf edelim, biz de mutlu oluruz. Tüm güzellikler, tüm mutluluklar hep yüreğimizde olsun inşallah. Herkese merhabalar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutlu geceler, güzel geceler diliyorum herkese.

Yolculuk. Her zaman düşündüm onu. İçimde bu azgın davet ne demek? Oraya neredeyse güneşin sonu, uçmak, kayıp gitmek, kaçıp dönmemek. Altından kaydırdı bir yer lideri. Herkes yatağında, ben ayaktayım. Bir geceye rüyada gördüğüm yeri gözlerim yumulu aramaktayım. Beni çağırmakta yabancı dostlar. Bu dostlar ne güzel, dilsiz ve atsız. Eski evde şimdi bir başka ev var. Avlusu karanlık, sulara tatsız. Her akşam aynı yer, aynı saatte. Güneşten neşrema düşen bir çubuk. Yangın varmış gibi yukarı katta, arkamdan gel diyor sessiz ve çabuk. Başım artık onu taşımak ne zor. Başım günden güne kayıtsız bana. Dalında bir yaprak gibi dönüyor. Acı rüzgarların çektiği yana. Başım artık onu taşımak ne zor. Başım günden güne kayıtsız bana. Dalından bir yaprak gibi dönüyor. Acı rüzgarların çektiği yana.

Sevdiğim, bilmem farkında mısın? Söylenmemiş en mübarek, en aziz, duygularla çepeçevre çaresiz, sana bağlandığımın farkında mısın? Demeden yakınarak, bulutlarla savrulup, ırmaklarla akarak, sana anne diyen dilleri kıskanarak, kapına geldiğimin farkında mısın? Bütün kadınları düşündüm tek tek, sensin benim için en güzel örnek. Seni dinleyerek, seni görerek, nasıl bağlandığımın farkında mısın? Seni göremedim diye bu sefer içimde bin türlü duyguların isyanı var. Turnaların gökyüzünü sevdiği kadar seni sevdiğimin farkında mısın? Hı? Yavuz Bülent Bakiler şiiriydi, farkında mısın? Az önce programın başında anne ile alakalı bir hadisti. Son anı yakaladım ama hadisi değil mi? Aklıma direkt anne şiiri geldi. Anne hakkı ödenmez diyorlar ya hakikaten. Annenin duasını almadan, annenin rızasını almadan cennete girmek çok kolay değil diye okumuştum. Hı? Anne üzmemek lazım. Annenin hayır duasını almak lazım. Annenin duasını almak lazım. Hayatın bu kısmında o güzel şeyden bir yudum almak isterim. Güzel derken hani yes olsun değil değil. Hakikaten güzel. Ellerine sağlık sevgiler. Yarım olsun, eksik olsun. Efendim gülüm. Anne şiiri okuyayım. Anne şiiri okuyayım. Niye, hangi şiiri okuyayım? Annenin hangi şiirini okuyayım? Hangi anne şiirini okuyayım? Anne şiir denildiğinde böyle hemen akla sol yanım gelirdi değil mi? Ak saçlı başını alıp eline, kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbine baktın yerine, bir ince tüy gibi sal anneciğim. Sanma, sanma bir gün geçer bu karanlıklar. Gecenin ardında yine gece var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar. Yaşlı gözlerinle kal anneciğim. Gözlerinde aksi bir derin için, kanadın yayılmış çırpınmak için, bu kış yolculuk var diyorsa için, beni de, hı? Beni de beraber al anneciğim. Beni de beraber al anneciğim.

Bunun şiirini okuyacaktım ama bulamadım. Hani sen çok güzel dedin ya, senin için okuyacaktım bunu ama bulacağım birazdan. Okuyacağım senin için, söz olsun. Hey, bir zaman bakıp bakıp seyrine doyamadığım, şimdi gurbette bırakıp sesini duyamadığım. Evde kapanıp kaldın mı? Seyrana çıkıp güldün mü? Başkalarının oldun mu? Benimsin diyemediğim. Akıtıp gözüm yaşını, hatırlarım gülüşünü, kıvırcık saçlı başını göğsüne koyamadığım. Dik yamaçların selisin, sen benden daha delisin, şimdi kimlerin kulusun, başını eğemediğin. Nasıl vurgunum bilirdin, niçin benden yüz çevirdin, kimlerin yüreğine girdin, bakmaya kıyamadığım. Sabahattin Ali şiiriydi. Çok güzel bir şarkı. Dur bakayım, bunu okurken aklıma geldi. Ahmet Şafak'ın Neyleyim. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim her dakika hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Bazı nur içinde, bazı sisteydim. Bazı beni seven bir göğüsteydim. Kah el üstündeydim, kah hapisteydim. Her yere sokulan bir rüzgar gibi. Aşkım iki günlük iptilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut hükümdar gibi. Hissedince sana vurulduğumu, anladım ne kadar yorulduğumu, sakinleştiğimi, durulduğumu. Denize dökülen bir pınar gibi. Şimdi şiir bence senin yüzündür. Şimdi benim tahtım senin dizindir. Sevgilim, ömrüm, saadet ikimizindir. Göklerden gelen bir yadigar gibi. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevdiğim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Oynaşan yaramaz çocuklar gibi. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Oynaşan yaramaz çocuklar gibi.

0: Günahım vebalimdin. Kızındın kimi zaman, kız kardeşim ya da sevgilimdin. Hiçbir şeyim değildin, belki de her şeyimdin. Çirkinimdin, güzelimdin. Sevgide iki gözüm, dostlukta iki gözüm. Dostlukta sağ elimdin. Dilim, dilimdin. Yüreğime serilmiş nakışlı bir kilimdin. Deli olurdum. Deli olurdum bir gün görmesem. Hasretimdin, hayalimdin. Bir başkaydı kavuşmalarımız. O zamanlar çılgındım, delindim. Şimdi bakıyorum da geldiğimiz yere. Soruyorum, sahi sen kimdin? Ümit Yaşar Özcan şiiriydi. Sen kimdin? Yıkılış. Çok zaman önce Aynanın bir şarkısı vardı. Severek ayrılanlar diye. Çok aklım almazdı. Yani insan nasıl severek ayrılır, sevdiğinden ayrılır mı gibi. Evet, insan sevdiğinden ayrılır mı? Evet, sevdiğinden ayrılır insan. Yani sevgi yetmiyor hakikaten. Bir şeylerin devam etmesi için, yürümesi için tek başına sevgi yetmiyor. Yanında ne olması gerekiyor? Belki merhamet, belki saygı, belki özveri, belki gayret, bilmiyorum. Belki hepsi. Ama sevgi tek başına yetmiyor o yolda yürümeye. Evet, insan sevdiğinden ayrılırmış. Çok zaman önce onu da çok yadırgamıştım. Okuduğum bir kitapta diyordu ki, çok seviyorlardı birbirlerini. Evleneceklerdi, evlenmiyorlar. Sonra yıllar sonra arkadaşlar görüyor. Diyor ki, siz işte filanca ile evlendiniz mi? Hayır diyor. Ama çok seviyordunuz, evlenecektiniz. Evet, çok seviyorduk birbirimizi. Neden evlenmediniz? Birbirimizi kırmaktan korktuğumuz için evlenmedik diyor. İnsan sevdiğini kırar mı? Evet, insan sevdiğini kırar. Üzer mi? Maalesef. En çok da sevdiği üzüyor insanı. Hayat böyle işte. Dedim ya, tek başına yetmiyor sevgi. Yanında birçok şeyin olması lazım. Fedakarlığın, işte ne bileyim ben, saygının, özverinin, merhametin. Belki de en çok merhamete. Efendim? Bir bardak çayın. Evet, bir bardak çayın. Teşekkür ediyorum. Öyle işte. Çayı severim. Çayı çok severim. Vallahi kim mücadele ettiyse Allah razı olsun. İmkansız olan şeyler vardır bilirsin. Hı? Yaşanmamak gibi, ölmemek gibi ve seni sevmemek gibi güzel gözlüm. Mümkün değil ki. Çıkarıp atamam şimdiden. Neyleyim, yer etmişsin bir kere. Ne zaman elime bir kağıt alsam siner güzelliğin kelimelere. Yumsam gözlerimi seni seyrederim. Devamlı bir musiki kulaklarımda sesin. Mevsimler seninle başlar, seninle biter. Yıl 12 ay benimlesin. Ne zaman bir gemi görsem limanda, alıp başımı seninle gitmek isterim. Umurumda değil bu oyunlar, bu düzenler. Anlasana, seni arıyor ellerim. İmkansız düşünmemek gecelerce seni. Ve sevmemek ömür boyunca bir gün değil. Başka çaremiz yok. Beni unut demiştin. Mümkün değil güzel gözlüm. Mümkün değil. Ve sevmemek ömür boyunca bir gün değil. Başka çaremiz yok. Beni unut demiştin. Mümkün değil güzel gözlüm. Evet. Mümkün değil. Öyle diyorum ki Yaşar Oğuzcan. Bir ayak sesi duymayayım. Hı? Kapıya koşuyorum, gelen sen misin diye. Bir siyah saç görmeyeyim. Yüreğim burkuluyor. Ağlamaklı oluyorum. Her şey bana seni hatırlatıyor. Gökyüzüne baksam gözlerinin binlercesini görürüm. Bir rüzgar değse yüzüme, ellerini düşünmeden edemem. Yaktığım bütün cigaraların dumanları sana benzer. Tadı senden gelir yediğim yemişlerin, içtiğim cigaraların. ve içimdeki bu dayanılmaz sıkıntı, bu emsalsiz hüzün seni beklediğim içindir. Resmine bakamaz oldum. Uykulardan korkuyorum artık. Utanıyorum odamdaki bütün eşyalardan. Şu sedir hala gelip oturmanı bekliyor. Şu ayna karşısında güzelliğini seyretmeni. Ve şu saat geldiğin anda durabilir sevincinden. Zaman çıldırabilir. Çünkü benim dünyamda ölümsüzlük seni sevmek demektir. Bir çocuk doğmayı bekler. Bir ağır hasta ölmeyi. Bitkiler yağmur ve güneşi bekler. Yalnız bir kadın sevilmeyi. Ve düşün ki bir adam içinde bütün bekleyenlerin korkusu ve ümidi seni bekler. Asılmayı bekleyen bir idam mahkumu gibi. Sen gelinceye kadar pencerem kapalı duracak. Rüzgar gelmesin diye. Rüzgar gelmesin diye artık perdeleri açmayacağım. Artık perdeleri açmayacağım. Gün ışığı girmesin diye. Sonra kahrolacağım bu karanlıkta, bu derin yalnızlıkta ve günlerce ve gecelerce haykıracağım. Neredesin diye. Hı? Neredesin? Bir gün bu kapıdan sen gireceksin biliyorum. Er geç bu bekleyişin bir sonu gelecek. Yıllarca sonra öldüğüm gün bile gelsen bütün bu bekleyişimi ve öldüğümü unutup çocuklar gibi sevineceğim. Kalkıp sarılacağım ellerine. Uzun uzun ağlayacağım. Neredesin ha? Neredesin? Çünkü benim dünyamda ölümsüzlük seni sevmek demektir. Seni sevmek demektir.
1: Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

Böyle hep sevgiliye şey vardı, özlem vardı. Hani onsuz olamayacağı gibi bir ifadeler kullanıyorduk. Pat diye bu şarkı böyle ters köşe yaptı bize. Çok sevdiğim şarkı aslında. Doğru söz, inanılmaz da güzel sözleri var. Çok da doğru. Vallahi çok hoşuma gitti yani, güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yarın eyleyim. Hı? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yarın eyleyim. Gidiyorsa gitsin. Neyleyim? Bitiyorsa bitsin neyleyim?

aşktan anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim beni ateşe atanı, neyleyim sözünü unutanı, kırana dökeni, yüreğim sökeni, gül sandım dikeni neyleyim? Neyleyim beni ateşe atanı, neyleyim sözünü unutanı, kırana dökeni, ciğerim sökeni, gül sandım dikeni neyleyim? Çok güzel sözler ya, vallahi. Evet, gidiyorsa gitsin. Neyleyim diyor. Doğru da söylüyor. Zaten dur demek yersiz ve anlamsız. Kaç dakikamız kaldı bize? 7 dakika. O zaman yani çok bir şeyimiz yok. Çok vaktimiz kalmamış artık ha. Ne olsun, güzel bir türkü dinleyelim ha. Ama kimden olsun mesela? Yorgunum çalı. Bak, uzun zamandan beri dinlemiyoruz. Sarıkaya. Ne Sarıkaya? Kuvvetli muhtemel ben yanlış söylemişimdir sana. Hayat vardı yani. Mümin Sarıkaya. Vallahi sesim o kadar yorgun geliyor ki. Değil mi? Hazır mı? Ama bir şiirimiz var, bunu paylaşalım. İsteğimiz var, bunu okuyalım. Hazır. Ben de hazırım, şiir de hazır. Vakit geldi, artık gitmeliyiz ha. Hadi bakalım, öyle olsun. Var mı beni içinizde tanıyan? Ha, bu son şiirimiz. Vedamızı da yapalım o halde. Anlatmadık diyelim. Hayat işte vallahi. Her şeyle bizim, her şeyle güzel. Bu vatan bizim. Bu güzel vatanda güzel yaşamak lazım. Güzel dostluklar kurmak lazım. Güzel insanlarla güzel yaşamak lazım. Güzel insanla nasıl bulacağız? Biz güzele talip olursak Allah Azze ve Celle yardım edecek güzeli bulmamıza. Güzel olursak güzeli buluruz inşallah. İyi insan olmak ve insanlarla beraber olmak, en büyük gayretimiz olsun. Haftaya görüşmek temennisiyle hoşçakalın. Mutlu geceler diliyorum. Güzel geceler. Allah'a ısmarladık. Fonumuzu değiştirebilir miyiz? Şöyle bir düşündüm de bu fon sanki buna gitmeyecek. Bu çok güzel bir fon. Biliyorum, bunu ben çok seviyorum. Canın sağ olsun senin. Hiç sıkıntı yok, hiç problem yok. Hepsi güzel. Var mı beni içinize tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan. Kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti tarihi bahtı. Yerle bir eledim tacile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim halimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi, Yavuz iken zebun ettim Selim'i, her oyunu bozan irse zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi, Lokman iken bulamadı çaremi, Aslı için kül eyledim Kerem'i, İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di, hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim. Hısmım da yok. Hasmım da. Görünmezim. Cismim de yok. Resmim de. Dil üzmezim. Tek hece var ismimde. Barınağım. Gönül denen yer benim. Barınağım.

Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Nihat Halkan'la Dosta Doğru sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com. Tıklayın.

0: Radyo Hedef.
1: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
2: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Bu sohbetimize inşallah günümüzün en önemli meselelerinden birisi olan İslam'da kadın ve eşine karşı vazifelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Acaba içinde yaşadığımız dünyanın meşgalelerinden sıyrılıp kendini bulan ve İslam'da kadının yerini ortaya çıkartabilecek sebeplerin cevabını gerçekten biliyor muyuz? Haydi gelin bunun cevabını beraber bulalım. Bitmez tükenmez hamdü sena, alemleri yoktan var eden, kimseye muhtaç olmayan, bütün mahlukat kendisine muhtaç olan, eşi benzeri olmayan yüce Allah'a mahsustur. Salatu selam, alemlere rahmet olarak gönderilen beşeriyetin medar iftarı, Hüda'nın sevgilisi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, âline ve ashabına olsun.

Sen İslamiyet'in doğuşuyla hürriyetine kavuşan, Kur'an-ı Kerim'in gelişiyle kıymetin zirvesine ulaşan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce hükümleriyle şeref kazanan, çölleri gül bahçesine çeviren ve gerçek kimliğini dünyada sadece İslam'la kazanan kadınsın. Sen bu dünyaya boşuna gelmedin ki. Senin dünyaya gelmende bir sebep, bir hikmet vardır. Sen başıboş dolaşasın diye yaratılmadın ki. Yapacak olduğun birçok görevlerin vardır. İslam seni bu görevlerle görevlendirmiştir. Yaratılış hikmetinin gayesi olan yüce Allah'a kulluk etmen, insanı kamil olman ve neslinden Peygamber Efendimizin örnek ahlakıyla ahlaklanıp İslam'ı en iyi şekilde yaşamaya gayret gösteren evlatlar yetiştirmendir. İslam'ın

sunduğu kurtarıcı esaslara dayanarak çevrendeki tıpkı susuzluktan kurumuş, boynunu bükmüş ve solmaya başlamış çiçekleri ilminle sulayarak onları tekrar yeşertmen ve hayata kazandırman misali ahlakın, giyim kuşamın, ilmin ve yaşam tarzınla güzel bir örnek olmalısın. Seni gören ve tanıyan insanlara yaşadığın İslam'ın nur şulelerini saçarak onların kalplerinde öyle fetihler yapmalısın ki dünya temaşalarına dalıp onun dev dalgaları ve fırtınalarıyla boğuşan insanları gaflet aleminden koparıp duru, berrak ve sakin, her türlü güzelliklerle süslenmiş İslam'ın manevi havasına öyle bir daldırmalısın ki Allahu Ekber. İşte İslam'da kadın bu diyebilsinler. Söylediklerim sana çok mu zor geliyor? Hayır, hayır gelmemeli. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, iki cihanın sultanı, şöyle buyuruyorlar: kadınları yalnız güzellikleri için nikah etmeyin. Muhtemeldir ki güzellikleri onları ahlaken alçaltır. Onlarla malları hatırı için de evlenmeyin. Belki malları kendilerini azdırır. Kadınlarla dindarlıkları yüzünden evlenin. Muhakkak ki yırtık elbiseli, siyah fakat dindar bir kadın daha kıymetlidir diye buyurdular. Gerçekten öyle değil mi? Günümüzde insanlar yuvalarını kurarken en ön plana malı ya da parası var mı, güzel mi, yakışıklı mı diyerek bu iki temelin üzerine evliliklerini inşa ediyorlar. Ve sonrası malum. Bir süre sonra yuvada tartışmalar, şiddet ve yıkılan yuvalar. Ya ortada kalan masum yetimler, ya sonrası. Peki bu evliliğin sorumluları kim? Ben söyleyeyim. Bu evliliğin sorumluların en önemli faktörünü anne ve baba taşıyor. Çocuklarını bir yuva kurarken İslamiyet'i yaşayıp yaşayamama noktasında bir araştırma yapmadan bir evliliğin içine soktuklarında gerçekten ciddi veballer altına giriyorlar. Günümüzde artık her şey para ve mal mülk olmuş. Araban mı var, evin mi var, malın mülkün mü var, zengin misin, cebin çok mu şişkin, çok mu para kazanıyorsun? Bakıyor ki yakışıklı, parası da var, verelim gitsin kızı, gayrısını boş ver hanım. İşte bunların arkasına saklanıyor insanoğlu. Fakat bununla beraber artık günümüzün gençliği iyi kötüden ayırt edebilecek düşünceye sahip bir ortamda yetişiyor. Ama bu akın akın gelen genç neslin yuva kurma düşüncelerinde ön plana çıkardıkları şey eşlerin birbirlerine duygusal yaklaşımları, fikir uyumları ve şehvetin tatmini olmuş. Bu üç noktayı birleştirip gayriler kale alınmayarak

evlilik müessesesine giriyorlar. Ve belirli bir süreden sonra, yani eşlerin birbirlerine ısınma döneminden sonra, evliliğin en güzel yönü olan ilk başlama noktasından sonra, işte sorunlar teker teker başlıyor ve yuva çatırdamaya başlıyor. Bunlar ne mi olabilir dostlar? Bunun sebepleri ne olabilir? Bunlardan birkaç tanesini sayalım sizlere. Senin annen, benim annem muhabbeti. Bu her ailede olan bir meşgale. Sonra senin arkadaşın, benim arkadaşım muhabbeti. Beğenmiyoruz ya. Sonra maddiyatın getirdiği mali sorunlar. Daha sonra alkol, kumar ve kahve illetinin getirdiği problemler. Daha sonra düzenli bir akışı olmayan cinsel hayatın eksikliğiyle psikolojik dengesizliklerin oluşturduğu reaksiyonlar. Daha sonra aile içinde olan olayların dışarı taşınmasıyla ortaya çıkan kavgalar. Daha sonra gelin kaynana sorunlarının çevreye aktarılması ve birçok fikir babalarının bulunması. Ve fikir ayrılıkları, inatlaşmalar vesaire vesaire. Zaten bunların hepsi bir araya toplandığı zaman bir yuvayı yıkacak kadar sebep teşkil ediyor. Ama bu sorunları aşmak elimizde değil mi? Her şeyi her zaman ben haklıyım gözüyle mi görmemiz lazım? Bunu düşünmek lazım. Acaba her zaman ben mi haklıyım? Veyahut da her zaman sen mi haklısın? Peki bunların çözümünü oluşturacak temel eksiklik nedir? Böyle bir soruya muhatap olacak tek cevap, İslam'ın insanlara getirdiği, ilahi emirlerin toplandığı Kur'an-ı Kerim'i ve son peygamber olarak gönderilen alemlerin efendisinin eşsiz örneklerle dolu olan hayatı ve yaşamıdır. Müslüman olan insanların baki aleme taşınırken nasıl örnek biri olması gerektiğinin tablosunu kainatın efendisi çizmiştir. Bütün hayatıyla örnek olarak çizmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine karşı davranışları ve eşlerinin edeple Peygamber Efendimiz'e saygı göstermeleri, aynı zamanda ailenin içerisindeki eşlerin birbirlerine olan görevlerini alemlerin efendisi ashabına aktararak ve zevceleri olan annelerimizden ashabın ve hanımlarına anlatılmış ve aktarılmıştır. İslamiyet'te evlilik müessesesinin nasıl ayakta durması gerektiğini ve bu beraberliğin, uyumluluğun insanları ahirete taşıyacak ve oradaki gerçek aleme hazırlayacak önemli bir imtihan sahası olduğunun ehemmiyetini kainatın efendisi insanlara tebliğ etmiştir. Bir yuvanın ayakta durabilmesi ve mutluluğun yakalanabilmesinde en önemli rol kadına düşmektedir. Kadın denilince akla gelecek ilk şeyler haya, namus, iffet, ahlak ve fazilet timsali bir varlık olduğudur. Bunun içindir ki yeryüzüne güneş gibi doğup aydınlatan ve kendisinden önceki tüm dinleri iptal eden İslam, kadını yıllar boyu değersiz bir yaratık, satılık bir eşya ve cinsel egoların tatmin edildiği bir tema olmaktan kurtarıp cennet

ceseti annenin ayağının altına koyabilecek derecede kadına kıymet kazandırıp onu ulvi derecelere çıkarmıştır. Örnek bir evlilik hayatında eşlerin birbirlerine sadakatleri karşılıklı diyaloglarla iki tarafında birbirini incitmeyecek ölçüde açık ve net olarak sorunlarını tartışma boyutuna getirmeden ortaya koyarak çözüm yolları aramaları onların olgun birer Müslüman olduğunu gösterir. Yeni bir yuvanın kurulmasına karar verildiğinde ebeveynler çocuklarını önlerine alarak nasihat etmeleri ve örneklerini kendi hayatlarından ya da çevrelerinden vererek dikkat edilmesi gereken şeyleri çocuklarına aktarmalıdırlar. Böylece daha bilinçli ve aklı selim toplumların oluşmasına vesile olacaktır. Bunun bir örneğini sizlerle paylaşalım mı? Ne dersiniz? Arap kabile reislerinden Af ve Milham kızı Ümmü İnas'ı yine kabilenin ileri gelenlerinden birisiyle evlendirmeye karar vermişlerdi. Milham'ın hanımı Ümame kızını gelin olacağı gün karşısına oturtmuş, asırlardır tazeliği ve kıymetini muhafaza eden şu nasihatları yapmıştı. Yavrum, vasiyet ve nasihat bir kimseyi hayra sevk etmek içindir. Edepli ve terbiyeli olmak yahut zengin birinin evladı olarak herkesin yanında makbul ve haysiyetli olmak insana kafi gelseydi yavrucuğum, sana nasihatı lüzum görmezdim. Aslında nasihat ve tavsiye, unutulanın hatırlanabilmesi, bilinmeyenin öğrenilmesine sebep olur yavrum. Nasihatta birçok faydalar vardır evimin çiçeği, sevgili kızım. Bir kız annesi ve babası zengin diye evlenmeye muhtaç olmasaydı yavrum, senin hiçbir zaman kocaya ihtiyacın olmazdı. Fakat öyle değildir biricik çocuğum. Bizler erkekler için yaratıldığımız gibi erkekler de bizim için yaratılmıştır. Yavrucuğum, içinde büyüdüğün bir evden çıkıp hiç bilmediğin, tanımadığın bir eve gireceksin. Şimdiye kadar görüşüp konuşmadığın, huyunu suyunu tam bilmediğin ve sana kendisini gösterdiği kadar anlayabildiğin birine hayat arkadaşı olacaksın yavrum. Sen onun hizmetçisi ol ki o da sana hizmet eder olsun. Sen ona yer ol ki o da sana gök olsun. Sen ona çadır ol ki o da sana direk olsun. Yavrum, sana şimdi bazı nasihatlerde bulunacağım. Onları iyice öğrenip icap ettirdiği şekilde hareket edersen yavrum, hayatın boyunca rahat edersin. Kocanla aranız hiçbir zaman bozulmaz çiçeğim. Bu dünyada mutlu bir ömür geçirdiğin gibi ahirette de ebedi saadete ulaşırsın gülüm. Sana ilk önce sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Fatıma'ya yaptığı öğütlerle başlayayım. Efendimiz buyuruyor ki, kızım, kendini daima temiz tut ve dilinde Rabbini zikret. Kocan sana baktığı zaman senden memnun kalsın ve büyük bir sevinç duysun. Gözlerine sürme çek. Çünkü sürme kadınların süsüdür ya Fatıma.
yavrum, kızım, kocan sana bakınca sen de ona bak. Gözlerini başka tarafa çevirme. Ona bakarak bakışına karşılık ver. Eğer ona karşı böyle davranırsan, onun yanındaki sevgin çok olur. O başka tarafa bakarken sen yine onun yüzüne bak. Zira bunda büyük sevap vardır. Ona güzel ve hoş şekilde bakman, onu güler yüzle takip edip hoş tutman da bir ay nafile oruç sevabı vardır yavrum. Kızım, kocan seni yatağına çağırdığında hemen koş ve isteğine uy. Yatağını sakın özürsüz olarak terk etme. Kocanın yanında donuk durma ve onun hoşlandığı şekilde güzel konuş ki seni sevsin. Kocan hata bile etse onu başkalarına bildirme. Bildirecek olursan Allah sana gazap eder. Melekler, peygamberler ve nihayet kocan sana darılır ve gücenirler diye buyurdu kainatın efendisi. Yavrum, kanaatkar ol. Yani kocan tarafından getirilen yiyecek veya giyilecek her şeyi memnuniyetle kabul et. Çünkü kanaat kalbi huzura kavuşturur. Söylenenleri daima iyi dinle ve her zaman itaat et. Kocana itiraz etme yavrum. Onunla kaynaşmaya gayret göster. Bu şekildeki hareketlerin aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın rızasına da uygun olur çiçeğim. Kocanın görebileceği her yere dikkat et. Gözüne çirkin bir şeyin ilişmesinden sakın yavrum. Kötü koku yayılma ihtimali olan yerlere dikkat et. Onları bul ve temizle. Evin derli toplu ve her zaman temiz ve güzel kokularla dolu olsun. Şunu iyi bil ki temizlik ve güzellik en iyi şekilde su ile mümkündür. Ve kızım, unutma ki temizlik imandan gelir. Evinin temizliği kadar yavrum, vücudunu da her zaman temiz tut ki eşine karşı ter ve ağır kokularla onu rahatsız etmeyesin. Kızım, kocanın yemek ve uyku saatlerine dikkat et. Yemeğini adeti nasılsa ve neleri seviyorsa ona göre hazırla. Vaktinde uyuması için işlerini zamanında bitir ve onunla beraber yatağına gir. Ve arzusu varsa onu gider çiçeğim. Çünkü açlık insanı ateşlendirir. Uykusuzluk öfkelendirir. Şehvet ise harama yöneltir. Kızım, kocanın mallarını ve eşyalarını iyi koru. Mal ve eşyayı koruman senin iyi iş bildiğini gösterir yavrum. Kocanın evden dışarıya çıkmasını veya vermek istemediği eşyalarını sakın dışarıya verme. Kocanın görüşmeni istediği kişilerle görüş ve görüşmeni istemediği insanlardan uzak dur yavrum. Bu senin itaatkar bir eş olduğunu gösterir. Kocanın yakınlarına ve akrabalarına güzel muamelede bulun. Bu senin iyi idareci olduğunu gösterir. Ve aynı şekilde senin de yakınlarına iyi davranmasına vesile olur yavrum. Kocanın sırlarını

ve aile hayatındaki özel mahrem konularınızı hiç kimseye söyleme. Eğer sırlarını etrafa yayacak olursan sana kızar yavrum ve kırıcı olur. Vefasızlık etmeyeceğinden bile emin olamazsın. Seni çok üzer bebeğim. Kocana hürmet et. Emirlerini yerine getir. Ona karşı gelme. Karşı gelir ve isyan edersen, kızıp öfkelenmesine, hatta düşmanca hareket etmesine sebep olursun. Daha da ileri giderek sana zarar bile verir çiçeğim. Birbirinize olan saygınızı yitirmemek için hep sabırlı ve sükutlu bulun yavrum. Kocanın üzüntülü ve kederli zamanlarında neşeli görünme sakın. Onun üzüntüsünü paylaş. O neşeli ise sen de neşeli görünmeye çalış. Böyle yaparsan onu kazanırsın çiçeğim. Seni her arzuladığında, özel durumun yoksa onun isteklerini hemen karşıla. Yoksa yavrum gözü harama kayar. Dışarıdaki kadınlara yönelirse sen büyük bir vebal altına girersin. Allahu Teala Bakara suresi 187. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Kadınlar sizin için kötülüğe karşı koruyucu bir elbise ve siz de onlar için koruyucu bir elbisesiniz. Bunun için yavrum sakın eşini ihmal etme. Günümüzün en çok kanayan yarası yavrum hanımların eşlerini ihmal etmesidir. Ve eşlerini ihmal ettikleri için de çevremizdeki birçok erkek yabancı kadınlara bakarak gözleriyle zina işliyorlar. Hatta daha da ileri giderek fiilen zina işliyorlar. Ve sen yavrum kadın olarak bile bile sen kocanı ihmal eder isen Allahu Teala'nın katında çok büyük mebale girersin yavrum. Sakın elinle eşini ateşe atma yavrum. Kocanın dışarıya çıkmana müsaade etmediği zamanlarda sakın dışarı çıkma. Zira çıkarsan dönünceye kadar melekler sana lanet eder yavrum. Kocanın akşam eve geldiği saatlerde kocan isterse ona süslen ve güzel gözük. Onu kapıda güler yüzle karşıla ki eve gelirken dışarıda oyalanıp geç kalmayı adet edinmesin yavrum. Ve eşin kapıdan içeri girince gözlerinin içi gülsün ve eşine o kadar güzel bir latifelerle hoş geldin bir tanem de. Eşine güzel sözler sarf et. Böyle yaparsan çiçeğim, eşin her akşam eve gelmek için sabırsızlanır. Kocan akşam eve geldiğinde yemeğini yedirdikten sonra istirahate çekildiğinde bir arzusunun, bir isteğinin olup olmadığını sor ki ona itaatkar bir eş olduğunu anlasın çiçeğim. Peygamberimiz bir keresinde Ümmü Seleme radıyallahu anhuma'ya kim kocası kendinden razı olarak ölürse cennete girer diye buyurdular demiş kainatın efendisi. Sakın üzme kocanı çiçeğim. Kocan senden razı olarak Allahu Teala'nın huzuruna göç ederse sen cennetin hangi kapısından istersen oradan gir bir tanem.

Unutma ki yavrum, çevrenizdeki birçok insanlarda evlilik hayatını görüyoruz ve birçoklarının da eşleri var ve birçok mutlulukları yaşıyorlar. Ya dul olanlar ne yapsın? Veya imkanı olmadığı halde evlenmeyenleri hiç düşündün mü çiçeğim? Onlarda birer yuva kurmak, onlar da hayallerini süsleyen evliliği yapmak isterler. Ama ya Allahu Teala eşlerini koparıp onlardan almıştır ya da imkansızlıklar yüzünden evlenememiştir. İşte çiçeğim, sen evliliğin kıymetini öyle iyi bir değerlendir ki ve bu mutluluğu çevrendeki insanlara fazla aksettirme. Ola ki evliliğinde birçok problem yaşayan kadınlar veyahut da akşam olduğu zaman yanına sığınıp aynı yastığa baş koyamayan dul kadınları imrendirme yavrum. Yuvana nazar değmesin. Unutma, belki bir gün sen de dul kalabilirsin. Buna elinde bir teminatın var mı? Yok değil mi çiçeğim? Onun için sevgini mutluluğun en güzel noktasında yuvanda eşinle paylaş. Mutluluğunu dışarıdaki insanlara fazla gösterme. Kimseyi incitme çiçeğim. Yavrucuğum, kainatın efendisi Peygamber Efendimiz Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Kadın 5 vakit namazını kıldı, Ramazan ayında orucunu tuttu ve kocasına itaat ettiği vakit cennete hangi kapısından dilerse oradan girer diye buyurdular. İşte yavrum, sana bunları nasihat ediyorum. Eğer gerçekten yerine getirmeye gayret edersen ve saliha olursan, Allah-u Teala'nın vaadi olan ve birçok hadislerle bildirilen cennete girersin yavrum. Bunları hiçbir zaman unutma ve eşini kendinden soğutma çiçeğim. Allah-u Teala sana yuvanda mutluluklar ihsan etsin. Allah yolunu açık etsin diyerek kızını kocasının evine uğurladı. İşte böyle. Sizler kızlarınıza nasihat ederek kocasınla iyi geçinmesi için nasihatlarda bulunarak bir mutlu yuvanın temelini böyle attınız mı? Yoksa aman kocanın eline iplerini geçirme, aman kocanla dikkat et, bir şey olursa gel bize söyle diyerek kocasına karşı daha yuvayı kurmadan elektrikleşme mi sağlıyorsunuz? Bunlar mebaldir. Allah-u Teala'nın istediği bir şekilde yuva kurması için eşlere ve günümüzdeki genç nesle daima yardımcı olmalıyız. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Ömer'e şöyle buyurdu. Sana kişinin sakladığı en hayırlı şeyi bildireyim mi? Saliha bir kadındır. Kocası ona baktığında onu sevindiren, emrettiğinde itaat eden ve kocası kaybolup uzaklaştığında iffetini koruyandır diye buyurdular. Yine bir seferinde Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki,

çağırdığında kadın da ona gelmezse melekler sabaha kadar ona lanet yağdırır buyurmuşlardır. Bir seferinde yine kainatın efendisinden Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle söyledi: kocasının hakkını verinceye kadar imanın tadını alan hiçbir kadın bulamazsın diye buyurdular. Kadının kocasının iznini almadan nafile oruç bile tutmasına müsaade verilmemiştir. Gerçekten İslam kadınlara eşlerine olan bağlılıkları ve sabırlarının karşılığını çok fazlasıyla verdiğini bir hadisi şerifiyle şöyle aktarıyoruz. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan Alkame radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: şüphesiz ki Allah gayreti kadınlara farz kıldı, cihadı ise erkeklere farz kıldı. Onlardan, yani kadınlardan her kim ki sevap kazanma amacıyla sabrederse onun için bir şehit sevabı vardır diye buyurdular. Yine bir defasında müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz kadınlara şöyle diyordu: ey kadınlar topluluğu, eğer siz kocalarınızın sizin üzerinizdeki haklarını bilseydiniz, kocalarınızın ayaklarını temizlerdiniz diye buyurmuşlardır. İşte eşler arasındaki ahlaki ölçü muhafaza edildiğinde gerçekten örnek bir aile hayatının meydana gelmesi İslam'ın getirdiği güzelliklerdendir. Eğer kadın hata yaptıysa ve hatasını anladığında özür dilemeyi ihmal etmezse bu onun güzel bir ahlakının olduğunu gösterir. Sabır, evlilik müessesesinin temel taşlarından birini teşkil eder. Zaten İslam sabra teşvik etmiştir. Sabretmekte büyük sevabın olmasından dolayı Allahu Teala şöyle buyuruyor: sizi biraz korku, biraz açlık ve de malınızdan, canınızdan ve meyvelerinizden, yani çocuklarınızdan eksilterek imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele. İşte o sabredenlere bir musibet isabet ettiğinde şöyle derler: şüphesiz biz Allah'ınız ve biz gerçekten Allah'a dönücüleriz. İşte onlara Rabbinden rahmet ve bereket vardır. İşte onlar hidayete erenlerdir. Bakara suresi 155. ayet-i kerime. Bu ayette belirtildiği veçile, insanoğlu birçok imtihanlardan geçer. Eğer sabreder ve tevekkül ederse karşılığını ahirette fazlasıyla alacaktır. Kocasına itaat eden kadına verilecek mükafat çok büyüktür. Ancak şu gerçeği de unutmamamız gerekir ki kadının kocasına olan itaati sınırlıdır. Kadının kocasına meşru olan, yani İslam'ın müsaadesi olan isteklerine itaat etmek zorundadır kadın. Yoksa meşru olmayan, dinen yasak, haram veya günah olan işlerde kocasının isteğine uymak zorunda değildir. Çünkü Allah'a isyan olan yerlerde kula itaat edilmez. Bu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirerek Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, ziynetlerini, yani süs eşyalarının takılı olduğu baş, kulak, boyun, göğüs, kol, bacak gibi yerlerini açmasınlar. Ancak bunlardan görünmesi zaruri olan, yani yüz, el ve ayaklar müstesnadır. Nur suresi 31. ayette belirtildiği veçile, bu emri ilahiyi yerine getirip mümin olarak İslami bir eğitim almaya

gayret ederek öğrendiklerini uygulamaya çaba gösteren ve güzel bir evlilik hayatıyla da insanlara örnek olan bir kadın, işte şu fani dünyada Hakk'ın insana verdiği bir cennet nimetidir. Eğer kocasını da yetiştirirse ne mutlu ona. Biraz da evin içinde olan olaylara kulak verelim. Sen evine gelen kaynanana iyi davranıyor musun? Unutma, bir gün gelir sen de kaynana olursun. Sen de ektiğini biçersin. Büyüğündür, dikkat et. Çünkü kaynana bir nevi anne sayılır. Bugün sen kaynanana iyi davranırsan, seni örnek alan evlatların da aynı şekilde kaynanalarına iyi davranırlar. Sen davranmazsan onların da davranmasını bekleme. Ola ki Allahu Teala seni kaynana yaparsa ve aynı şekilde evlatların sana öyle davranırsa, sakın sebebini fazla düşünme. Niçin mi? Unutma ki belki de sen de kaynanana öyle davranmışsındır. Mesela hele bazen çok üzüldüğümüz olaylardan bir tanesi de, küçük çocuğun bir yaramazlık yaptı veya bir şeyler döküp kırdı, sen de hemen arkasından beddua edersin. Sen çocuk olmadın mı düşün bakalım. Çocuk kırar, döker ve bu şekilde büyür. Ne hikmetse birçok evlerde kadınlar çocuklarının yaptığı sıkıntıların karşısında sabredemeyip hemen beddua ederler. Hemen kaldırıp ellerini o küçük tenlerine şakır şakır vurarak küçük yavruları ağlatırlar. Unutma, sen hiç bebek olmadın mı? Sen küçük bir çocuk olmadın mı? Çok sabırlı olmalısın. Bu devirde çocuk büyütmek kolay değil. Bazen de kendi ailen sana geleceği zaman 5 kap yemek yapıp da kocanın ailesi geldiğinde 2 kap yemekle pişirdiğin oldu mu? Hadi bir düşün bakalım. Veyahut da misafirliğe gittiğinde çok güzel bir eşyayı gördüğünde kocana sitem yaparak evindeki eşyaları beğenmeyip orada gördüğün eşyayı isteyerek eşini hiç üzdün mü? Unutma ki senin beğenmediğin evdeki eşyalarına bile sahip olamayan insanlar var. Ne hikmetse insanlar her zaman daha güzelini, daha güzelini isterler. Oysa ki geri dönüp baksalar, köprülerin altında yatan, soğuk kış gecelerinde sobasının içine atacak 2 odunu bile olmayan veyahut da cebine çocuğunun 100.000 lira bile harçlık veremeyerek okula gönderip okuldaki 1 milyon, 2 milyon harçlıkla okula çocuklarını gönderen ebeveynlerin gönderemeyenleri seyretmesini nasıl karşılarsın?

Mesela eşinin akrabaları size oturmaya geldiğinde, somurtarak hizmet ederken kendi ailenden gelen yakınlarının ağızlarının içine girecek kadar ayrımcılık yaptığın oldu mu? Hadi söyle bakalım, düşün. Veyahut da kocanla olan sorunlarınızı kendi aranızda çözüm yoluna gitmeden annene veya yakın akrabana bire beş katıp kocanı alçaltıcı bir şekilde olayları anlattığın oldu mu? Düşün, belki de olmuştur. Ne hikmetse günümüzde bunlara birçok yerlerde rastlıyoruz. Evin içerisinde olan en küçük bir olay bile hemen dışarılara 3'e 5 katılarak aynı gün, belki eşi evden çıkar çıkmaz aynı saatte anneye, babalarına veyahut da en yakın arkadaşlarına sanki büyük bir derdi paylaşıyormuş gibi aktarıyorlar. Niçin bunları yapıyoruz acaba? Gerçekten bu olayları dışarıya aktardığımızda kocanla olan arandaki muhabbet düzeliyor mu? Veyahut da bu olayı daha büyülterek annene, babana veya yakın arkadaşlarına aktardığında, bu olayı onlarla paylaştığında ailen

kişi kendinin haklı olduğunu iddia eder. Karşısındakinin haklı olduğunu hiçbir zaman düşünmez. Bunları çok düşünmek lazım. Başka bir sebep daha mı? Haydi. Bir akşam işinden yorgun argın gelen kocana, gündüz kaynananla geçen sıkıntılı bir olayını hemen aktararak adamın yemeğini zehir ettin mi? Yoksa eşinin zor imkanlarla kazandığı 3-5 kuruşu onun istemediği bir şeye harcayarak onu çileden çıkartma hoşuna gider miydi? Söyle, düşün. Gündüz bir olay, eşinin annesiyle yaşadın, sıkıntı çektin veyahut da sitem yaptın. Adamcağız yorgun akşam eve geldi, kapıdan içeri girdi. Elini yüzünü yıkamaya, belki lavaboya daha gitmeden hemen annesiyle olan olayları ona fişeklediğin. Bismillahirrahmanirrahim. Adam eve geldiğine pişman oldu. Niçin mi? Ben de aynı şekilde gelsem ben de pişman olurum. Ne umutlarla evime geliyorum. Akşamleyin hayaller kuruyorum. Eşimle oturayım şöyle karşı karşıya. Yavrularımı da dizimin dibine alayım. Sohbet edelim, gülelim, oynaşalım. Ve bir süre sonra bu hayallerle kapıya yaklaştığında daha da mutluluğun arttı, daha da sevincin arttı. Belki yolda giderken bir manava uğrayıp evine birkaç kilo meyve aldın veyahut da bir pastaneye uğrayıp çocuklarına birazcık pasta veya kuru yemiş aldın. Niyetin gayet halis. Akşamleyin evlatlarımla, ailemle oturup güzel dakikalar geçireyim. Ne umutlarla geliyorsun işinden? Kapıya yaklaşıyorsun. Elin zile ulaşıyor. Zile bastın. Kapıyı çocuklar açtı. Allahu Ekber. Hanımın kapıda yok. Niçin mi? İşte senin annenle bugün kavga etmiş, bir olayı tartışmış, senin de bundan haberin yok. Fakat fatura sana kesilmiş. İşte ne güzel bir evlilik değil mi? Ondan sonra da nedense herkese ben fazla mutlu değilim, kocamda aradığımı bulamadım deriz. Acaba şunu düşünmek lazım, kocan da senden aradığını bulabildi mi? Bulamadıysa sebeplerini sen de düşün. Demek ki senin de eksik bir yanın var ve bunu tamir et. Tamir etmezsen bu gedik öyle büyür ki kimse kapatamaz. Olaylar böyle birbirini kovalar. Sen sabahları erken kalkıp eşinin kahvaltısını hazırlayıp evden uğurlayarak yanağına da güzel bir buse kondurarak güler yüzle mi gönderiyorsun işine? Yoksa adamcağız kalkıp kendi kahvaltısını hazırlayıp evden giderken sen hala sorumsuzca ve hiçbir mazeretin olmaksızın mezar taşı gibi uyuyor musun? Eğer öyleyse vallahi yazık sana. Düşün, eşin evinin iaşesini kazanmak için sabahın erken saatinde kalkıyor. Üstünü mü giyinsin bu adam? Tıraşını mı olsun? Kahvaltısını mı yapsın? İşine hazırlanmak için o telaşının içerisinde belki yapması gereken başka işler varsa, ayakkabısı boyanacaksa veya ona benzer işler varsa bunları mı sığdırsın içine? Hanım horul horul uyuyor. Zaten gündüz tek başına evin içindesin. Eğer çocukların da varsa zaman bulup yeteri kadar uyuyabiliyorsun. Ama adam işte nasıl uyusun ki? O adam orada harıl harıl çalışıyor. Ama sen evde uyuma vaktine de sahipsin. Böyleyken sen eşini sabahleyin kaldırsan, kalktıktan sonra adamcağız giyinirken hemen mutfağa geçip kahvaltıyı hazırlasan, birazcık latifelerle ona sohbet etsen, çayının şekerini atsan, ondan sonra da adamın sofrasını kurduktan sonra sevgilim gel sofra hazır bir tanem desen, adam sabah işe öyle bir zinç ve öyle bir muhabbetle başlar ki o adam büyük bir azimle çalışır, her türlü imkanları kazanır. Ama sen bunları yapmazsan o adam evden umutsuz çıkar.

Çok sorunlar kafasında zaten zincirleşmiştir. Bir zincir halkası da sen takarsın. Ayakları evden sürüne sürüne gider. İşe gittiği zaman arkadaşlarıyla tartışır, kavga eder. İşte birçok sorunlar çıkartır. Ve o sorunları daha da büyütür. Akşam eve gelir ve büyük bir ızdırap ve sıkıntıyla ona bir tane daha kaparak sana akşam çatar. Ve de sen bunu hak etmiş olursun. Bu da ciddi bir mesele. Ama adamı evden çıkarken üstünü başını düzeltip, kravat kullanıyorsa kravatını düzeltip, eşine güzelce davranarak, yanağına da bir buse koyarak, tatlı bir muhabbetle onu evden uğurlarken, güzel kocacığım benim, bugün çok yakışıklısın. İnşallah bize helal rızıklar getir akşama kadar. Allahu Teala'ya senin için bugün dua edeceğim ki hayatım ayağına bir taş bile değmesin. Seni gönderdiğim gibi karşılamak istiyorum bir tanem. Allah yolunu açık etsin diyerek kocanı evinden dışarı göndersen o adam akşama kadar gözü önünde çalışır, gözü hiçbir zaman harama da kaymaz, akşamleyin de eve koşarak gelir, en hızlı bir şekilde gelir. Eğer gelmezse o zaman bunun sorumlusu beni tutun. Eğer kocan bu şekilde eve gelmezse sen bunun sorumluluğunu üstünden atmış, Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için eşine iyi davrandığın için Allahu Teala bunun mükafatını sana misliyle verecektir. Bunu hiçbir zaman unutma kardeşim. Hadi bir örnek daha verelim isterseniz. Sen evde kirli çamaşırları dağ gibi biriktirip durmuşsun. Acaba hep böyle adet haline mi getirdin bütün kirli çamaşırları yıkayıp, yığıp bir süre sonra yıkamayı? Ya da yıkayınca hepsini dolaba bir sepete doldur, adam isteyince kalkıp teker teker ütüle. Olur ya, böyle yapan aileler de vardır içinizde. Kadın eğer prensipli ise bu prensibi doğrultusunda çıkan bütün yıkadığı elbiseleri ütüler ve gardıroba koyar. Ama bazıları da dolabın içerisine basar, sepetlerin içerisine doldurur, zamanı gelince teker teker alıp teker teker ütülemeye başlar. Adam dedi ki ya hanım benim lacivert pantolonumla beyaz çizgili gömleğim nerede ya bulamadım. Sonra sen de desen ki yıkandı ama ütüleyemedim, işim var şimdi. Otur kendini ütüle dese. Ya da kirli daha yıkanmadı o sevdiğin gömlek dese. Böyle farklı bir tavır da gösterse. Söyle bakalım. Adam karıcığım canın sağ olsun iyi ki yıkamamışsın. Veyahut aman canım boş ver başka bir tanesini mi giyerim der. Yoksa o hali ruhaniyetiyle iyi bir fırça da atıp havada bir şeyler mi uçuşur acaba? Bilemem. Çünkü sen kocanı daha iyi bilirsin. Ama ne hikmetse bu devirde dostlar, insan karısına bir şeyler söylese, biraz sitem edecek olsa, bir karış dil, çan çan çan çan çan çan çan, kolay mı otur da evde bir gün sen bu çocuklarla, otur iş yap da ben göreyim, burada çalışmak kolay mı, adamcağız ne yapsın? Fazla ses çıkartamıyor garibim, söylediğine de pişman oluyor, bu niye böyle oldu diye. Diyor ki bir vurup bin ah işitmektense en iyisi susmak deyip sineye çekiyor garibim. Sabahleyin de çıkıyor tek başına, elini de cebine koyuyor, ıslık çala çala işine gidiyor. Ondan sonra da uzaktan görenler de bu adam evli diyorlar. Ah bir de gel ona sor, nasıl evli acaba? Evet dostlar, bu örneklere yüzlercesi daha eklenebilir ama şu unutulmamalı ki gerçek bir aleme giderken imtihana tutulduğumuz şu dünya hayatında gerçek mutluluğun Allahu Teala'nın emirlerine uyarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine uyarak bizden sonra gelen nesillere de örnek olarak taşınırsa inanıyoruz ki medeniyetin İslam'da olduğunu ve kadına gerçek kimliğini Müslümanlığın verdiğini anlamış olmamız gerekir. Anlayamayanlara da yaşayarak görsel olarak göstermeliyiz. Unutmayınız ki öğrendiklerinizi hayatınıza geçirmediğiniz müddetçe gerçek mutluluğu yakalayamazsınız. Buna inanın. Eğer gerçekten mutlu olmak istiyor iseniz hayatınızın en güzel günlerini eşlerinize kendinizi feda ederek yaşayın.

Şu üç olguyu hiç unutmamamız gerekir ki, dün genç bir kızın, bugün yetişkin bir anne oldun, yarın ne olacağın belli değil. Hayat bu kadar kısa ve bu kadar hızlı bir şekilde ahirete seni hızla götürürken, sen şu üç günlük dünya hayatında gerçekten Müslüman bir kadının çizgisine yakışır bir şekilde eşine gerçek bir örnek aile hanımı olmayı kendine vazife edersen ve Allahu Teala'nın emirleri doğrultusunda İslami akidelere uyarak yavrularını yetiştirir, çevrendeki insanlara numune bir aile temsil eder isen, işte sen gerçek bir İslam kadını olduğunun kimliğini ortaya çıkarmışsındır. Ey bacım, hiçbir zaman unutma ki Allah'ın Resulü kadınlara en yüksek dereceyi vermiştir ve Allahu Teala da cenneti annenin ayağının altına koyabilecek kadar İslam'da kadının kimliğini öne çıkarmıştır. Unutmaman gerekir ki eşine gerçek bir ailelik örneği gösterdiğinde kainatın efendisi Ümmü Seleme'ye söylediği gibi, kim kocası kendinden razı olarak ölürse cennete girer hadisi şerifiyle Allahu Teala inşallah seni cennetinin en güzel yerlerinde olmanı ve kocanla çocuklarınla kainatın efendisinin yanında sonsuzluğu beraber kucaklamanızı hepinize temenni ederiz. Ve programımızı burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
0: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah'a güvenip ona dayanın. Allah kendisine güvenip inananları sever. Allah büyüklük taslayanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sahih-i Buhari'den Kitab-ül İ'tisam bil Kitabi ve Sünne. Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye sarılma konusundaki hadisi şerifleri okuyoruz. 9. baba geldik. Bir ders, bir seminer, bir sohbet niteliğinde hadis-i şerifleri orta yollu açıklamalarımız devam ediyor. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Babu ta'limin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ümmetehu. Peygamber Zişan Efendimizin ümmetine ders vermesi. Ümmetini yetiştirmesi. Ümmetine eğitim vermesi. Miner ricali ve nisa. Erkekler olsun, kadınlar olsun. Mimma allemehullah. Allah'ın kendisine öğrettiklerinden kadın erkek ümmetine öğretmesi. Leyse bi ra'yin ve la temthilin. Şahsi görüşleriyle değil, bir takım benzetmeler, kıyaslar, karşılaştırmalarla değil, Cenab-ı Hakk'ın öğrettiklerini aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynı şekilde ümmetine kadın erkek nakletmiştir. Kâlel müellif el-imamul Bukhariyyu rahimehullah ve rahimena ma'ah. 7310 no'lu hadisimiz. Tabi bu numaraları kitaplardan takip etmek isteyenler için veriyoruz. Kâl haddethena Museddet, kâl haddethena Ebu Avâne, an Abdurrahman ibn al-Isbahani, an Ebi Salihin Zekvane, an Ebi Sa'idin, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Câet imra'atun ila Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulüne bir hanım geldi. Fekalet ve şöyle dedi. Ya Resulallah, zeheber ricalu bi hadithik. Erkekler hadislerinizden hep erkekler istifade ettiler. Fec'al lena min nefsike yevmen. Bize de, biz hanımlara da bir gün ayır. Ne'tike fihi, o gün size gelelim. Tuallimuna mimme allemeke Allah. Allah'ın sana öğrettiğinden sen de bize öğretesin. Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için bize de bir gün ayır ve özel olarak bir ders alalım. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. İctemi'anne fi yevmi keza ve keza fi mekani keza ve keza. Şu gün şu yerde toplanın. Fectema'ne, Medineli hanımlar toplandılar. Fe etahunne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü Medineli hanımlara geldi. Fe allemehunne mimme allemehullah. Allah'ın kendisine öğrettiklerinden öğretti. İfadeye dikkat edin. Ders verdi değil, Allah'ın öğrettiklerinden öğretti. Yani Peygamber-i Zişan Efendimiz burada Cenab-ı Hakk'ın emrini tebliğ eden, duyuran, nakleden bir peygamber konumunda. Bir muallim, bir eğitimci, bir öğretici ama aynı zamanda aynen nakleden, kendiliğinden bir şey ifade etmeyen. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوهَى. Necm suresinde o kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun konuştuğu vahiyden ibarettir ya da vahiy kontrolündedir. Thümme kâle. Ders verdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve bu ders esnasında şöyle bir ifade kullandı. Mâ min kunne emra'atun tukaddimu beyne yedeyha min veledihâ thelâthetun. Evet. Sizden bir kadın kendisinden önce çocuklarından üçünü ebedi aleme gönderdiği takdirde lekâne lehâ hicâben minen nâr, bu çocukları, bu küçük çocukları cehenneme karşı ona perde olurlar. Çocuğu vefat eden annelere
ne güzel teselli, ne güzel müjde, ne güzel ikram. Evet, bir kimsenin 3 tane çocuğu annesinden önce küçük yaşta

vefat ederse o çocukları ona perde olur. Cehennemle arasında perde olur. Cehenneme girmesine engel olur. Tabi bu Müslüman annelere verilen bir mükafat. Çocuğunun ölümü anneye çok acı geliyor. Anne sabrederse, şehit annelerine bu müjde var. Küçük çocukları vefat edenlere bu müjde var. Kendisinden önce çocuklarını gömen, üç çocuğunu gömen annenin acısını düşünün. Bu annenin eğer sabrettiği takdirde, Cenab-ı Hakk'ın emrine teslim olduğu takdirde derecesinin büyüklüğüne işaret var. Fekalet imra'atun minhunne, orada bulunan hanımlardan biri, ya Resulallah ithneyn, ya iki çocuğu vefat etmişse, kale fe'a'detha merrateyn. O hanım bu sorusunu iki defa tekrarladı. Ya Resulallah, ya iki çocuğu vefat etmişse, ya Resulallah, ya iki çocuğu vefat etmişse, thümme kal, bunun üzerine sevgili peygamberimiz buyurdular ki, vesneyni, vesneyni, vesneyni, iki çocuğu vefat eden de, iki çocuğu vefat eden de, iki çocuğu vefat eden de aynı dereceye nail olur. Yani çocukları onun cehenneme girmesine engel olur, perde olur. Çocukları onun cehenneme girmesine mani olur. Burada çocukları vefat eden annelere müjde var. Bir başka hadis-i şerifte şu beyan ediliyor. Çocuğu vefat eden kişiye Cenab-ı Hak meleklerini gönderir. Gidin bakın, melekler gelirler. Der ki, ey meleklerim, kulum ne yaptı? Ya Rabbi sabretti. İnna lillahi inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz dedi. Hamd etti. O halde ey meleklerim, cennette ona bir köşk bina edin. Bu köşke de Beytül Hamd, şükür köşkü adını verin. Hamd köşk, Cenab-ı Hakk'a teslimiyet köşk. Bir çocuğu vefat eden kişi de sabrederse, Cenab-ı Hakk'a teslim olursa, biz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz derse, hamd ederse, Cenab-ı Hak cennette ona hamd köşkü bina edecektir. Burada hanımlara ait özel ders verilmesi ifadesi geçiyor. Elbette bu Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin, ondan sonra sahabe-i kiramın, İslam büyüklerinin uyguladığı bir metottur. Hanımlar da tarih boyunca İslami ilimlerden istifade etmişlerdir, edeceklerdir. İlim kadın erkek herkese farzdır. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den özel ders istediler. Belki özel soruları oldu. Belki Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i daha özel bir şekilde dinlemek istediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle perşembe günlerini, yanlış hatırlamıyorsam, hanımlara tahsis etti ve onlara özel ders verdi. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, ni'men nisa'u nisa'ul ensar. Şu ensar hanımları ne güzel hanımlardır. Lem yemna'hunnel haya'u en yetefakkahne fiddin. Haya sahibi olmaları ilimde derinleşmelerine engel olmadı. Yani hanım haya sebebiyle ilmi terk etmeyecek, ilim sebebiyle hayayı terk etmeyecek. Hayası, iffeti, namusuyla İslami ölçülere uyarak, sesini, soluğunu, vücudunu teşhir etmeden, İslami ölçülere, Kur'ani ve nebevi ölçülere uygun olarak, erkeklerle çok sıkı bir ihtilat içerisinde bulunmadan, İslami ilimlerden ve diğer ilimlerden istifade edecektir. Takva sakınmak demektir. Haramlardan, mekruhlardan kadın erkek ne kadar sakınırsak, Allah'a o kadar yakınız. İçkiden, kumardan, fuhuştan, faizden, rüşvetten, her çeşit haksızlıktan ve yolsuzluktan ne kadar sakınırsak o derece samimi Müslümanız. Müslüman ölçüleri olan insandır. Müslüman bu noktada gözüne, kulağına, diline, kalbine, eline, ayağına sahip olan insandır. Kontrollü bakan, kontrollü dinleyen, kontrollü yürüyen, kontrollü düşünen, her şeyi ilahi ve nebevi sınırlar çerçevesinde.

Evet, bu Müslüman için bir özgürlük daraltması değil, bilakis en büyük şereftir. Evet, burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptığı bu özel çalışmadan, özel dersten sadece bir cümleyi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, genç sahabi, küçük yaşta, o da demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu duydu ve bunu nakletti Ebu Said el-Hudri Hazretleri. Evet. 10. baba geçiyoruz. Babu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. La tezalu taifetun min ummeti zahirin alel hak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimden hak üzerine bulunan ve hakkı hakim kılan bir grup daima bulunacaktır şeklindeki hadis. Ve hum ehlül ilm. İmam-ı Buhari burada bir yorum yapıyor. Bunlar ilim ehlidir. Hak üzerinde bulunan, hakkı hakim kılmaya çalışan, gönüllere, tarihe, coğrafyaya, mimariye, sanata, ahlaka, ilme, her şeye İslam'ın güzelliklerini nakşeden insanlar gerçek manada ilim erbabıdır. Evet, bilim insanı hakkı üstün tutacak, gerçekleri haykıracak. Tanıdığınız bir doktoru var. Gittiniz, sizi de çok seviyor. Gerçekleri söylemesini mi istersiniz? Yoksa tatlı ifadelerle ve sizi böyle bir güzel moral verip göndermesini. Evet, doktor tatlı ifadelerle moral verecektir. Ama eğer gerçekten ciddi bir hastalığınız varsa size veya yakınlarınıza söylemek zorundadır. Hipokrat yemini etmiş bir doktor gerçekleri söylemek zorundadır. Biz gerçekleri söyleyen meslek erbabını arıyoruz. Bizim camiada da eğer Kur'ani hüküm neyse aynen söylemek, dinlemek ve yaşamak mecburiyetindeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl buyurmuş? Kıyamete kadar böyle bir grup mutlaka bulunacak. Bu grubun adı Ehli Sünnet vel Cemaat'tir. İlim ehli diyor burada İmam Buhari. Hakkı yaşayan, hak yolda yürüyen, gerçeklere talip olan ve gerçekleri haykırmaktan çekinmeyen insanlar ilim adamlarıdır. İmam Buhari'nin yorumu ve hum ehlül ilim kısmı. Kalel İmamul Buhari rahimahullah haddetena Ubeydullah ibn Musa an İsmail an Kays an el Mugire ibn Şube radıyallahu anhu anin Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün 7311 nolu bu hadisimiz değerli sahabi Mugire bin Şube tarafından rivayet ediliyor. Kale aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. La tezalu taifetun min ummeti. Ümmetimden bir grup mutlaka bulunacaktır. Zahirine hak üzerine yürüyen, hakkı hakim kılma gayreti içerisinde olan, çıkarlarını değil, milletin, ümmetin, devletin, insanın hakikate kavuşmasını düşünen, kendi şahsi çıkarlarını değil, çevresini, arkadaşlarını, dostlarını, yakınlarını, İslam dünyasını düşünen insanlar, hakkı hakim kılanlar. Hatta ye'tiyehum emrullah, Allah'ın emri gelinceye kadar, kıyamet kopuncaya kadar, ve hum zahirun, onlar da apaçık ortada. Zahir kelimesi apaçık. Herkes tarafından bilinen insan. Gizli bir grup değil. Kapalı, içine kapanık bir grup değil. Bütün dünya insanlığı tarafından bilinen bir grup. En az bir cemaat deyin, bir grup deyin. Taifetün kelimesi çok büyük gruplar içinde de kullanılabilir. Ehli sünnet vel cemaat.

kıyamete kadar devam edecek. Yani ehli sünnet dediğimiz nedir? Kur'an-ı Azimüşşan'ı baş tacı eden, sünnet-i seniyeyi seven, yaşama gayreti içerisinde bulunan ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin çizgisini izleyen insanlar. Rabbim bizi bu ehli sünnetten eylesin. Bir akşam genç sahabi Enes bin Malik Hazretleri ile bir gece yolculuğunda. Ya Buneyye diye söze başladı Peygamberimiz. Evladım. Lebbeyk ya Resulallah. Buyur ey Allah'ın Resulü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemedi. Bir müddet sessizce devam ettiler. Ya Buneyye evladım. Buyur ya Resulallah. Aynı devenin üzerinde. Peygamberimiz genç sahabi. 9 yaşında peygamberimize hizmete veya öğrenciliğe başladı. 18 yaşına kadar. Üçüncü defa ya Buneyye dediğinde Enes bin Malik artık ezberleyecek konuma gelmişti. Gece yarısı söz olsun diye söylenecek bir cümle değil, hafızaya nakşedilecek bir cümle, bir ölçü veriyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Üçüncü defa ya Buneyye evladım dedi. İn kaderte en tusbiha ve tümsiye وَلَيْسَ ف۪ي قَلْبِكَ غِشْيُنْ لِأَحَدٍ فَفْعَلْ Akşam yatağına yattığın zaman, sabah yatağından kalktığın zaman gönlünde hiç kimseye kin beslem. O gün yaşadığın bir takım olaylar, tartışmalar sebebiyle akşam yatağına yatarken yarın onu görürsem şöyle şöyle paylayacağım. Beni utandırdı, ben de utandıracağım. Şeklinde bir kinle, intikamla değil, sanki hiçbir şey olmamış gibi tertemiz bir gönülle yat. Sabah kalktığın zaman tertemiz bir gönülle kalk. Hayata sıfırla başla. Evet, böyle bilgisayarı tamamen temizleyerek o bilgisayarı tertemiz bir gönülle başla. Ve devam etti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. وَذَٰلِكَ مِنْ سُنَّتِي Bu benim sünnetimdendir. Akşam yatarken gönlümüzde kimseye karşı kin beslememek, sabah kalktığımız zaman dünkü olaylar sebebiyle gönlümüzde kimseye karşı kin beslememek benim sünnetimdendir. وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي Kim benim sünnetimi yaşarsa, kim benim sünnetimi yaşatırsa, kim benim sünnetimi ihya ederse, kim benim sünnetimi canlı tutarsa, kim benim sünnetimi uygularsa, kim benim sünnetimi uygulatırsa, kim benim sünnetime hayat hakkı verirse, kim benim sünnetimi canlı olarak hayatında gösterirse, وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي Beni gerçekten sevmiş olur. وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ Beni seven cennette benimle beraber olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sünneti hayat tarzı, hayat çizgisi, hayat felsefesi, hayat anlayışıdır. İnsanlığa hayat veren ölçüler. Kur'an ne diyor? Allah ve Resulünün hayat veren ölçüleri lima yuhyikum hayat veren ölçülerine uymamız emrediliyor. Evet, Kur'an ve sünnet hayatımıza yepyeni bir anlam katıyor. Kötümser olanlar, ümitsiz olanlar, hayata karşı bitkin, umutsuz bakanlar Kur'an'a ve sünnete yönelmelidirler. Kur'an-ı Azimüşşan ümit aşılıyor, ümit pompalıyor. Bu hayatın ahiret hayatı için bir adım olduğu, bir başlangıç olduğu, ahiret hayatı için bir hazırlık olduğu beyan ediliyor. Dünyanın ahiretin tarlası olduğu ifade ediliyor. Bu dünya bir misafirhanedir. İnsan bu dünyada az kalacaktır. Ebedi hayat için yatırım yapmamız isteniyor. Asıl sermaye ahiret için ayrılan sermayedir.
Evet, sünnet-i seniyeye uygu uyan

ehli sünnet dediğimiz insanlar kıyamete kadar var olacaktır. Bir takım yanlış görüşler, yanlış düşünceler, yanlış ideolojiler tarih boyunca çıkmıştır, çıkacaktır. Ama İmam Buhari'nin ehli ilim dediği ilim erbabı bütün bu hususları aydınlatacak ve neticede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o güzelim hadisi şerifleri daima kulaklarımızda, hayatımızda, ailemizde yankılanacaktır. Gençliğe Allah Resulü'nün sevgisini öğretmek vazifemizdir. Genç kardeşimiz peygamberimizi tanımalı, bilmelidir. Onu tanıdığı zaman gerçekten hayatının anlamı değişecektir. Ehli sünnet vel cemaat, yani İslam cemaati çerçevesinde Kur'an ve sünnete tabi olmayı Rabbim nasip eylesin. Kur'an-ı Azimüşşan'ın güzelliklerinden, sünnet-i seniyyenin güzelliklerinden istifade etmeyi nasip eylesin.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 16. cüz.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Qâle elem ekul leke inneke len testati'a ma'ya sabra.
3: Hızır Musa'ya, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
2: قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدَ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا
3: Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir duruma ulaştın dedi.
2: فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَأَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا

0: قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: Yine birlikte gittiler. Nihayet bir şehir halkına gelip onlardan yemek istediler. Halk onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır onu hemen doğrulttu. Musa, eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın dedi.
0: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim.
0: اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ اَنْ اَع۪يبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا.
1: O deldiğim gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı.

0: وَكُفْرًا فَأَرَدَنَا أَنْ يُبَدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
1: Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkâra sürüklemesinden korktuk. Rablerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik.
0: وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: O duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğundu. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbin onların erginlik çağlarına ulaşmalarını ve Rabbin

0: Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ
0: Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım.
1: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا
0: Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona ihtiyacı olan her şeyden bir yol verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu.
1: Hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ ف۪ي عَيْنٍ

0: fihim husna.
1: Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu denizde batarken kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edersin veya onlar hakkında güzel bir yol tutarsın dedik.
0: قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ

0: men amene ve amile salihan felehu cezaenil husna ve senekulu lehu min emrina yusra.
1: Zülkarneyn, biz haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmemiş bir azaba uğratır. İman edip salih amel işleyen kimseye gelince, onun için güzel bir mükafat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz, dedi.
0: ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا.
1: Sonra doğu tarafa bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki, biz onlar için güneşe karşı bir siper yapmamıştık.
0: كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا

0: يَفْقَهُونَ قَوْلًا
1: İşte onun işi böyleydi. Biz onun yanında bulunan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set arasına ulaşınca onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu.
0: قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا
1: Onlar, ey Zülkarneyn! Gerçekten Yevcuc ve Mevcuc yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi dediler.

0: يُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطَرًا.
1: Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu şey daha hayırlıdır. Siz bana insan gücüyle yardım edin de, sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım. Siz bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince Zülkarneyn, körükleyin dedi. Sonra onu bir ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi.
0: فَمَا اسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.
1: Artık Yevcuc ve Mevcuc onu ne aşabildiler ne de delebildiler.
0: قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.
1: Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vaadi geldiği zaman onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
1: Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sûra üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız.
0: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
1: Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz.

0: يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا
1: Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı.

0: وَاَعْتَدَنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ نُزُلًا.
1: Yoksa inkar edenler beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kâfirler için bir konak olarak hazırladık.
0: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا الَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
1: De ki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlardı.

0: الْقِيَامَةِ وَزْنًا.
1: İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden kimselerdi. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet günü onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.
0: ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا.
1: İşte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar inkar etmişler, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri de onlar için konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmayacaklar.

0: bırakmak istemeyeceklerdir.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
0: Ey Muhammed! De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi.

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana, sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 98 ayettir. Surenin bir bölümünde, Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurmasından söz edildiği için bu adı almıştır. Bundan başka sure içerisinde Zekeriya, Yahya, İbrahim, Musa, İsmail ve İdris peygamberlere de yer verilmekte, sonra da kıyamet ve ahiretten söz edilmektedir.

0: Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya.
1: Kaf, ha, ya, ayn, sat. Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır.
0: İz nâdâ rabbehû nidâen khafiyyâ. قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.
1: Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti. Ey Rabbim! Gerçekten benim kemiklerim zayıfladı. Başım İhtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim! Sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım.

0: وَرِثَكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.
1: Doğrusu ben, kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakub oğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl.
0: Ya Zekeriya, inna nubeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya lem nec'al lehu min qablu semiyya.
1: Allah, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik dedi.

0: وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.
1: Allah buyurdu ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi.
0: قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آيَةً. قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ 3 لَيَالٍ سَوِيًّا.
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır, dedi.
0: فَخَرَجَ عَلَى

0: Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkıp, sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara işaret etti.
1: Ya Yahya, hudil kitabe bi kuvvetin ve ateynâhul hukme sabiyyâ ve hanânen min ledunnâ ve zekâten ve kâne takiyyâ.
0: Yahya dünyaya gelince biz ona, ey Yahya, kitabı kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O kötülükten sakınan bir kişi oldu.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: O anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankâr değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Ey Muhammed! Sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp, mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti.

0: beşeren seviyye.
1: Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü.

0: Meryem ona, "Eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım," dedi.
1: قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا
0: Cebrail, "Ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim," dedi.
1: قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا
0: Meryem, "Benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadın da değilim," dedi.

0: وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيًّا.
1: Cebrail dedi ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu.
0: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.

0: Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim," dedi.
1: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا
0: Cebrail az aşağısından kendisine şöyle seslendi. "Üzülme, Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele. Üzerine olmuş taze hurma dökülsün."
1: فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَّا
0: Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
0: Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, "Ey Meryem! Doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi."
1: فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
0: Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, "Biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz?" dediler.
1: قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا
0: Çocuk dedi ki, "Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti."
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
0: Beni anneme itaatkâr kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
0: Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun.
1: ذَٰلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ
0: İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa, Allah kelamına göre budur.
1: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ

0: Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir, yücedir. O bir şeyin olmasına hükmederse, ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: وَإِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: İsa kavmine, şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin. İşte doğru yol budur dedi.
1: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ

0: Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline.
1: Esmi' bihim ve ebsir yevme ye'tûnenâ lâkinizzâlimûnel yevme fî dalâlin mubîn.
0: Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar.
1: İnna nahnu nerithul arda ve men aleyha ve ileyna yurca'un.
0: Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
0: Ey Muhammed! Kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi.
1: اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرُ وَلَا يُغْن۪ي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ اِنِّي قَدَ جَاءَن۪ي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْن۪ي اَهْدِكَ صِرَاطًا سَو۪يًّا
0: Hani İbrahim babasına şöyle demişti: Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, şüphesiz ki bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim.
1: Ya ebeti la te'budişşeytâne inneşşeytâne kâne lirrahmâni asiyyâ. Ya ebeti innî ehâfu en yemesseke azâbun minarrahmâni fetekûne lişşeytâni veliyyâ.
0: Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah'a çok asi olmuştur. Babacığım, ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum.

0: Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git, dedi.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَاَعْتَزِلُ

0: Rabbi şakiyya.
1: İbrahim de şöyle cevap verdi. Sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü O bana karşı çok lütufkârdır. İşte sizden de, Allah'tan başka taptıklarınızdan da ayrılıyorum. Ben yalnız Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olup mahrum kalmam.

0: İshak ve Yaqub ve kullen cealna nebiyya.
1: Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيَّا
1: Biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık.
0: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا
1: Ey Muhammed! Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi.
0: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًّا
1: Biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
1: Rahmetimizden dolayı kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona bağışladık.
0: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ

0: مَرْضِيًّا.
1: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz ki o, sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu.
0: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
1: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik.

0: هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا.
1: İşte bütün bunlar, Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden, İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
0: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا.
1: Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir.
0: İlla men tâbe ve âmene ve amile sâlihan fe ulâike yedhulûnel cennete ve lâ yuzlemûne şey'en.
1: Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır.
0: Cennet-i Aden'in illeti ve'ada'r-Rahmanu ibadehu bil-gayb. İnnehu kâne ve'duhu me'tiyyâ.
1: Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir.

0: عَشِيًّا.
1: Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا.
1: İşte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur.

0: ذلك وما كان ربك نسيا.
1: Cebrail Muhammed'e şöyle dedi: Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir.
0: Rabbus semavati vel ardı ve mâ beynehumâ fe'budhu vastabir li'ibâdetih. Hel te'lemu lehu semiyyâ.
1: O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan birini biliyor musun?
0: وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
1: İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu?
0: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّا.
1: Rabbine andolsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız.
0: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ اِتِيَّا.
1: Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّا.
1: Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz.
0: وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِيًّا.
1: Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
0: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّا.
1: Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız.

0: وَاَحْسَنُ نَب۪يَّا
1: Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman, kafirler, iman edenlere, bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler.
0: وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَرِئْيَّا
1: Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki, onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler.
0: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدَ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا

0: فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا.
1: De ki, sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir.
0: وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: Allah, doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller, Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا.
1: Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip, bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi, yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı?
0: Kalla, senektubu ma yekulu ve nemuddu lehu minel azabi medda ve nerithuhu ma yekulu ve ye'tina ferda.
1: Hayır, biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir.
0: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
1: Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.
0: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
1: Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا.
1: Görmedin mi ki biz şeytanları kâfirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar.
0: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
1: Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz.
0: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا.

0: sahip olamazlar.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا
0: Kâfirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kâfirler! Andolsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız.
1: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا
0: Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz.
1: İn kullu men fis semawati vel ardı illa atir rahmani abada.
0: Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir.
1: لَقَدَ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا
0: Andolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır.
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا
0: Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir.

0: الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır.
0: فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا
1: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا
1: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Taha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 135 ayettir. Ta ve Ha harfleriyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bu surede Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla mücadelesinden, İsrailoğullarının taşkınlıklarından, şeytanın insana verdiği vesvese ve düşmanlığından ve Allah'tan yüz çevirenlerin akıbetlerinden söz edilmektedir.

0: يَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى.
1: Taha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.
0: Er-Rahmanu alel arşi istavâ. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tehtetherâ.
1: Rahman olan Allah arşa hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur.

0: Hu ya'lemus sirra ve ahfa.
1: Sen sesini yükseltsen de, yükseltmesen de, şüphesiz ki o gizliyi de bilir, daha gizliyi de.
0: Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna.
1: Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.
0: Ve hel etâke hadîthu Mûsâ.

0: sabran لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.
1: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, durun ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti.
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
1: Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle nida edildi. Ey Musa, şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın.
0: وَاَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.
1: Ben seni peygamber seçtim. Şimdi vahyedilecek şeyleri dinle.

0: zikri.
1: Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.

0: bima tes'a ve la yasuddannaka anha men la yu'minu biha vettaba'a hawahu fetarda.
1: Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacaktım. Ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse sakın seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ ف۪يهَا مَآرِبُ اُخْرَى
1: Ey Musa! Sağ elindeki nedir? Musa, o benim değneğimdir. Ben ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkelerim. Benim ona daha başka ihtiyaçlarım da vardır dedi.
0: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى
1: Allah, ey Musa, onu yere at dedi. Musa değneği yere attı. Bir de baktı ki o bir yılan olmuş, süratle hareket ediyor.
0: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً اُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى اِذْهَبَ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى
1: Allah dedi ki, al onu, korkma, biz onu yine önceki haline döndüreceğiz. Elini koltuğunun altına sok da bir başka mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın.

0: Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
1: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَحْلُلْ عُقَدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي.
0: Musa şöyle dedi: Ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden pelteklik düğümünü çöz. Böylece sözümü iyi anlasınlar.
1: وَجَعَلْ لِي وَز۪يرًا مِّنْ اَهْل۪ي هَارُونَ اَخ۪ي

0: اَيْ نُسَبِّحَكَ كَث۪يرًا وَنَذْكُرَكَ كَث۪يرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَص۪يرًا.
1: Ailemden birini, kardeşim Harun'u bana vezir yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da benim işime ortak yap. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun.
0: وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى.
1: Allah buyurdu ki, ey Musa, istediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk.
0: اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى اَنِ قَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي.
1: Hani sen doğduğunda annene bildirilen şeyleri ilham etmiş ve şöyle demiştik. Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak. Su onu sahile atsın. Onu benim için de kendisi için de düşman olan biri alacaktır. Ey Musa! Ben gözümün önünde yetişesin diye tarafımdan senin üzerine bir sevgi koydum.
0: اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ اِلَى اُمِّكَ فَرَجَعْنَاكَ اِلَى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا

0: Musa.
1: Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona iyi bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte biz böylece gözleri aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Sen bir de adam öldürmüştün. Biz seni yine sıkıntıdan kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Sen Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra bizim takdir ettiğimiz bir zamanda buraya geldin ey Musa.
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ اَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْر۪ي اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى
1: Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin.

0: Firavun'a gidin, çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt dinler veya korkar.
1: قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطَغَى.
0: Musa ve kardeşi Harun, ey Rabbimiz, biz onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz dediler.

0: كذب وتولى.
1: Ona gidin ve deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbin tarafından bir mucize getirdik. Selam, hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bize, yalanlayıp yüz çevirenlere azap olacağı vahyedildi.
0: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
1: Yanına vardıklarında Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi.
0: قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
1: Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren, sonra da ona doğru yolu gösterendir dedi.
0: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى
1: Firavun, peki öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak? Dedi.
0: قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ف۪ي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ

0: Elbette.
1: Musa da, onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir beşik gibi döşeyen, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur dedi. Biz o suyla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.
0: Kulû ve İnne fî zâlike leâyâtin li'ulinnuhâ.
1: Onlardan hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: Minhâ halaknâkum ve fîhâ nu'îdukum ve minhâ nuhricukum târaten uhrâ.
1: Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız.
0: وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Andolsun ki biz Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik. Ama o yine yalanladı ve kabul etmeyip diretti.
0: قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى.
1: Firavun Musa'ya dedi ki, "Ey Musa, sen sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana seninki gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yer olsun."
0: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًا.
1: Musa, "Buluşma zamanınız, İnsanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun," dedi.
0: Fetevalla fir'aunu fecema'a kaydehu thumma ata.
1: Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi.
0: قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى.
1: Musa onlara, "Size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa o bir azapla kökünüzü keser. Allah'a iftira eden kimseler perişan olmuşlardır," dedi.
0: فَتَنَازَعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى.
1: Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar.
0: قَالُوا اِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. فَأَجَمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُوا صَفَّا وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اِسْتَعْلَى.
1: Birbirlerine dediler ki, "Bunların ikisi de mutlaka sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Siz de bütün hilelerinizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen mutlaka zaferi kazanmış olacaktır."

0: nekûne evvele men elkâ.
1: Sihirbazlar, ey Musa, hünerini ya sen ortaya at veya ilk atan biz olalım dediler.
0: قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى.
1: Musa, hayır, siz atın dedi. Bir anda onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları büyüleri yüzünden Musa'ya hareket ediyorlarmış gibi göründü.
0: فَأَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِه۪ي خ۪يفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى وَأَلْقِ مَا ف۪ي يَم۪ينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتَى.
1: Musa içinde bir korku duydu. Biz ona dedik ki, korkma, üstün gelecek olan

0: Elbette sensin. Sahilindeki asanı yere at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa başarı elde edemez.
1: فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى
0: Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.

0: الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Firavun sihirbazlara, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? O size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma ağacının dallarına asacağım. Siz de Musa'nın Rabbi ile hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu bileceksiniz, dedi.

0: عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
1: İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, biz seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı, azabıysa daha kalıcıdır.

0: وَلَا يَحْيَى.
1: Kim Rabbine günahkar olarak gelirse, şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir.

0: اُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ.
1: Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.
0: جَنَّاتُ عَدَنٍ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى.
1: Bu dereceler altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur.
0: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ.
1: Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı geceliğin yürütüp götür, asanı vurarak denizde onları

0: için kuru bir yol aç. Düşmanların yetişmesinden korkma. Boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik.
1: فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ
0: Firavun ordularıyla onları takip etti. Deniz de kendilerini kaplayıp içine aldı.
1: وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى
0: Firavun kavmini saptırdı, doğru yola götürmedi.

0: الْأَمْنَ وَالسَّلْوَى.
1: Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.
0: كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا ف۪يهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَب۪ي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَب۪ي فَقَدْ هَوَى.
1: Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda haddi aşmayın. Yoksa başınıza gazabım iner. Kimin başına da benim gazabım inerse artık o cehennem çukuruna yuvarlanır.

0: Mehdede.
1: Ben tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayıcıyım.
0: Ve mâ e'celeke an kavmike ya Musa.
1: Musa, beraberindekilerden önce Tur'a koşunca, seni kavminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik.
0: قَالَ هُمْ اُولَاءِ عَلَى اَثَر۪ي وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى.
1: Musa, işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim dedi.

0: Allah, biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi.
1: فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي.
0: Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü ve ''Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Zaman size uzun mu geldi? Yoksa Rabbiniz tarafından üzerinize bir gazap gelmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız?'' dedi.

Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavmin ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı.

0: fenesi.
1: Samiri onlara böğüren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı. Samiri ve kendisine tabi olanlar, sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tur'a giderken burada unuttu dediler.
0: اَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
1: Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu. Onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi.

0: emri.
1: Andolsun ki Harun onlara önceden, ey kavmim, siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin demişti.
0: قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى.
1: Onlar da, Musa bize dönünceye kadar biz o buzağa tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
0: قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ اَمْرِي.
1: Musa dönünce, ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan seni men eden nedir? Yoksa benim emrime karşı mı geldin dedi.

0: قولي.
1: Harun, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Ben, İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi.
0: قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِيِّ
1: Musa, Samiri'ye, ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir dedi.

0: فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
1: O da, ben onların görmediği bir şey gördüm ve sana gelen ilahi elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu ziynet eşyalarından eriterek yaptığım buzağı heykelinin içine attım. Böylece nefsim bunu bana hoş gösterdi dedi.

0: nesfe.
1: Musa Samiri'ye, haydi defol git. Artık sen bütün hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmayın diyeceksin. Senin için bir de asla kaçamayacağın bir ceza zamanı vardır. Kendisine tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize saçacağız dedi.

0: Allahu vesi'a kulle şeyin ilma.
1: Sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi içine almıştır.
0: كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.
1: Ey Muhammed! İşte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik.
0: Men a'rada anhu fe innehu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
1: Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir.
0: Halidin fihi ve sa'a lehum yawmal qiyamati himla.
1: Onlar o günahın cezası içinde ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur.
0: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا.
1: O gün sura üflenir. Biz de günahkarları o günde korkudan gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplayacağız.
0: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا.
1: Onlar kendi aralarında, dünyada sadece 10 gün kaldınız diye fısıldaşırlar.
0: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ طَر۪يقَةً اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا.
1: Onların söyledikleri şeyi biz daha iyi biliriz. Onların en doğru görüşlü olanları da siz dünyada yalnız bir gün kaldınız diyecektir.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى ف۪يهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا.
1: Ey Muhammed! Sana kıyamet günü dağların ne olacağını sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp saçacaktır. Yerlerini dümdüz ve boş bir arazi halinde bırakacaktır. Sen orada bir eğrilik ve tümsek göremeyeceksin.
0: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
1: O gün insanlar hiçbir yere sapmadan kendilerini Allah'ın huzuruna çağıran İsrafil'e tabi olurlar. Rahman olan Allah'ın heybetinden bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin.
0: يَوْمَ اِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.
1: O gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُح۪يطُونَ بِهِ عِلْمًا.
1: Allah, insanların geçmişlerini de, geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz.
0: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
1: Bütün yüzler, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve her şeyin mutlak hakimi bulunan Allah'a boyun eğer. Zulüm günahı taşıyanlarsa zarara uğrarlar.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا.

Her kim mümin olarak salih ameller işlerse, artık o ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden.

0: يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا
1: Biz böylece o kitabı sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda azap tehditlerini türlü türlü çevirip açıkladık. Umulur ki onlar kötülükten sakınırlar veya Kur'an kendileri için bir öğüt ortaya koyar.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

0: لَكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا.
1: Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de.
0: وَلَقَدْ عَهِدَنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا.
1: Andolsun ki biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yeme diye emir vermiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz onda yasağımıza karşı sabır ve karar bulamadık.

0: İblise ebe.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis bundan çekinip diretmişti.
0: فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ ف۪يهَا وَلَا تَعْرَى وَاَنَّكَ لَا تَضْمَأُ ف۪يهَا وَلَا تَضْحَى.
1: Biz dedik ki, ey Adem, şüphesiz ki bu iblis senin için de, eşin için de bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya düşersin. Doğrusu sen cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Sen orada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın.
0: فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبَلَى.
1: Nihayet şeytan Adem'e vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi? Dedi.
0: فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ

0: Rabbehu fegavâ.
1: Bunun üzerine Adem'le eşi o ağacın meyvesinden yediler. Hemen avret yerleri kendilerine göründü. Onlar üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbinin emrine karşı geldi de şaşırıp kaldı.
0: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى.
1: Sonra Rabbi onu peygamber seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.
0: قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى

0: وَلَا يَشْقَى.
1: Allah buyurdu ki, ikiniz de, iblis de hep beraber birbirinize düşman olarak cennetten yeryüzüne inin. Artık benden size bir hidayet gelir de, kim benim doğru yoluma tabi olursa, o dünyada sapıklığa düşmez, ahirette de bedbaht olmaz.''

0: الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا.
1: Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, onun için de dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. O da, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada çok iyi görüyordum der.
0: قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى.
1: Allah, işte bu böyledir. Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulacaksın der.
0: وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
1: İşte biz haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
0: أَفَلَمْ يَهْدِي

0: Nuh'a.
1: Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi? Oysa ki onların oturup kaldıkları yerlerde dolaşıp duruyorlar. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى.
1: Eğer daha önce Rabbinin geçmiş bir hükmü ve onlar için tayin edilmiş bir süre olmasaydı, kendilerine azap hemen gerekli olurdu.
0: فَاصْبِرْ عَلَى

0: الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğmasından önceki sabah namazında ve batmasından önceki öğle ve ikindi namazında Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerindeki akşam ve yatsı namazında ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin.

0: وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى
1: Ey Muhammed! Kendilerini denemek için kâfirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

0: Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızkını da biz veriyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerinindir.
1: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْاُولَى.
0: Kafirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya, dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi?

0: Rabbena لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى.
1: Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi.
0: قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى.
1: Ey Muhammed, de ki, herkes akıbetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 16. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Rahman

ve Rahim isminle sar ruhlarımızı. Rahmet yağmurları gibi yağsın kalbimize. Senin sonsuz merhametinden damlalar. Kalbini meleklerin yıkadığı Resulünün merhamet dolu kalbiyle birleştir kalplerimizi. En güzel sözle ve merhametle uyanalım her yeni güne. Duyduğunda Ömer'in gözlerini yaşlarla dolduran ve kalbini yumuşatan ilahi kelamınla dolsun kalbimiz. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi esirge, bizi bağışla, bize merhamet et. Kimsesiz çocukları sıcak yuvalarına döndürebilmek için bir gün, bir gün yüneyren, iplik dokuyan ve secdeye kapanıp sessizce dua eden anaları bulmak için, bir cami avlusunda abdest alırken, geçmişin yükünü de ceketiyle çıkarıp sana yönelen ihtiyarlar için, merhamet ve şefkatle doldur kalplerimizi. Onlara yaklaşmak için uzatırken ellerimizi, sen de tut ellerimizden Rabbim, bizi sana yaklaştır. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi bağışla, bize merhamet et. Rahmetinle muamele et bize Rabbim ve Rahim isminle karşıla ahirette. Dehşetinden bebeklerin saçlarının ağardığı o günde Rahim isminle karşıla bizi. Sıkıldığımızda, bunaldığımızda, çaresiz ve yalnız hissettiğimizde kendimizi göklerden rahmet olarak indirdiğin ilahi kelamınla kuşat kalplerimizi Allah'ım. Yunus aleyhisselama dost olan dalgalar gibi tıpkı, İnşirah bulalım yalnızlığımızın en karanlık yerinde ayetlerinde. Ya Rahman, Ya Rahim, kalplerimize merhamet et ve bize merhamet et Allah'ım. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Ne kadar payımız kaldıysa bu hayattan, beyaz niliferlerin kucakladığı bir damla gibi tıpkı. Sarmalayalım bütün mazlumları biz de merhametle. Sana olan şükrümüz ve Rahman isminin tecellisiyle el uzatalım yetimlere. Evladımızı sever gibi sevelim bütün çocukları. Gurbetten haber bekleyen anaların gözlerindeki yaş olalım. Senin sonsuz merhametinden milyonlarca damlayı dağıtalım dünyaya. Biçare bir yüreğe dokunduğumuzda senin merhametini hatırlayalım. Ya Rahman, Ya Rahim, sonsuz keremin ve rahmetinle aydınlığa çıkart bizi. Bizi aydınlat. Rüyet nasip et bize. Sonsuz merhametinle merhamet et. İman ve merhamet asırlık çınarlar gibi kök salsın kalplerimize. İnsanların dağılmış pervane gibi olduğu o gün bize merhamet et. Dağların atılmış renkli günlere döndüğü o gün bize merhamet et. Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın ona ne oluyor dediği zaman bağışla bizi. Kalplerin içindekiler çıkartıldığı ve kalplerin içindekiler açıklandığı zaman bize merhamet et. Gök yarıldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği, yer uzatıldığı, içindekiler dışarı atılıp boşaldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği zaman bize merhamet et. Göklerin yarıldığı, yıldızların dökülüp yayıldığı, denizlerin birbirine karıştırıldığı, kalplerin içi dışına çıkartıldığı zaman bize merhamet et. Güneşin dürülüp söndüğü, yıldızların dökülüp karardığı, dağların yürütüldüğü, gebe develerin başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanların bir araya getirildiği, denizlerin kaynatıldığı, canların bedenlerle birleştirildiği, kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterinin açıldığı, gökyüzünün yerinden oynatıldığı, cehennemin alevlendirildiği ve cennetin de yaklaştırıldığı zaman

Güneşin büyüklüğünce merhamet et bize. Yıldızların sayısınca merhamet et Allah'ım. Denizdeki damlalar adedince merhamet et bize. Cennetini bize yaklaştır Allah'ım. Rahman isminle bağışla bizi. Rahim isminle merhamet et. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Ehad.
2: Ehad'sin sen. Ehad'sin ki bir şeyden her şeyi yaratan sensin. Her şeyi bir şeye çeviren yine sen. Bir de bin de birdir sana. Az da çok da kolaydır kudretine.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Şeytanın hileleri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci kısım. Allahü Teala Nisa suresi 118, 119 ve 120. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Allah o şeytanı rahmetinden kovdu. O da dedi ki, muhakkak kullarından bir muayyen pay edineceğim. Onları sapıklığa çağıracağım. Onları gerçekten sapıtacağım. Kendilerini uzun emellere düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı bir dost edinirse, gerçekten bir ziyana düşmüştür. Şeytan onlara vaat eder, onları uzun emel ve kuruntulara düşürür. Şeytanın kendilerine vaat ettikleri aldatmadan başka bir şey değildir. Allahü Teala Araf suresi 12 ile 18. ayetler arasında şöyle buyuruyor. Allahü Teala şeytana ben sana secde ile emretmişken seni secde etmekten alıkoyan neydi? Buyurdu. Şeytan şöyle dedi. Ben Adem'den hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Allahü Teala şöyle buyurdu. Hemen in oradan. Sana cennette kibirlenmek gerekmez. Haydi çık. Çünkü sen hor ve bayağı kimselerdensin. İblis, bana kıyamete kadar ömür ve mühlet ver, dedi. Allahü Teala da, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. Şeytan, öyleyse beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, insan oğullarını saptırmak için, muhakkak senin doğru yoluna oturacağım, vesvese verip pusu kuracağım. Sonra onlara, önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Sen de çoğunu şükrediciler bulmayacaksın, dedi. Allahü Teala buyurdu. Ayıplanmış ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun ki onlardan her kim sana uyarsa, cehennemi hep sizden dolduracağım. Allahü Teala Hicr suresi 16, 17 ve 18. ayetlerde şöyle buyuruyor. Gerçekten biz gökte burçlar yarattık ve göğü bakan kimseler için yıldızlarla süsledik. Ve göğü taşlanan her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan vardır ki onu apaçık bir yıldız takip eder. Allahü Teala Nahl suresi 98, 99 ve 100. ayetlerinde ise şeytan için şöyle buyuruyor. Şimdi Kur'an okumak istediğin zaman hemen o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Doğrusu şu ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerine o şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti ancak kendisini veli edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır. Allahü Teala İsra suresi 27. ve 53. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Çünkü israf yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankör bulunuyor. Mü'min kullarıma söyle ki en güzel kelimeyi söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphe yok ki şeytan insan için açık bir düşmandır. Allahü Teala Kehf suresi 50. ve 51. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Yine hatırla o vakti ki biz meleklere Adem için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan cinden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da şeytanı
ve ona bağlıları kendinize dost edinir misiniz ki onların hepsi size düşmandır? Bunu yapmak zalimler için ne fena bir değişmedir. Ben şeytan ve yaranını ne göklerle yerin yaratılışında ne de kendilerinin yaratılışında şahit tutmadım. Ve hiçbir zaman insanları sapıtanları yardımcı edinmiş değilim. Allahü Teala Meryem Suresi 68. ayetinde şöyle buyuruyor: Rabbine andolsun ki biz onları şeytanlarıyla beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız. Allahü Teala Fatır Suresi 6. ayetinde şöyle buyuruyor: Hakikaten şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Çünkü o etrafına toplanan avanesini ancak cehennemlik olsunlar diye çağırır. Allahü Teala Yasin Suresi 60. ve 62. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Ey Adem oğulları, şeytana itaat etmeyin. O size açık bir düşmandır diye size öğüt vermedim mi? Böyleyken içinizden birçok kimseleri şeytan yoldan çıkardı. O vakit niye düşünür, akıl eder olmadınız? Allahü Teala Saffat Suresi 6, 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Gerçekten biz en aşağıda olan gökyüzünü yıldızlardan ibaret bir süsle donattık. Hem o göğü itaatten çıkan her şeytandan koruduk. O şeytanlar melekler topluluğunun kelamını dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar, uzaklaştırılırlar. Onlara ahirette devamlı bir azap var. Ancak meleklerin sözünü bir çalıp kapan olur. Onu da yakan parlak bir yıldız takip eder. Allahü Teala Zuhruf Suresi 36. ve 37. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Her kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık bu ona arkadaştır. Muhakkak ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin hidayete erdirildiklerini sanırlar. Allahü Teala Mülk Suresi 5. ayetinde şöyle buyuruyor: Celalim

hakkı için biz en aşağı semayı yıldızlarla donattık. Bir de onları şeytanlara taş atmalar kıldık. O şeytanlara ahirette çılgın ateş azabı hazırladık. İkinci kısım. Şeytan Allahü Teala'dan her iyilikten ve cennetten uzaktır. Cehenneme ve ateşe yakındır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemden uzak ve cennete yakın olmak ve Allahü Teala'yı görme şerefine kavuşmak için şeytan-ı racimin şerrinden Allahü Teala'ya sığınmakla emrolundular. Bu emirle Allahü Teala, "Ey kulum, şeytan benden uzak, sen ise bana yakınsın. Halinin, şanının ve vaktinin kıymetini bil. Edebini güzel eyle ki şeytan herhangi bir şekilde sana yol bulmasın," der. "Seni hile ile tuzağına düşürmesin. Emirlere uymada, yasaklardan kaçmada, malına, ailene, çocuğuna gelecek olan kazaya razı olmada, edep ve şartlarını, tavır ve hareketlerini güzel ve makul eyle," der. Bu anlatılan şekilde kulun eûzü'ye devamı olursa, şeytanın fitnesinden ve vesvesesinden, nefsinin kötü düşüncelerinden, kabrin azap ve sıkıntısından, kıyametin dehşet ve şiddetinden, cehennemin elem ve kederinden kurtuluş beraatı ele geçer. Böyle olan bir kul, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle cennet-i mevada Allahü Teala'ya yakın olur. Herhalde devamlı Allahü Teala'nın nimetleri içerisinde bulunur. Nisa suresi 69. ayetinin "Onlar ne güzel refiktir" sırrına mazhar olur. Allahü Teala İsra suresi 65. ayetinde şöyle buyuruyor: "Doğrusu benim o gerçek kullarım var ya, senin ey şeytan, onlar üzerine hiçbir hakimiyetin yoktur. Rabbin ise vekil olarak yeter." Şeytana uymak her kötülüğün esasıdır. Şeytana uymamakla saadet-i ebediyeye, nimetlere, rahata, hidayete ve ebedi cennete kavuşulur. Eûzu okuyan kulun istifadesi. Kul eûzu okuyunca 5 şeyden istifade eder. Bunlar 1. Din ve hidayet üzere sabit olur. 2. Şeytanın şerrinden, kötülüğünden ve aldatmasından selamette olur. 3. En sağlam kaleye girer. 4. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle bulunur. 5. Gökleri ve yeri yaratan Allahü Teala'nın yardım ve ihsanına kavuşur. Bazı geçmiş kitaplarda bildirilir ki, Araf suresi 17. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi, şeytan Allahü Teala'ya, "Sen beni rahmetinden kovdun, uzaklaştırdın. Ben İnsanlar için senin doğru yolun olan İslam dini yoluna oturup, önlerinden gelip öldükten sonra dirilmek ve haşrolmak gibi ahirete ait işlerde onları şüpheye düşürürüm. Arkalarından gelip onları dünyaya düşkün ederim. Sağ taraflarından gelip taatlerine uç ve riya karıştırırım. Sol taraflarından gelip kalplerine günah lezzetini veririm," der. Bunun üzerine Allahü Teala ona şöyle cevap verir: "İzzet ve celalime yemin ederim ki ben onlara eûzu okumakla emrederim. Onlar eûzu okuyup bana sığındıklarında ben onları sağ taraflarından hidayetle, sol taraflarından inayetle, arkalarından ismetle, önlerinden nusretle korurum. Senin vesvesenin onlara zararı ve tesiri olmaz ey mel'un," dedi. Bir hadis

Şeytan, mü'mini saptırmak için her gün 360 asker gönderir. O mü'min Allahü Teala'ya sığınınca, Allahü Teala o mü'minin kalbine 360 defa nazar eder. Her nazarında şeytanın askerinden birini helak eder, demişlerdir. Şeytanın korktuğu şeyler. Şeytanın korktuğu ve kaçtığı şeyler, Euzu okumak ve ariflerin kalplerindeki marifet nuru ve şualarıdır. Eğer ariflerden değilsen, arifler derecesine çıkıncaya kadar takva sahiplerinin Allahü Teala'ya sığınmaları gibi sığınmaya Euzu ile devam eyle. O dereceye çıktıktan sonra kalbindeki nurun şuası şeytanın şevketini, tesirini kırar. Askerini perişan eder. Senin hususiyetin onun gücünü yener. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a radıyallahu anh, "Ey Ömer, şeytan senin gölgenden kaçar." buyurmuştur. Bazıları da şeytan Ömer'i radıyallahu anh görünce sara hastalığına tutulmuş kimse gibi düşerdi, demişlerdir. Şeytan, bir kimsenin kendisine düşmanlığını ve çağırmasına aldırmayacağını, sıdk ve sebatını bilirse, o kimseden ümidini keserek onu terk eder. Başkasıyla uğraşmaya başlar. O kimse de ancak arada bir gizlice ve hırsızlık şeklinde şeytan tarafından vesvese ve tefrika zuhur eder. Bunun için kulun halinin doğruluğuna devamı, uyanık bulunması, şeytanın gelmesine, aldatmasının zuhur etmesine karşı ayık ve düşünceli olması lazımdır. Çünkü şeytanın aldatması gayet ince, düşmanlığı ise köklü ve pek eskidir. Şeytanın vesvesesi, insanın derisinde, etinde, kanında, sinirlerinde, damarlarında cereyan eder, akar. Şeytanla savaşırken neler yapmalı? Şeytanla savaşırken ve onun aldatmasına kapılmamak, tuzağına düşmemek için yardım istenecek şeylerin birincisi, kelime-i tevhid ve Allahü Teala'yı anmaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki: "La ilahe illallah benim kalemdir." Bunun için "La ilahe illallah" diyen benim kaleme girer. Benim kaleme girense azabımdan emin olur buyurulmuştur. Yine buyurdu ki: "Bir kimse halis ve muhlis olarak La ilahe illallah dese cennete girer." Şeytan azaba sebeptir. Bundan anlaşılıyor ki bir kimse La ilahe illallah kelimesini söylese, Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınsa ve şeytan onu bu halde görse ondan uzaklaşır, yanına yaklaşamaz. Bu durumda o kimse düşman karşısında kalkanla düşmanının silahından kurtulduğu gibi şeytanın zararından kurtulur. Bunun gibi Besmele-i Şerife'yi çok söylemekle şeytanla savaşılmış, onun hile ve aldatmalarına karşı Besmele'den yardım alınmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin şeytanın telef olmasına ve helakine beddua ettiğini işitince şöyle buyurdu: "Böyle deme. Zira şeytan kibirlenir ve seni yenmek için elimden geleni yaparım" der. Ancak Euzu Besmele oku. Bu durumda şeytan küçülür. Zerre gibi hor ve hakir olur. Bunun gibi Allahü Teala'nın fadlına güvenip dünyayı isteyenlerden, onların mallarından, hediyelerinden, medihlerinden, övmelerinden ve hırslarından ayrılmakla da şeytanın hile ve aldatmalarına karşı durmakta yardım görülür. Zira dünya ve dünyayı sevenler şeytanın malı, askeri ve takımıdır.
insanın

Allah'ın da malı, mülkü ve çeşitli sebepleri vardır. Onun için lazım olan bunların hepsinden sevgiyi kesip Allahü Teala'nın lütfuyla kimseye muhtaç olmayıp her halinde ve işinde Allahü Teala'ya güvenmesi, tevekkül etmesi, dönmesidir. Haram ve şüpheli şeylerde insanlara minneti terk, dünyanın mübah ve helalini az kullanmakta zühdü, vera ve takva yolunu tercih etmelidir. Araştırmadan, incelemeden, ateşin odunu yakması gibi bulduğunu yememelidir. Yediğinin ve içtiğinin nereden olduğunu düşünmeyen, haram veya şüpheli olup olmadığına bakmayan için, kıyamet günü Allahü Teala'nın inayet ve ihsanı zuhur etmez. Bundan anlaşılıyor ki, kulun yukarıdaki hallerde vera, takva üzere bulunması, haram ve şüpheli şeylerden sakınması lazımdır ki, şeytan ondan ümidini kessin ve o kimse Allahü Teala'nın yardım ve merhametiyle şeytanın kötülüğünden ve aldatmasından kurtulabilsin. Bir kimse bildirdiğimiz kelime-i tevhidi ve besmeleyi okumazsa, Zuhruf suresi 36. ayeti kerimede bildirildiği gibi, şeytan onun kalp ve göğsünde yakini olur, ondan ayrılmaz. Bazen namazdayken şeytan onu vesveseye düçar eder. Bazen haram ve mübahlardan, nefsin şehvetlerinin yolsuz yerlerden teminine çalıştırır. Bazen de iyiliklere acele etmekten, sünnetleri, vacipleri, farzları, ibadetleri, nafileleri vaktinde yapmaktan onu geciktirir. Bu durumda o kimse dünya ve ahirette hüsran ve ziyanda olur. Böyle olan bir kimse kıyamette şeytanla haşrolur. Bazen de ömrünün sonunda imanından olur. Kıyamet günü şeytan, Karun, Firavun ve Haman'la beraber ebedi olarak cehennemde kalır. İmanın gitmesinden ve şeytana uymaktan her an Allahü Teala'ya sığınırız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular: alçak ve Allahü Teala'nın düşmanı olan şeytan 7 yumurta yumurtladı. O yumurtalar onun insanlara musallat edeceği çocuklarıdır. Birincisinin adı methestir. Bu bozuk arzulara saptırmak için alimlerle uğraşır. İkincisinin adı hadistir. Bu ise Allahü Teala'yı unutturmak, namazda olanı öteye beriye baktırmak, esnetmek ve uyku getirmek için namaz kılanlara müvekkeldir. Hatta sizden biriniz uyur ve ona sen uyudun dendiğinde uyumadım deyip abdestsiz olarak namaza durur. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki sizden biriniz kendisi için namazın yarısı, dörtte biri veya onda biri sevabını almadan namazdan çıkar. Halbuki günahı sevabından fazla olur. Üçüncüsünün adı Zelniyundur. Bu ise sokaklarda görevlidir. Yani sokaklarda, pazarlarda bulunanlarla uğraşır. Onlara tartarken az tartmayı, satarken malını methetmeyi, hile yapmayı emreder. Dördüncüsünün adı Beterdir. Bu, belaya yakalanan kimse için görevlenmiştir. Belaya uğrayan kimseye yakasını yırtmayı, yüzünü tırmalamayı, ah of gibi sözler söylemeyi, beddua etmeyi ona güzel gösterir. Bu musibetten elde edeceği sevabını yok etmeye çalışır. Beşincisinin adı menşuttur. Yalan haberler veren, söz taşıyan, gammazlık yapan kimselerle görevlidir. Kötülüğe ve günaha sokmak için ona böyle şeyleri yapmayı emreder. Altıncısının adı vasimdir. Erkek ve kadınların şehvetiyle uğraşıp
zina etmeleriyle görevlidir.